0: Evet, nasıl bulduk? Sebzeli noodle. Tavuklu sebzeli noodle.
1: Gayet güzel pişmiş, normal. Yine soğan tadı fazlasını aldım. Tavuk hafiften sertti, biraz çiğdi. Ha, çiğ demeyeyim de sert kalmış. Hı.
0: Çok piştiği için mi, az piştiği için mi?
1: Sanırım az piştiği için.
0: Evet. Kimin olabilir?
1: Ben üzerine fazla soğan doğramıştım yeşilliğinden. Benim emeğim olsun.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Çok durgunsun.
1: Yo, değilim.
0: İyisin.
1: İyiyim, iyiyim.
0: Güzel.
1: Sadece... Acaba doğru mu puanlıyorum?
0: Gözler kapanınca bir duruluyorsun.
1: Evet.
0: Herkes gibi.
1: Evet. Heyecanlanıyorum.
0: Heyecanlanıyorsun.
1: Evet, dizlerim böyle titriyor.
0: Yapma. Kıyamam sana. Açalım.

0: Ne oldu? Mutsuz oldun. Bir şey mi geldi?
1: Yok, haydi.
0: Su vermem ister misin?
1: Yok, hayır. Haydi, güzel. Noodle'ı biraz fazla pişmiş ama tavuk çok güzel pişmiş. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Lezzeti...
0: Pırasalar pişmiş mi? Havuç pişmiş mi?
1: Gayet güzel pişmiş.
0: Her şey?
1: Evet, lezzeti de yerinde.
0: Kimin olabilir?
1: Bu da benim olabilir diyebilir miyim?
0: İstediğini diyebilirsin, serbestsin. Sıfırdan beşe kadar puan verebilirsin. Sen oturduğundan beri zaten hep beş veriyorsun.
1: Evet, farkındayım.
0: 5, 0, 4, 3, 2. Evet. Gelsin puanlar.
1: Söylüyorum.
0: Ebi zahmet.
1: 5.
0: 5.
1: Ama galiba yanlış verdim.
0: Açalım gözümüzü.
1: Ay, açmak istemiyorum.
0: Neden?
1: Çünkü eminim ki yanlış verdim.
0: Hep 5-5 gidiyorsun dedim sana.
1: Evet.
0: Hiç sıfır, bir kere sıfır verdin, gel hep 5 veriyorsun. Bak kendine kaç puan verdin, belki kendine 5 verdin.
2: Hadi kendini buldun bu sefer. Hadi sen de şanslısın. Sen tebrik ediyorum. Kendini buldun. Bizleri bulamadın.
0: Dün bulmuştun ne. Bak. Güzel kendini ya.
2: Bravo. Bravo yani gerçekten.
0: Hayır, sen puanlı... niye mutsuzsun? Senin bugün mutsuzluğun var.
1: Yo, değilim.
0: Dün bulmuştun kendi yemeğini.
1: Ya aslında o kadar emindim ki. Çünkü Recep fazla pişirdi.
2: Ama güzel şeyler söyledin yine de.
0: Handan ve Koray'a 5'er puan verdin.
1: Evet, hatta onun da çok fazla pişmişti.
0: Niye verdin
1: nasıl
0: o zaman?
1: Nasıl verdin?
2: Vermeyeceksin. Yani ben anlamıyorum gerçekten.
1: Hamurdu sen de
0: mi
1: ya.
0: Sen de mi fazla pişirdiğini düşündün?
1: Benim sebzelerim kırılmıştı, dağılmıştı, evet.
0: Handan'a da 5 verdin.
2: Evet,
3: güle şey... güle kullansın. Kuru dediğin tavuk var ya, ama lezzetli de dedin.
1: Evet.
3: Ve benim makarnam hamur olmamıştı. Bundan da eminim.
0: Taktik mi
1: tutmadı?
0: Kullansın
1: puanım.
0: Taktiği mi tutmadı?
3: Bence tutmadı ya, olmayacak. Koray Bey, kusura bakmayın, tabağınıza 5 verdi ama
1: yok, ben şey. Taktik yapmadım ki, ben sadece gördüm onun ve Recep'in tabağında fazla hamur şeklinde olduğu için.
4: Merve Hanım galiba şurada yanlış yaptı. Ben soğan...

0: Soğanları çok kullanmıştım dedi.
1: Evet.
0: Nerede soğan yakaladı? Ağzına soğan geldi. Evet, kendi tabağı olduğunu tahmin
1: etti. Benim de fazla soğan vardı.
0: Sanıyorum o onu yanılttı. Yoksa kendisini de galiba...
2: Koray, az önce Handan senin tabağını beğenmedi galiba. Evet. Öyle bir kinayeli söyledin.
0: Yani beşi aldığım için o da şansa kızcağız şansa, karıştırdı orada.
1: Şansa. Handan Hanım kimse yani... tabağını beğenmiyor.
2: Evet, Reco.
3: Efendim şefim.
1: Beş bekliyorum.
3: Yani şefim bugün gerçekten Koray ve şanslı, onu söyleyeyim. Merve ona çalıştı bugün, sağ olsun.
0: Sağ olsun.
1: Yani kullansın.
3: Handan Hanım'a 5 veriyor. Sonraki tabakta emin değilim diyor, 0 mı vereyim diye gidip geliyor. 5 veriyor, ben anlamıyorum ya. Bu gerçekten Merve yarışmayı kaybetti bence. Baştan söyleyeyim sen.
2: Nereden biliyorsun yani kaybettiğini? Dur daha bugün üçüncü.
3: Öyle hissediyorum şefim, çok panik.
2: Sen bıraktın evet, niye bıraktın?
3: Bıraktı yok, yani.
2: Ne bileyim böyle umutsuz.
3: Şefim bugün benden kopya almaya çalıştı. Kameralarda izleyeceksiniz. Bu
1: bir
3: sefer
1: şey
3: ilk defa benden şey aldı.
1: Kopya mı çekti?
3: Evet çekti
1: ben
3: şefim.
1: Ben senin kaç doğramalarına defa baktım affedersin. Ben senin doğramalarına baktım ki dedim ki havuçları yanlış doğradın.
3: Şefim bana baktı kaç defa geldi nasıl yapıyor ben bunu bilmiyorum evet. diye kendi içinde mırıldandı.
1: Benim atıyorsun şu anda ben bunu bilmiyorum demedin.
3: Hayır hayır hayır.
1: Doğramalarına
3: kabul et,
1: baktım.
3: Kabul et. Ben baktığımda söylüyorum şefim.
1: Kabul etmiyorum.
3: Edeceksin sesini yükseltme.
1: Yükselteceğim çünkü
3: burası
1: ben.
3: Burası yükseltemezsin. Çünkü ben sana yükseltmiyorum.
1: Demedim sadece doğramalarına baktım.
3: Bu hareketini kabul etmiyorum Merve Hanım'ın. Ben nasıl baktıysam söylüyorum, o da baktı.
1: Değilsin.
3: Böyle sesini yükseltmesin şefim benimle. Bugün benim üzerime yürüdü. Çok gereksiz, yerli, yersiz böyle aslında saygısızlık yaptığını düşünüyorum ben. Orada da belirttiğim gibi seyirciye halka bıraktım. Onun nasıl davrandığını görsün diye. Umarım bir an önce bu yanlışından vazgeçer. Hala bir özrünü bekliyorum ama Merve'nin.
1: Recep bence tribünlere oynuyor çünkü ben o anlamda demedim. Ben sadece dedim ki sen kim oluyorsun ki bana bunu söylüyorsun.
2: Reco. Sana Reco dediğim zaman kızmıyorsun değil mi?
3: Estağfurullah şefim, istediğiniz diyebilirsiniz olur mu?
2: Sevgilerimi sunuyorum sana.
3: Sağ olun şefim.
2: Gel, gel. Minik dostlarımızın kahramanı Recep.
3: Teşekkür ederim şefim.
2: Hadi bakalım minik dostlarımız için bak bakayım tadına yemeklerin. Bakalım, gözlüğümüzü onların, takalım.
3: Onların uğruna diyerek takıyorum şefim.
2: Hadi bakalım.
0: Kitabı kaptı. Şimdi ne kapacak merak ediyorum.
2: Bilmem. Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim. Gayet iyiyim. Hazırım.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk sebzeli tavuklu noodle Recep Bey?
1: Şefim, sadece şu an bunda bir noodle tadı aldım. Onun dışında hiçbir sebze tadı almadım ya da ağzıma hiç sebze tadı gelmedi. Bu ya benim kesinlikle olamaz zaten şundan dolayı. Çünkü ben bayağı yoğun ve sebzelerini yoğun koydum. Bundan dolayı benim olduğunu düşünmüyorum ama lezzet olarak biraz da tuzlu buldum. Bilmiyorum, tuzunu arkadaş Old Kepçe'den vermiş galiba, öyle tahmin ediyorum. Yani fena...
0: Kimin olabilir peki?
1: Ya bu muhtemelen Merve'nin olduğunu düşünüyorum şefim. Çünkü biraz sert gibi de tam anlayamadım ama... Bu benim tabağım değil, bunu biliyorum, bundan eminim. Bu kesinlikle Merve'nin tabağı.
0: Puanın gelsin.
1: Merve'ye puanım 0. İnşallah doğru söylemişim.

0: Açalım.
1: Şefim, yemek aslında lezzetli. Sebze tadında aldım. İki kişi arasında gidip geliyorum bununla alakalı.
0: Kimle bu kimler arasında gidip geliyorsun?
1: Yani Handan Hanım'ın olabilir. Ya da benim de olabilir bu arada şefim bu. Çünkü sebze tadını net aldım. Çünkü ben yoğun sebze koyduğumdan dolayı tabağımı anlıyorum. Ama Handan Hanım da muhtemelen iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü
0: herkes bolca doldurdu sebzeyi canım.
1: Şefim, çünkü Koray çok fazla bir şey yapamadı bugün. Çok telaşlıydı ve eli ayağını dolandı. Onun bu kadar şahane bir tabak yapacağını düşünmüyorum bu turda en azından. Merve'ye zaten sıfırı verdim bundan önceki tabağımda. Ya bu ya benim yemeğim ya Handan Hanım. İkisine de çok gidip geliyorum. Ama puanımı vereceğim. Açıklıyorum.
0: Gittin geldin mi?
1: Aslında gittim geldim ama kalbim sesini dinleyeceğim.
0: Ver kalbinin sesini. Gelsin puanlar.
1: Tabağa puanım 5.

0: Şefim, bu tabakta da noodle güzel olmuş aslında. Noodle'un tadını aldım ama yine şey alamadım, yeşillikleri alamadım. Asla yeşillik yok. Bir de şey çok sert kalmış. Tavuğu sert kalmış açıkçası. Bunun Koray Bey'in tabağı olduğunu düşünüyorum. Çünkü telaş yaptı. Yine ona bağlayarak söyleyeceğim. Çünkü bir ara kafası karıştı, yapamıyorum dedi, özür dilerim şefim dedi, öyle dedi, böyle dedi. Muhtemelen bu Koray Bey'in olduğunu düşünüyorum. Ama benim değil, dediğim gibi ben bu tabak benim değil. Çünkü sebzelerden dolayı ayırt edebiliyorum. Hiç sebze yok, bunda da yok.
1: Puanın gelsin.
0: Acaba yüksek mi versem yine? Tabii ki sıfır.

0: Şefim, bu tabak şahane pişmiş bu arada. Yani şu ana kadar yediklerim içinde en güzel tabak olabilir. Dediğim gibi bu Merve'nin değil zaten söyledim. Koray'ın da değil. Bu Handan Hanım'ın olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok iddialıydı, güzel piştiğini söylemişti Merve'nin seçiminde. Oradan zaten tüyo da vermiş oldu ama gerçekten güzel pişmiş bu arada. Ama dediğim gibi bu en iyi lezzet yarışması değil. Kendi yemeğini bulma yarışması. Bu ayrımı öncelikle belirlemek istedim. Yani puanımı verirken ona göre vereceğim. Hazırım ben.
1: Puanın gelsin.
0: Buna puanım sıfır.

0: çıkartalım gözümüzü. Bir falan yok mu ya?
1: Şefim,
0: yarışmada.
1: Koray'dan korkuyorum çünkü biraz arayı açtı. Ona yetişmemiz gerekiyor. Bence Handan Hanım'a herhalde 5 verdim gibi geliyor. Şu an
0: yerimize bir geçelim. Bakalım. Handan'a mı 5 verdin?
2: Tebrikler.
3: Bravo.
1: Merve Hanım, ne oldu? Yüzünüz düştü.
3: Yüzüm düşmedi. Az önce de dediğim gibi baktım havuçların nasıl doğradığını, ki iri doğramıştım. Kendi tabandan da sebzeler dedi ki ağzıma geliyor. Evet, çünkü iriydi. Ben sırf doğramana baktım.
1: Şimdi şefim şuradan...
3: Yoksa sen kim oluyorsun da ben sizden öğreneyim, ne olmasın bir şey mi?
1: Şefim daha bak, yine yükselmeme sebep oluyor. Sakin olmaya çalışacağım.
0: Sakinlik diyorum. Lütfen.
1: Sen kim oluyorsun lafı ağır bir laf bence. O zaman ben ona diyorum ki asıl sen kim oluyorsun demek istemiyor bayan karşımdaki. Ama hareketlerine dikkat etsin. Lütfen bu konu için özür dilemesi gerekiyor bende.
3: Dilemeyeceğim.
1: İşte o zaman tüm seyirciler görsün, diyecek bir lafım yok. Yorum sizleriniz şefim.
3: Tabii ki.
1: Başka vermek istemiyorum. Şefim cevap vermek istemiyorum. Bana göre, bana bakıp konuşmasın.
3: Veremezsin zaten.
1: Bana bakıp konuşmasın. Gerçekten yer değiştirmek istiyorum. Yani yanında bile durmak istemiyorum o derece.
3: Çıkabilirsin.
1: İşte şefim, yani işte izleyenler görüyor, yorum yapsınlar zaten, izince görecekler. Çok mutluyum bu yüzden, içim çok rahat.
3: Benim de içim çok rahat, ben sana kalkta bir şey demedim ki.
1: Yani kendi hırsını benim üzerimde oynama. Hayır. Burada Handan Hanım var, Koray Bey var, lütfen onlara dön
3: bir
1: biraz.
3: Şey
1: benden biraz kopya yani, sağ
3: neden,
1: beni.
3: Neden?
1: Sağ yani, gerçekten sağ.
3: Yükselttim. Söyleyeyim mi? Sen dedin ki...
1: Dinlemek
3: benden...
1: istemiyorum, şefim dinlemek istemiyorum, gerçekten dinlemek istemiyorum.
3: Halk
1: cevabını versin, ben vermeyeceğim. İzleyenler ben. Versin cevabını.
3: Ben sadece sana... Oraya
0: herkes yorum yapma dedi. Özgürlüğüne sahip.
3: Ben sadece baktım.
1: Ama ben dinlemiyorum ama.
0: Ama yorum yaparken sınırlarımızı aşmıyor.
1: Yorumu dinlemem için şefim, sen kimsin lafı için özür dileyecek. Dilemezse hiçbir zaman yorumuna saygı duymayacağım. Söylüyorum size.
3: Ben ona bakmışım nasıl yemek yapılıyor.
1: Bunu geçtik şefim.
3: Ben de dedim ki geçtik. Ben sizden kopya çekmedim. Sadece sebzelerin nasıl doğrandığına baktım. Evet. Sen kim oluyorsun ki ben senden kopya çekeceğim dedim.
0: Tamam, bunda kötü bir şey yok ya.
3: Ve onun sebze...
0: O kullanılan o argüanı sen kimsin falan filan, öyle bir şey değil mi? Sen kimsin kendi yemeği?
1: Şefim...
3: Sadece abartıyor o kadar.
1: Merve, ben mi abartıyorum? Şefim demin sesini yükselten kendisi. Yüksek. Bana sen kimsin yani kendisi. Yani hala uzatıyor. Neyse şefim.
0: Tamam, uzatmayalım ya.
1: Gerek yok. Ben...
0: Handan'la Koray acayip sizden besleniyorlar. Diziyin birbirinizi.
3: Kendisi küstü bana.
1: Hayır, burada... Koray Bey de var, Handan Hanım da var. Haksızsam haksız desinler. Burada ben, bana dönülen bir, ben hakaret olarak algılıyorum şefim. Bize kadar kendisi öyle demese ben öyle
2: şefim
1: algılıyorum.
2: Şefim bir yorum yapabilir miyim?
0: Handan, evet buyurun Koray Bey.
2: Recep Bey, sanıyorum ses mimiğinden dolayı yanlış anladı. O da Türkçesini çok iyi kullanamadığından dolayı yorum
1: beni
2: yapıyor.
1: Beni ilgilendirmiyor.
2: Sen kimsin? Evet, normal koşullarda kavgada söylendiğinde çok aşağılayıcı bir kelimeye benziyor.
3: Lafınızı bölüyorum, şimdi ben kalksam desem ki ben yabancıyım, Türkçem iyi değil, Handan Hanım diyecek ki prim yapıyorsun.
1: Beni ilgilendirmez, o Handan Hanım bilecek, ona soracaksın, bana değil o zaman.
3: Ben kimseye bir şey
1: yanlış kişiye soruyorsun.
3: Ben kimseye bir şey sormayacağım.
4: Merve'nin bugün tutumu gerçekten çok utanç vericiydi. Arkadaşına sen kim oluyorsun demesi bence çok ağır bir kelimeydi.
3: Sonuçta ben Türkçeyi sonradan öğrendim. Hangi anlamda söylediğimde o gayet iyi biliyor ama bence farklı abartıyor.
0: Handan.
4: Efendim şefim.
0: Sessiz ve sakinsin bugün.
4: Ya ben bu tabak seçme olayında biliyorsunuz bayağı geriliyorum. Yani kendi
0: i̇yi
4: tabağımı
0: ya,
4: seçememek gibi bir şey var.
0: Tecrübelisin. Mutfak görmüşsün, kasaplık görmüşsün, yaptığın yemeği bulamıyorsan bu işte bir tezatlık var diyorum. Gel. Gel. Buyurun.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız şefim?
0: Hazırız, buyurun.
4: Hakkınızı helal edin.
0: Hadi bakalım. Hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
0: Başlayalım.

0: Açalım. Evet Handan, nasıl buldun?
1: Şefim. Hı. Noodle'umuz hamur. Tat yok, tuz yok. Ciddi soğan tadı aldım. Yani.
0: Senin olabilir mi?
1: Bence benim olamaz bu. Olabilir mi yoksa? Böyle bir makarna yaptığımı düşünmüyorum, hayır.
0: Nasıl bir makarna yaptığını düşünüyorsun?
1: Şefim, arkadaşlarının hepsinin makarnaları bayağı hamur olmuştu. Benimkisinin bu kadar hamur olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü ben tam zamanında çıkarttığıma inanıyorum. Bu benim tabağım değil.
0: Olabilir.
1: Koray Bey'in olabilir diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Allah'ım ne olursun benim olmasın. 0.

0: Açalım. Buyurun suyunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Siz istemeden veriyorum artık ben. Hatta siz elinizle tutun onu.
1: Bana uyar şefim.
0: Evet, günde 5 litre su içiyorsunuz. Normal. Su elinizde kalsın. Nasıl bulduk?
1: Şefim.
0: Buyurun.
1: Bu kesinlikle benim tabağım. Tadı, tuzu, tavuğun pişmesi şahaneydi. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani...
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa benim puanım 5. Şefim, buradan vazgeçemiyorum değil mi?
0: Nereden?
1: Şu 5'ten.
0: Hayır. Yo. Yani dilediğin zaman bir sonraki yemeğe de 5 verebilirsin. 0 verebilirsin. Her şeyi verebilirsin yani.
1: Hayır, şu anki verdiğim 5'ten çok pişman oldum.
0: Niye?
1: Bilmiyorum.
0: Ne oldu?
1: İçime bir korku düştü.
0: Yapma ya.
1: Vallahi.
0: E niye bir daha 5 verebilirsin can? Sıkıyor ki.
1: Ya ben kaybetmek istemiyorum ama.
0: Neyi kay... Dur, maça yeni başladık efendim.
1: Ödülü ben almak istiyorum.
0: Açalım. Aa.
1: Aa.
0: Hani doktora gideriz açarız ya, aa diye. Açalım. Dudulu, ağzımızdayken de su içmeyi ilk defa sizden görüyorum. Nasıl tad alacaksınız?
1: Hamur şefim. Gitmiyor. Çiğneyemiyorum. Çok yavan. Yağı da çok az. Yapış yapış olmuş makarna.
0: Hı.
1: Bu benim tabağım değil.
0: Kimin tabağı?
1: Çok güzel bir soru. Merve'nin tabağı olabilir. Recep'in de tabağı olabilir. Recep'in tabağı diye düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Açalım.
1: Bu tabak da asla benim değil. Kabaklar çok diri. Noodle'umuz yine hamurdu. Kıvam ve lezzet olarak çok lezzetli bir tabak değildi. Çok yavan bir tabaktı. Dediğim gibi sebzeler de çok diri kalmıştı. Bu şekilde.
0: Kimin olabilir? Sebzelerin diri olması lazım, hafiften.
1: Hayır, bu çok diriydi şefim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabağın Merve'nin olduğunu düşünüyorum.
0: Merve'ye üçüncü kez dedim.
1: Öyle mi? Öyle mi dedim, affedersiniz.
0: Olabilir de canım.
1: Ama o zaman kesin Koray Bey'in bu. Evet, Koray Bey'in diye düşünüyorum. Çok iri doğramıştı o kabaklarını.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım sıfır şefim.

0: Açalım.
1: Doğru mu?
0: Suyu içseydiniz efendim niye bıraktınız? Hani su içmek sağlıktı.
1: Şefim içiyor.
0: Damağımızı temizleyelim buyurun.
1: Su.
2: Bence bir
0: iç, bardak iç, su iç.
2: Üzerine.
0: Üstüne su iç.
2: Bence de.

0: kadar Rece, mı?
1: Recep'e de vermiş olabilirsin, Merve'ye de vermiş olabilirsin.
2: Gel, gel.
0: Gerçekten mi?
1: Bilmem.
2: Şefim bir soğuk verin, buzlu buzlu şöyle bence Handan Hanım'a.
0: Gerçekten mi ya?
1: Gel, yerimize geçelim gel. Efendim, buyurun.
0: Gerçeklerle yüzleşmek istemiyorum.
2: Gel, gel, gel. Bak bakalım kimlere ne verdin. Tebrik ediyorum seni. Bir tabağını buldum bu arada, tebrik ederim.
0: Ya inanmıyorum.
3: Çok güzel. Bu benim tabağım.
4: Ama bütün beğenmediğiniz tabaklar da Merve Hanım'dı.
0: Öyle miydi?
4: Herkese Merve dediniz.
0: Ya işte ben...
1: En çok gömdüğün tabak da kendinindi bu arada.
4: Ya, evet, kesinlikle öyleydi.
0: Ağlamak
1: kötü yemek yaptığını mı düşünüyorsun?
0: Hayır, asla ben kötü yemek yaptığımı düşünmüyorum.
1: Ama kendi tabağını gömdün.
0: Evet.
1: Değil mi Recep?
0: Benim kapalı.
2: Evet şefim, işte
0: en kötü şey yaptığım yemeğin tadına bakamıyorum.
2: Gördük işte, Handan Hanım bunu ispatladı. Şekil olduğu gibi.
0: Yaptığım
2: sıfır.
0: Noodle'umu çok beğenmiştin. Hatırlatırım. Merve'ye bugün 5 puan verdiğim için gerçekten çok sinir oldum ama bu saatten sonra görüp görebileceği tek 5 puandı. Bu saatten sonra benden 5 puan falan alamayacak.
3: İnşallah Handan bana puan vermeye devam eder ve sinir olur.
1: Evet, son tadım Koray sende. Hazırsan alabilirim.
4: Hazırım şefim.
1: Buyurun.
2: Çok merak ediyorum şefim. Bugün çok geriden başladı Koray, biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Çok karıştırdı.
1: Hatta bıraktı bir ara.
2: Bir ara bıraktı, pes edecek gibi falan oldu ama.
1: Bakalım gözlüğü.
2: Bugün de gerçekten tabağını bulursa şefim, çok iyi taktik geliştireceğim. Üçüncü günde de gerçekten ama. Eğer bulamazsa tamam diyeceğim.
4: Peki bakalım.

0: Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, tadı tuzu fena değil. Noodle olması gerekene yakın. Onu hissettim. Bu Handan Hanım yemeği bu. Eğer gözlemlerim doğruysa benim fikrim Handan Hanım yemeği. Lezzeti fena değil çünkü.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Açalım.
1: Noodle birazcık fazla piştiği için sosu içine çok emmemiş. Kekik tadı çok fazla ağzıma geldi.
0: Havuçlar, pırasa, taze soğan, kabak, bunları nasıl buldun?
1: Şefim hepsi gelmedi ağzıma. O yüzden çok net yorum yapamayacağım. Açık
0: kimin söyleyeyim. Olabilir?
1: Ben buna bu hataya düşenlerden birisiyim ama bu tabak benim tabağım değil. Bundan eminim. Bu sanıyorum Recep Bey'in yemeği.
0: Peki.
1: Benim değil, ondan eminim.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: 5 verirken çok iyi veriyorsun. 0 verirken ürkek.
1: Hayır, üzülüyorum.
0: Ben gelen sesle niye veremiyorsun?
1: Üzülüyorum şefim.
0: Neye üzülüyorsun?
1: Ya emek var ortalıkta. Emek, İnsanlar bir şey yapmışlar.
0: Emek var diyorsun. 0'ı çakıyorsun. Emek varsa 1 ver, 2 ver, 3 ver, 4 ver. Maalesef. Kendi yemeğine 5 ver.
1: Maalesef.
0: 0 verirken korkuyorsun. Ama emek var diyorsun.
1: Bir hedefimiz olduğu için hedefimize odaklandık.
0: Hedef ne?
1: Hedef kendi yemeğini bulabilmek, ona 5 puan verebilmek. Kendi yemeğin değilse 0 verebilmek. Yani böyle bir stratejimiz var. Maalesef.
0: Hazır mıyız?
1: Hazır. Açalım. Canım.

0: Nasıl bulduk yemeğimizi?
1: Aynı hata, aynı problem. Noodle ayrı, diğer ürünler ayrı. Sos içine emmemiş, birazcık da tuz problemi var. Örneğin, aslında soya çok tehlikeli bir sostur. Isındığı zaman, hele pişirildiği zaman inanılmaz derecede tuzunu verir. Buna soya sosu kullanmamıza rağmen noodle'u soya sosunu emememiş. O tadı alamadım. Bu Merve Hanım yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: Buna da sıfır.
0: Sıfır.
1: Evet canım. Şimdi bir su içebilir miyim?
0: Son tadım. Hazır mıyız?

0: Açalım.
1: Bütün hatlar karıştı şu an. Feci karıştı hem de.
0: Nasıl yani?
1: Evet, bütün hatlar karıştı şu an. Ama şu dakikaya kadar bütün yemekleri başkasının olduğunu tahmin ettiğim için... ...zaten kendi yemeğimden başka bir ihtimal kalmadı. Hayırlı uğurlu olsun. Kararımı verdim şefim.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir. Ama tuzuna dikkat ettim. Hatırlıyorum kendi yemeğimde. Tuzuna özen gösterdim. Benim olmasını tahmin ediyorum. Artık yapacak bir şey yok.
0: Puanın gelsin.
1: Buna 5 puan veriyorum. Başkasını da mutlu ettiysem ne mutlu bana.
0: Ya sıfır verirken de içine kapanıksın. Bugün 5 veriyorsun. 5'i verirken de hiç.
1: Evet. Çünkü kendi yemeğimden de çok memnun değilim şefim.
0: Hadi bakalım. Açalım gözümüzü.
1: Açalım şefim.
2: Sanki daha çok kandıranım için yarışmış gibi geldi şu an. Değil mi? Buyurun. Kendi yemeğinden çok kandıra yorum yaptı. Buyurun.
0: Bakalım.
2: Başardınız.
3: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
3: Çak çak çak çak çak. Bu güzeldi.
2: Orada bir kulis var şefim yani.
3: Ben bulamamıştım yemeğimi.
2: Şefim ben yani şu an şu yorumlarda Kore'yi ne dediğini hiç anlamadım. Handan'ın yani Handan'a geçti kendi yemeğinden bahset. Handan'ın yemeğini bulmaya çalışmış da hadi kendimi geçtim fark ettim. Hadi Handan'a 5'i vereyim bari başkasına gitmesin modu gibi geldi bana.
0: Ay, İlk tattığın tabak kendi tabağında.
1: Ne dedim ona ben?
0: Olması gerekene yakın dedin. Ama Handan'ın tabağı bu dedin. Kendi tabağına.
1: Demek ben sizden güzel yapmışım.
2: Aslında Koray Handan'a gereksiz 5 puan verdi. Kesinlikle arasında farklı bir taktik olduğunu düşünüyorum. Önemli değil. Koray çünkü yarışmayı bence bıraktı. Düştü çünkü. O yüzden Handan'a dedi puanımı vereyim bari Handan kazansın dedi.
1: Ben kimsenin kazanması için bir çaba harcayacak bir yapım yok. Öyle de bir hedefim de yok. Aslında ben bir strateji hatası yaptım orada. Kazanamayacağımı anlayıp 4 tane sıfırla bitirmeyi planlıyordum. Fakat basiretim bağlandı.
0: Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
1: Hazırız şef.
0: İlk Merve'den başlamak istiyorum. Merve makarna niye böyle beyaz oldu ya? Noodle'dan ziyade pirinç makarnasına benzettim. Tavuklar kümeste mi kaldı?
4: Yok tavada kaldı.
0: Tamam niye tavuk yok bunda? Hani karıştırırsak bir tane... Aha bir tane buldum. Aha vallahi buldum bir tane. Soya sos da koydun değil mi buna?
4: Evet hepsini koydum.
0: Koydun da niye bunlar hepsinin rengi kahverengi seninki beyaz?
4: Öyle kalmak istemişler herhalde.
0: Nasıl?
4: Beyaz olmak istemişler. Afiyet olsun bu arada.
0: Ben beğendim vallahi.
4: Afiyet olsun.
0: Kim ne derse desin kız boş ver.
4: Herkes zaten diyor Merve'nin tabak kötü.
0: Sen hakkını yap hakkını ver. Yemeğin ben hakkını sana veririm. Sen sıkıntı yok. Bak ben yiyorum seni yemeği.
4: Afiyet olsun. Ben çok mutluyum. Zaten çıkıyorlar. Bu kötü Merve'nin tabağı sıfır.

0: Merve'nin tabağı sıfır. Merve'nin tabağı.
1: Sebzeler nerede?
0: Bunlar da tavada kaldı.
1: Bunlar niye tavada kalmamış?
0: Onlar öyle...
2: Benimkine iri deri şefim ama en azından benimki tabakta malzemeler.
1: Vallahi sebze suyunu bırakmış, çok da lezzetli olmuş. Ben çok beğendim bunu.
0: Afiyet olsun.
1: Güzel. Kaç istiyorsun?
0: Kaç verirseniz olur. Gönülden ne geçiyorsa.
1: Gönlümden geçmiyor.
0: O zaman...
1: Dilimle damağım ne derse kalbime, kalbim,
0: evet.
1: Kalbim onu verir.
0: Olsun.
1: Sana puanım. 3.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Ben böyle tel tel dökülecek makarna, bak. Böyle dökülecek.
2: Şefim, ben bir şey söylemek istiyorum. Bir
1: Hiçbir
2: dakika.
1: Şey söyleme.
2: Şefim, hayır, şunu söyleyeceğim. Söylemek zorundayım.
1: Söyle.
2: Lezzeti gerçekten iyi ama şunu söyleyeceğim.
1: Ya evet, bu ne bu?
2: Ama tada vereceksiniz şefim. İçine bütün malzemelerim var. En azından Merve gibi koymazlık yapmadım. Hepsi var. Peki şefim, takdir sizin.
1: Bu noodles'a.
2: Şefim biraz bekledi, ondan da donuyor. Şefim, o bir
1: bu
2: şey koymamış
1: bekledi.
2: Ama normal şefim
1: bekle.
2: Koymamış.
1: Bu da bekledi.
2: Onda da olmuş ya.
1: Bu da bekledi.
2: Bakın şefim, onda da var.
1: Bir dakika dur, gelmedik buraya. Hah.
2: Takdir sizin şefim, siz en iyisini bilirsiniz. O
1: en iyisini tabii ben bilirim.
2: Tabii ki.
1: Onun için para veriyorlar bana burada.
2: Estağfurullah.
1: Onun için ben tadıyorum burada.
2: Sizden öğreniyoruz bir şeyler en azından.
1: Bu inşaat harcı gibi olmuş. Hani harcı... Bir şöyle karıştırmışız, bırakmışız. Betona dönmüş bu. Bildiğin beton. Jülyen'le batonun arasında bayağı bir fark var. Bildiğim ağaç hisarı var ya, onun makinesine falan soksaydın.
2: Şefim, elimizden gelen buydu bugün.
1: Tadır diyorsun.
2: Elimden gelen budur. Yine bir kanaat notu olur herhalde şefim. Tadı nasıl şefim? Cidden soruyorum bu arada. Kötü mü?
1: Tadı mı?
2: Kötü mü? Ama gel gel şefim, baktığında tat var.
1: Benim için gibi. Kötü yemek yok.
2: Evet, kesinlikle öyle şefim. Kötü
1: benim mi? İçin özentisiz yemek vardır. Özentisiz yemeğe puanım 2.
2: Teşekkürler şefim. Sağ olun.
1: Handan.
3: Efendim şefim.
1: Güzel gözüküyor. Esmer. Tavuklar. Taze soğan. Olması gereken bir noodle. Rengi çok güzel.

0: Normalde bu yemeğin hakkı 5. Normalde. Ama fazla açlamış Kızıl. Yeri her şey yerinde, lezzetli, güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Ama fazla açlanmış.
1: Erken kurtardığımı düşünüyordum. Herkesin önce çıkartmış olmama rağmen biraz da orada suda fazla kaldı. Hemen soğuttum. Yapışmasın diye suda beklettim. 2 dakika içerisinde tabii kurtarmadım.
0: Hepinizin hatasını söyleyeyim ben size, bunlar niye yapıştığını. Normalde noodle tuzlu suya attığınız zaman...
1: Yağ koymadık.
0: 3. dakikasından itibaren fazla piştiği an yapışır. Yağ koyarsanız...
2: Çözer kendini.
0: Bırakır kendini.
1: Evet.
0: Sana puanım. Dört.
1: Teşekkür ederim.
0: Geçelim. Kore'ye. Abi paketinden çıkarttığında mı attın ya? Hiç mi karıştırmadın bunu? Yani paketten çıkmış, kalıp şekilde haşlanmış, kalıp şekilde de buraya konmuş. Bak kare. Baktığımız zaman.
2: Hatamı biliyorum şefim. Haklısınız.

0: yanmış pırasalar. Çıkartayım mı daha? Yanmış kabaklar. Ve kurumuş.
1: Kesilmiş parmaklar şefim, haklısınız.
0: Evet, kesilmiş.
1: Çok vakit kaybettim orada. Orada dikkatim dağıldı. Altını kapatmama rağmen engelleyemedim.
0: Daha doğrusu ben istediğim için yaptım. Normalde bırakıyordun. Koptum böyle bir.
1: Evet, haklısın.
0: Of mof, hadi dedim aslan yürü. Haklısın. Derken sana puan. Seçmece, hangisini vereyim sana?
1: Siz bilirsiniz şefim. Ona da şükür.
0: Yarın daha iyi olacağına inanıyorum. Liderlik, bakalım devam ediyor mu etmiyor mu onu da bilmiyorum. Artık yarın perşembe biliyorsunuz. Evet. 10 bin liraya giden yolun tam sınırdasınız.
2: Sınır kapısı.
0: Tünele giriyorsunuz. Yarın tünelere giriş, cuma günü tünelden çıkış. Bakalım cuma günü 10 bin liranın sahibi. Her an her şey olabilir, ümidini yitirme.
2: Asla.
0: Biz burada ne dördüncüler gördük finalde birinci olan. Unutma, 10 puan her şeyi değiştirir. Bugün toplamda almış olduğunuz 3 günün sonunda almış olduğunuz puanları şimdi sizlere tebliğ edeceğim. Hazır mısınız?
3: Hazırız şefim.
0: Evet, gelsin puanlar. Merve, 3 günün sonunda toplam almış olduğun puan 17. Recep, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 28.
4: Teşekkürler.
0: Handan, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 30. Ve Koray, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 34. Üçüncü günü de lider kapattın. Handan'la aranızda yine 4 puan var. Bakalım yarın neler bizi bekliyor, değil mi?
1: Evet şefim.
0: Yarın iyi bir şekilde hazırlanın. Dananın kuyruğu hep kopar ya, yarın her şey değişecek. Efendim bugünlük bizden bu kadar.

hiç bitmeyecekmiş gibi gelen uzun tren yolculukları vardır hayatta. Arkeoloji de böyle bir tren yolculuğu aslında. Uzun ve dış dünyadan koparan, başka başka boyutlara ve zihinsel yolculuklara götüren karşı konulmaz bir zevk. Bir yaz güneşi içimizi ısıtırken, yataktan kalkmamak için çocukça bahaneler üretirken biz yine düştük yollara. Ve bu sefer durağımız Magnezya. Kent, Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunmakta. Anadolu'ya gelen magnetler tarafından kurulmuş kent, Roma döneminde önemini korumuş, Bizans döneminde ise piskoposluk merkezi olmuş.

0: isterseniz bu
1: kent planı.
0: Kent planında konumumuzu belirleyelim. Ondan sonra da gideceğimiz yerlere birlikte karar vereceğiz. Biz şu anda şu noktadayız. Artemision burası sağımızda. Artemision belki Aurora'dan bir bölüm. Sonra hedefimiz Sebasteion adlı bir yapımız var. Çok önemli yeni keşif. Daha sonra Stadion ve Tiatron. Kentin gördüğünüz gibi büyük bir kısmı hala toprak altında.
1: Evet. Burası neresi hocam? Konum itibariyle neredeyiz şimdi?
0: Şimdi biz 3 bey olarak bu kapıdan çıktık ama aslında bu Tanrıça Artemis'in göründüğü bir kapıydı.
1: Eyvah! Artemis'ten sonra 3 tane,
0: tane kapıdan çıktık. Bu tapınağın batıya bakan üçgen alındığının ortasındaki kapı. 2 tane de yanlarda var. Bu her tapınakta yok.
1: Evet.
0: Bir işlevinin olduğu varsayılıyor. Hı hı. Kimisi hafifletmek için yapıldı deniyor. Hafifletmek için olsaydı bütün tapınaklarda olurdu. Evet. Ama bu belli tapınaklarda var. Efes Artemis'te de var. Bunun nedeni ne diye düşündüğünüz zaman işte burayı kazan Luhmann demiş ki Tanrıça'nın yaş günlerinde tapınağın içinde duran heykeli alınıyordu ve bu kapıdan tapınağın önünde toplanmış halka gösteriliyor. Yıkıldığı zaman tapınak batıya doğru bir kısmı toprağın içine gömülmüş, bir kısmı yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda kalanlar doğanın ve insan elinin marifetiyle yok olmuş, tahrip olmuş. Burada bakın o tahrip olan kısımları biz betonla tamamladık.
1: Hemen arkasından sonra eklenilen günümüzde yapılmış olduğu, yakın bir zamanda yapılmış olduğu belli oluyor.
0: Evet, o betonla tamamdır. Bunun tercih nedeni iki tercih yapabilirsiniz. Ya betondan ya da mermerden.
1: Mermer masraflı olabilir.
0: Hem biraz masraflı olur ve zamanla o fark ortadan kalkabilir. Halbuki biz
1: o
0: bunu muhakkak göstermek
1: çok
0: durumundayız.
1: Doğru.
0: Hangisi farklı? Burada baktığınız zaman betonun kaba işçiliği, kaba yonusu her zaman dikkati çekecektir. Orijinalden farklı olduğu belli olacaktır. O bakımdan bir de fakirlikten ötürü bunu tercih ediyoruz.
1: Aslında doğru yöntem.
2: Orhan hocam,
1: mermer nereden geliyor Magnezya'ya?
0: Şimdi muhakkak ki çok farklı ocaklardan geliyor. Ama bu tapınağın mermerinin ortaklardan Selçuk'a giderken yani Söke yolun Selçuk yolunda, Efes yolunda sağdaki giderken sağdaki tepelerde olduğunu biliyoruz orada. Evet. Ama öteki yapıların gerçeği o. Henüz inceletmedik.
1: Anladım.
0: O araştırma henüz yapılmadı.
1: Kutsal alana doğru bir gidelim mi?
0: Evet, şimdi buradan bunun bulunduğu yere
1: gerçek
0: gidelim.
1: Yerine. Değil mi? Gerçek yerine.
0: Evet.
1: Gerçek
0: evet.
1: Orhan hocam, şimdi biraz önce bize Artemis Tapınağı'nın aslında kutsal alanın yerinde olmadığını söylemiştiniz. Bunun gerçek yerini göstereceğim size evet demiştiniz. Şu anda kutsal alandayız herhalde, değil mi? Tam Artemis Tapınağı'nın önündeyiz.
0: Evet.
1: Yön olarak
0: batı.
1: Batı.
0: Doğru. Bu alındığın yıkıldığı yerdeyiz. Bu tabana baktığınızda burada yeşil alan göreceksiniz. Yıkıntılarla dolu. İşte bu alınlık buraya yıkılmış idi.
1: Buradan kaldı.
0: En tepe
1: yani
0: noktası burasıydı.
1: Evet.
0: Arkamızda 15 metre yukarıda sütunların üstünde duruyordu.
1: Demek ki yapı
0: şurada,
1: bu taraf.
0: Evet.
1: Burası da önündeki açık alan.
0: Önündeki açık alan.
1: Tamam.
0: Sunak burada.
1: Sunak da bu taraf.
0: Sütunlarından bir tanesini yıkılmış halde görüyorsunuz. En iyi korunan sütun o. Yüksekliğini bize söyleyebilecek.
1: Evet.
0: Ve arkada da bizim incilerimizi görüyorsunuz. Onlar bizim yoğun baş

0: başlıklarımız. Hermogenes'in yaptığı iyon. Sütun başlıkları.
1: Öyle ya, böyle hani minicik bir sikkeden, minicik bir yüzük parçacığından tarihin seyri ve akışı değişiyor değil mi hocam?
0: Doğru.
1: Bu tabii bilimsel, ne kadar bilimsel de çalışılsa o da bilime bir şekilde yön veriyor.

0: Hermogenes'in yapmış olduğu Artemis Tapınağı'ndaki sütun başları hepsi de İyon tarzında.
1: İyon düzeninde yapılmış. Şimdi alındığı gördük. Yıkılmış bir sütun gördük. O sütunların üstünde bu başlıklar duruyordu.
2: Evet.
1: Bir tapınaktan, burada 28 tane sütun var, başlık. Bir tapınaktan bu kadar başlık sahibi olmak övünç verici bir şey. Ama bunun bir başka övünç verici özelliği daha var. O da şu, çok büyük yapılarda belki çok daha fazla başlığa sahip olabilirsiniz. Ama onlar hepsi birbirinin aynıdır. Ama bu başlıklara baktığınız zaman özellikle yastık dediğimiz yan taraflarına, yastık yüzlerine hepsinin birbirinden küçük de olsa farklarla yapıldığını görürsünüz.
2: Onun birer için, özgün heykel gibi hepsi.
1: Aynen, lafı evet. Ağzımdan aldınız. Onun için biz bunları böyle dizdik diyoruz ki bunlar bizim heykellerimiz.
2: Heykellerimiz
1: ve onun için de bunlara karşıdan bakacaksınız. Ve o özelliklerini göreceksiniz. Bunlar hakikaten çok önemli. Bir tane İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, bir tane Berlin, Pergamon Müzesi'nde teşhirde başlıklar var. Burada Hermogenes'e ait özgü olduğu söylenen bir takım özellikleri görüyoruz. Örneğin bu volut kısımlarına baktığımız zaman bütün başlıklardan o yapıncaya kadar onlar yuvarlak hatlı. Fakat Hermogenes etkiyi ışık ve gölge ile yapmaya çalıştığından onları köşeli yapmış. Böylece gölge ışık kontrastını temin etmiş. Bir de bunların altında bakın sütunların en üstü başlıkların altına eklenmiş. Eskiden böyle değil. Eskiden sütunu yaparlardı. Başlığı da tek başına yapıp üstüne oturturlardı. Ama bu bir kolayını bütün bulmuş.
0: Evet.
1: Çünkü bildiğiniz gibi bu yıllar sütunlar ayağa kalktıktan sonra işlenirdi.
2: Evet, evet.
1: Bu da ölçü açısından işte kolay olmazdı. Olmaz.
0: Hermogenes haklı mı diyelim
1: bunu? Hermogenes burada çözümü bulmuş. Daha yukarı koymadan bunu işlemiş. Yukarı koyduktan sonra da oradan ölçü alınarak aşağıya
2: sütunlar
1: kadar yapılmış.
2: Tekrar buna göre
1: birçok özellikler daha var. Bunlar çok belirgin özellikler. Özellikle bu farklı yastık hoş tertipleri bizim için çok özel. Buradan baktığınız zaman hem cephelerini görüyorsunuz, öteki tarafta da yan yüzlerini görüyorsunuz. Ama yan yüzleri çok önemli olduğu için onları öyle dizdik ki şimdi karşıdan baktığımız zaman göreceğiz o heykelleri. Hı hı. Hep yan yüzlerini göreceğiz.
2: Yani durağan bir takım nesnelerin zamanla farklı farklı yerlerden algılanışı, yani nesnenin o seyirlik durumuna bir zaman mefhumunun katılışı, hareketlenişi, bu çok sanatsal bir tavır.
1: Çok teşekkür. Belki o zamandan geçen bir şeydir ama bunları taş olarak görmemek lazım.

0: Şimdi latrinada yani bildiğimiz anlamıyla tuvalette antik dönemden Roma dönemine kadar, özellikle galiba Roma döneminde her konu konuşuluyordu. Yan yana oturup böyle insanlar, ki arada separasyon da yoktu. Ve siyasetten, felsefeden, sanattan, özel işlerden hepsini burada hallederlerdi.
1: Belki ticaret bile agoradan önce evet, burada dönüyordu.
0: Belki de yapılıyordu. Özgür şimdi...
1: Hocam şimdi meseleyi... güzel konuları konuştuktan sonra gelelim latrine konularına.
2: Evet.
1: Burası bir genel ve umumi bir tuvalet.
2: Evet.
1: Antik çağda yani bu ve bundan sonraki dönemlerde bu kadar büyüğünü görebiliyor muyuz?
3: Çok daha büyükleri var.
1: Çok daha büyükleri
3: var.

0: Burada konuşulan konular, insan ilişkileri.
1: Şimdi
0: arkada görmüş olduğunuz bu güzel mozaikler.
1: İsterseniz ondan başlayalım. Tamam. Bu opus sectile dediğimiz mozaiğe benzer ama mozaikten çok farklı bir teknik.
2: İnce bir mermer.
1: Bunda ince mermerler oluşturulacak forma göre kesiliyorlar.
0: Evet.
1: Ve o formların oluşturulmasında yan yana getirilerek kompozisyonlar yaratılıyor. Ama öyle ki mesela şu eğimi, çünkü eğimi olmayan bir parçayı buraya koyamıyoruz.
0: Doğru.
1: Yani bu bir bilinmeyen puzzle'ı çözmek gibi.
0: Evet.
1: Ancak birbirini uyanları yan yana getiriyorsunuz. Biz de burada o işlemi yaptık. Yan yana gelenlerden kompozisyonlar oluşturduk. En baştaki en tam olanı, bu taraftaki en az olanı kendimizce öyle bir düzenleme yaptık. Ve bir de sistem kurduk. Hep böyle bir çerçevenin içine bir geniş bir dar, bir geniş bir dar ve ortasında bir yuvarlak. Bulatrinalar hakikaten en fazla konuşulan, en fazla vakit geçirilen yerlerin başında geliyor ve konuşulanların başında da daha doğrusu dedikodu geliyor.
0: Dedikodu, evet.
1: En fazla dedikodu yapılan yer burası ve o nedenle denir ki yandaki havuzdan gelen ses gibi muhakkak bir akarsu olacak.
0: Ki
1: o su havuzu aksın, gürültü çıkartsın ki insanların çıkardığı doğal sesler de duyulmasın.
0: Evet, az ötedik.
1: Yaptıkları dedikodu da duyulmasın.
0: Hocam şimdi böyle bir oturak var değil mi? Bunlar oturak.
1: Evet.
0: Oturak sistemi. Herhalde üzerinde şey kıyafetler
1: tabii,
0: var.
1: Tabii normal.
0: Uzun kıyafetler aynen var. O kıyafetlerle birlikte yani o dönemde mahremiyet var mıydı?
1: Vallahi bu kadar şimdi bunlar hepsi gördüğünüz gibi beton. Biz burada hiç özgün tuvalet taşı bulamadık.
0: Evet.
1: Ama bir tane bulduğumuz başka yerden bir tuvalet taşına bakarsanız bunların deliklerin arası daha da dar.
0: Daha mı dardı?
1: Yani ondan yola çıkarak acaba dedik biz o gençler için bir tuvalet mi vardı o bulduğumuz taş oraya mı aitti diye sorguladık ama bunu nasıl tespit ettik? Bakın burada önlerinden su akıp gidiyor.
0: Evet.
1: Temiz su.
0: Şu kanal.
1: Kanal. Bunun ama ayak koyacak yerlerine bakarsanız ne kadar aşınmış olduğunu görürsünüz.
0: Yani özellikle baş kısmı.
1: Evet.
0: Mesela şurada daha fazla.
1: Aynen.
0: Şurada.
1: Şimdi oradan bir defa oturma düzenini saptayabildik. O aralıklarla bunları dizdik ve diğer tarafa bakarsanız orası dümdüz.
0: Evet, orası çok kullanılmış.
1: Şimdi burada millet ihtiyacını gidermek için koşa koşa buraya geliyor ve temiz suyun başına oturmaya çalışıyor.
3: Bu kadar güzel bir şehirde tuvalete çok olup kalmayalım istersen.
0: Evet, doğru söylüyorsun. Biraz.

0: Hocam hemen latrina yani umumi tuvaletin yanındaki kütüphanedeyiz.
1: Evet.
0: Kütüphanede ilk göze çarpan ve ilk dikkatimizi çeken yer mozaikleri oluyor. Ama mozaik değildi onlar, ince mermer.
1: Opus tekniğiyle.
0: Opus.
1: İşçilik. Bu küçük formlardan oluşan renkli mermerlerin kesilmesiyle, kesilip yan yana getirilmesiyle oluşturulan bir dekorasyon şekli. Latrina'da duvarda görmüştük. Burada tabanda, hatta burada da yine duvarda da nişler arasında kullanılmış.
0: Dönemin teknolojisi göz önünde bulundurularak bu nasıl bir şeyle yapılıyor olabilir
1: bunlar
0: hocam?
1: Şimdi de kullanılan, biliyorsunuz telle kesiliyor mermerler. Hı hı. O zaman da kesiyorlar. Yani bu mermer tabakasının levhalarını 5-6 dilime, ince dilime ayıracak testereleri var. Onlarla kesiyorlar. Yani pek problem oluşturmadığı, bu kadar çok oluşundan anlaşılıyor zaten.
2: Biz sadece burada kaldık ama yani bütün zemini bir kaplıyor aslında.
1: Zaten buraya kitap kütüphane dememizin birkaç nedeni var.
2: Evet.
1: Onlardan bir tanesi enine bir mekan bu. Enine dikdörtgen.
2: Evet.
1: Yani ne demek? Girişi geniş tarafta ve 3 tane girişi var. Celsus kitaplığının da böyledir. Sagalassos'un da 3 tane girişi olacak. Enine planda olacak. Hı hı. Nişlerden oluşacak. Tabanı zengin dekore edilmiş olacak.
2: Olacak. Tutuyor bunları.
1: Bunların hepsi tutuyor.
0: Parşömenler vardı değil mi içinde?
1: Parşömenler burada işte nişlerin içinde, yani şu karşıdaki üst yapı elemanlarını iki katlı olarak düşünün.
2: Papyrus değil ama parşömene yazılmış kitap bizim bugünkü kitap anlayışımıza daha uygun. Yani hem arkalı önlü, evet, hem onlar tabletler halinde de yan yana dizilerek saklanıyor.
1: Evet. Rulolar da oluyor, kitap haline de geliyor. Evet, en eski kitaplar zaten parşömen.
0: Şöyle oluyor galiba, rulo.
1: Evet.
0: Bunun bir kabı oluyor. O,
1: evet,
0: o ahşap
1: dolaplar içinde,
0: dolapların içerisinde muhafaza ediyor.
1: Özel dolap. Artemis Tapınağı'ndan söz ettik, tapınağın başlıklarından söz ettik. Bir de onun önünde sunak var, Artemis sunağı.
2: Evet, evet.
1: Ondan maalesef geriye bir şey kalmamış, sadece bir temel. Fakat o sunağın ünlü Bergama sunağına öncülük ettiği söyleniyor. Kanıtlanmış değil. Bergama mı önceydi, Magnezya mı önceydi, kanıtlanmış değil. Ama ikisinin de en önemli yönlerinin başında kabartmaları geliyor. Ünlü Bergama sunağının kabartmaları Berlin'de, Bergama Müzesi'nde, dünya harikası tabii. Ve onların boyu sadece 2 metre. Magnezya'nın kiler de Berlin'de, yine Bergama Müzesi'nde, hatta Bergama sunağının hemen yanındaki mekanda 5 tane kabartma sergilenmekte. 1894-93 kazılarında daha fazlasını bulmuşlar. İşte bunlar o daha fazlası.
2: Bunları bırakmışlar yani.
1: Bırakmışlar. Hoşlarına gitmemiş. Bırakmışlar. Ama bakın
0: ne
1: hocam,
0: oldu?
1: Bakın hocam, bu sizin boyunuzu biraz daha geçiyor.
2: Evet.
1: Bunların yüksekliği 2 metre.
2: Evet.
1: Burada ne korunmuş? Belki şunda bir elbise kıvrımını görüyoruz. Burası belki daha ilginç. Bakın, bir kişi şöyle oturuyor.
2: Ayak
1: bir tahtta oturuyor. Baldırı, bacağı ve ayağı.
2: Evet. Şöyle gibi.
1: Sandalye. Şöyle ayağını bir ayaklığın üstüne koymuş.
2: Evet, bir kaidenin üstüne.
1: Evet, bir kaidenin üstüne koymuş.

0: kutsal alandayız değil mi hocam şimdi?
1: Evet, Artemis kutsal alanının tam ortasında demin kabartmalarını gördüğümüz sunağın temeli üstündeyiz.
2: Almanların beğenip de almadıkları.
1: Aynen. Beğendiklerini götürdükleri.
0: 3 evet. metre boyundaki heykeller
1: yüksekliğindeki,
0: değil mi?
1: Yüksek. Evet, burada o kabartmalar duruyordu. Ve bizim şu anda işte üstünde oturduğumuz iki blok elimize evet. geçen en yüksek kalıntı diyelim. Buradaydı o iki tarafında kanatlı ortadan basamaklarla çıkılan kurban kesilen bir evet. alan mevcuttu. Evet. U planlı sunak diyoruz biz ona.
2: Burada bir zeminle karşılaşıyoruz. Devam eden bölümlerde zemin biraz düşüyor.
1: Evet.
2: Sonra tekrar yükseliyor.
1: Evet. Şimdi onu da şöyle bu altların bakın biz temeli üstündeyiz dedik. İçine evet. bakarsanız içinde evet. de bir temel var. Evet. O temel İşte bu önümüzde gördüğümüz temelle aynı temel.
2: Evet.
1: Yani adamlar sunağı yaparken o temelin üstüne getirip buna oturtmuşlar.
0: Evet.

o üçgen alınlıktan işte böyle Artemis'in heykeli göründüğünde o ahşap ve üstü altın kaplama burada böyle...

0: Böyle kurbanlarıyla geliyorlar. O kurbanların sunak alanlarında bağlıyorlar hayvanları.
1: Yani ben sana daha basit bir şeyden bahsedeyim.
2: Yani burada duruyorlar.
0: Evet, burada duruyorlar.
2: Mesela
0: kutsal toplanma alanı.
2: Mesela toplanma alanı var. Dionizosçuların var mesela. Dionizos kültüne sahip olanların.
3: Tiyatro ile ilgili.
2: Yok, tiyatro değil. Yani genel olarak o kürte sahip. Tiyatro da bunun içinde tabii yani. Tiyatro zaten Dionizos ayinini yapanlar zaten tiyatro yapmış oluyorlar.
3: Şurada Efesliler var mesela.
2: Öyle
3: Efesliler
2: mi?
3: Orada duruyor.
2: Aa, onu bilmiyorum.
3: Efes.
2: Şeyin şimdiye kadar gördüklerimizin mantığı şu. Toplanma alanında herkes kendi yerlerine yerleştiriliyor.
3: Demek. Evet, doğru. Buradan böyle Artemis'in işte heykeli buradan geliyor herhalde. Ya da böyle işte buradan uygarlığa ait böyle kral geliyor. Belki selamlıyor orada halkı, insanları. O da ona böyle saygısını belirtiyor. Ondan sonra buradan kutsal su alanına, en arkada da kutsal sunağa geçiliyor. Oradan da zaten Artemis tapınağına giriliyor. Vay be, çok görkemli gerçekten ya. Şu surların işte Orhan Hoca'nın da anlattığı gibi hem Bizans'la ilgisi. Hocam beni dinlemiyorsun galiba ya. Kendi kendime anlatıyorum ya. İstifa edeceğim artık ya. Bütün bildiklerimi kendi kendime tekrarlıyorum. Bekle, geliyorum.

0: Hocam işte ve yarışlar kenti Magnezya'nın müthiş stadyonu. 28 bin kişilik ve at nalı biçiminde yapılmış. Hocam
1: çok etkileyici.
0: Çok etkileyici ya. Daha ki açılmamış yani. Açılsa neler olur kim bilir. Şimdi burası stadyonun en başlangıç noktası. Burada böyle atlı arabalar geliyor hocam. Arabalar var ve sürücüleri var. Burada kapılar kapalı. Öbür tarafında da kapalı aynı zamanda. Bir açıyorlar bunları. Atlar böyle oraya kadar gidiyorlar hocam. Gittikten sonra aynı şekilde paralel olarak geri geliyorlar ve buraya başlama noktasına geri geliyorlar. Ve 30 bin kişinin ya da 28 bin kişinin... Çok mu heyecanlandım?
2: Ciddi mi söylüyorsun bunları yoksa atıyor musun?
0: Hayır, gerçekten ciddi söylüyorum. Bakın bu aralardaki boşluklar var ya,
2: evet.
0: Bunlar at arabalarının tam bu izada durdukları şey.
2: Yani, demek ki araba yarışları.
0: Araba yarışları çok ünlü. Bunu açtığı an start verilmiş oluyor, evet. Ve buradan ta sonuna kadar yani şeyin virajına kadar gidiyor.
2: Aynı stadyum. Zamanda burada tabii diğer spor müsabakaları
0: tabii,
2: da yapılıyor.
0: Tabii çok.
2: Bir takım gösteriler de müzik ya da spor.
0: Ve çevre uygarlıklardan ve kentlerden de buraya geliyorlar zaten.
2: Burada arkeolog arkadaşlardan öğrendiğimize göre, yani genç arkeolog arkadaşlardan, yani burada ödüllü, para ödüllü bir takım müsabakalar yapılıyor.
0: Evet.
2: Ve günümüzdeki çok onunla, o ödüllerle anılıyor burası. Hani evet. Olimpiyatlara katılmak önemlidir de kazanmak çok önemli değildir diye bir tırnak içinde söylüyorum. Geyik vardır ya, aslında burada bayağı profesyonelce yarışıyor sporcular. Para evet. için yarışıyorlar. Ama gerçekten çok esaslı bir mimariyle karşı karşıyayız.

0: şey hatırlattı mı?
1: O kabartma bir gladyatör savaşçısını hatırlatıyor ama sanki ucunda bir sopa var. Sopanın üstünde gladyatör kıyafeti var, yüzü boş.
2: Yani gladyatörün kazandığı zafer var. Trifayon. Ve o zaferden sonra kazandığı bir ödül gene bu. Aslında bu ödülü kimse ona sunmuyor. Birisi çıkıp da ona vermiyor yani. O öldürdüğü gladyatörün zırhını çıkartıyor. İşte miğferini çıkartıyor ve bir sopaya geçiriyor ve
1: buradaki 28 bin kişiye
2: halka gösteriyor. Ve o da ona bir onur sağlamış oluyor. Bir ödül sağlamış oluyor.
1: Evet.
2: Bunu da hemen bu arada öbür resme geçmeden söyleyeyim. Şuradaki demir parmaklıklar da defineçilere karşı
1: maalesef yapılmış. Ya bu arkeolojinin hırsızı denilen bu şey define arayıcıları. Evet. Buradaki kaideleri ve kaidelerin üstündeki kabartmaları oyun mekandaki, stadyumdakileri çalıyorlarmış galiba.
2: Burası
1: atlar için, evet. Demiştik yani biraz önce böyle. Atlı arabalar geliyorlar.
2: Geliyorlar, şuradan döndüler herhalde.
1: Dönüyorlar böyle. Döndükleri zaman oyunu işte tamamlıyorlar. Oyunu kazananlar burada böyle alt tarafından coşkuyla karşılanıyor.
2: Finish'in taşının da şu olduğunu söylüyor.
1: Evet, finish ve dönüş taşı olarak da kabul edilebiliyor hocam.
2: Artık bittiği zaman şurada bitiyor herhalde.
1: Evet. Geliyorlar, hayvanların hemen buraya işte yemlerini, sularını falan veriyorlar. Hayvanların başını buraya koyuyor.
2: Şunu deminden beri bakıyorum, çözemedim. Nedir?
1: Orhan Bingöl, Sayın Orhan Bingöl, kazı başkanı, Magnezya'da kazı başkanı. Bu kabartmanın bir boks eldiveni ve ucunda da çivi gibi bir nesnenin olduğunu söylüyor. Yani düşünsenize, Roma'da iki boksör karşılaşıyorlar ya da bir oyun içinde var. Ucunda çiviler var. Birbirlerine böyle çivilerle vuruyorlar hocam. Gerçekten yok artık dedirtebilecek. Bu da demek ki bir oyun biçimiydi. Onun da böyle kabartmasını buraya yapmışlar. Onun galibi de bunun önünde duruyordu herhalde. Halkı selamlıyordu. Halk kendisini coşkuyla alkışlıyordu. Bir de bu tarafta da bunu Anadolu medeniyetlerinde çok sık görüyoruz. Çember çevirme oyunu. Bir çember çevirme oyunu var. Çember kabartma. İşte o çemberin ucundaki şey oluyor hocam.
2: Bununla çeviriyor.
1: Evet, onunla çeviriyor. Tuttuğu, eliyle tuttuğu şey. Bu gerçekten birçok uygarlıkta görmüş olduğumuz kabartmayı yine bu oyun alanına, stadyumun yan duvarlarına bir şekilde işlemiş oluyor. Üç bölümden oluşuyor değil mi? Bir, iki ve üç bölümden. Aralarda galeriler var böyle.
2: Şimdi
1: sütunlu galeri.
2: Böyle kafalarına estiği gibi oturmuyorlar.
1: Evet.
2: Bunlar gruplara ayrılmış durumdalar ve mesela şehirlere de ayrılan yerler var.
1: Efesliler mesela.
2: Şimdi buradan ne anlıyoruz? Daha önce de mesela Orhan Bingöl Hoca ile konuşurken o da bunu belirtmişti. Yani bir şehrin nüfusunu aslında bize vermiyor stadyumun nüfusu.
1: Evet.
2: Çünkü başka şehirlere ayrılan bölümler var.
1: Neticede oyunlar yapılıyor yani.
2: Neticede oyunlar yapılıyor. Buraya böyle baktığımda yine edindiğim bilgilere göre mesela Efeslilere ayrılmış bir yer var. Onun hemen yanında bize doğru olan bir bölümde Smirna'ya ayrılmış bir bölüm olduğu söyleniyor.
1: Pergamonlara ayrılmış.
2: Burası galiba yine işte edindiğimiz bilgilere göre bu kente, Magnezya'ya ait bir bölüm. Neden? Çünkü en iyi yarışın en iyi izlenilebilecek yeri burası ve finişin de en iyi buradan izlenebileceği söyleniyor.
1: Evet.

0: hocam, oturduğumuz sıranın arkalığı var bir de böyle. Kalın bir mermer. Sırtımızı dayadık.
1: Biraz daha konforlu bir yerde oturuyoruz biz. Evet. Aşağıdakilere göre.
0: Acaba böyle kent soyluların oturduğu bir şey miydi bu sıraydı?
1: Ne bileyim yani bir ayrıcalıklı durum var ortada kesin, ama evet. Kimler oturuyor bilmiyorum gerçekten.
0: Gerçi hani bu mimari yapının en son basamak olmasından kaynaklı sırtlığının olması doğal. Belki bu mimari yapıya özgü bir şeydi böyle
1: belki
0: sırtlığının olması.
1: Belki de şans eseri kim buraya denk gelirse rahat ediyor diyor.
0: Evet o da olabilir. Bu galeri mesela birinci, ikinci, üçüncü basamaktan sonra galeri var. O galeri bölümünde sütunların alt kaideleri var. Orada bir takım kabartmalar var. Aslında o kabartmalar iyi ki var. Bu stadyonla ilgili burada yarışlar olduğuna dair buradaki sembollerden anlıyoruz herhalde.
1: Evet yani o pistte de vardı. Onları zaten gördük işte konuştuk üzerinde.
0: Hocam bir başka şey daha var. Antik çağlarda kentler kurulurken birçok neden gözetiliyor. Bu nedenlerden bir tanesi de antik kentin kurulacağı coğrafya üzerindeki rüzgarlar. Şimdi diyeceksiniz ki rüzgarın ne alakası var? Doğal rüzgarın kendi kendine o antik kenti temizlediği saatler var. Özellikle bu böyle akşam üstüne doğru bu rüzgar böyle hafif böyle dağın yamacına çarpıyor ve dağın yamacından geri gelerek o antik kentin içerisindeki tozu, toprağı, mikrobu temizlemiş oluyor. İşte bu doğanın hiç de küçümsenmeyecek olan gücünün bir antik kent kurulurken ki yapısı göz önüne bulundurulur.
1: Valla doğrusunu söylemek gerekirse ben böyle bir şey okumadım. Yani
0: aşk olsun ya yalan mı söylüyorum?
1: Hayır, yalan söylüyorsun değil. Yani mutlaka böyle söylediğine göre böyle bir şey vardır. Ya ben bilmiyorum onu söylemek istiyorum. Orhan Hoca'ya bunu
0: sorabiliriz. Evet.

0: Magnezya Meyan durumunun antik su yolundayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Antik su yolu. Profesör Doktor Sayın Orhan Bingöl eşliğinde bu sezon yani 2015-2016 sezonunda özellikle çalışmalar bu antik alan, evet, çalışmalardan bir tanesi antik su alanından buradan günümüz teknolojisinde su motorları kullanılarak bunun Bakırçay'a boşaltımını sağlayacaksınız, evet, herhalde, evet, değil mi?
1: Aslında burada bir sürü su kanalı var da bu onlardan bir tanesi. Biz burada hem bu kutsal alanı kışın su baskınından kurtarmak için, aha, hem de yan tarafta diğer arkadaşların da çalışmasını görüyorsunuz. Aha. Oradaki kutsal kaynak dediğimiz bir alan var. Oradaki suyu tahliye edip orayı daha da daha fazla araştırma yapmak için oranın suyunu almaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Hem de yani geçici çözümleri işte yok pompayla çekelim, hortumla çekelim değil de antik kanalı çalıştırıp antik dönemdeki gibi kenti su baskından kurtarmaya çalışıyoruz. Bunun için de şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlarla birlikte içeriden bir sistem yaptık ve içerideki kısmen çökmüş ya da balçıkla tıkanmış alanı açacağız ve böylece suyu tahliye edeceğiz.
0: Şunu söylemeden edemeyeceğim. O kadar güzel bir su tahliye yolu, kanalizasyonu, evet, yapmışlar ki kapakları bile ayrı bir mimari sanat eseri gibi görünüyor.
1: Zaten şimdi ileride de göreceğiz. Çok yani altta döşemenin altında olmasına rağmen muazzam, müthiş bir kapak sistemi yapmışlar. Suyun mesela diyelim ki orada çok kirli bir su. Hı hı. Ama çıktığı yere baktığınız zaman tertemiz bir su çıkar. Çünkü evet, kanalları bu şekilde S şeklinde yapıyorlar. Su molekül olarak her çarpmada moleküllerini ayırıyor. Ve çıktığında tertemiz çıkıyor. Yani altyapıda bir
2: sistem,
1: arıtma sistemini de yapıyorlar aslında. Evet. Bu bir arıtma sisteminde şeyi, göstergesi, evet, aslında, evet, birçok kentte de vardır.
0: Şuradaki eğimini görüyorsunuz değil mi? Orada böyle harika bir
1: tarafa. İleride işte de göreceksiniz. Böyle S çiziyor genelde. Çünkü su her köşeye vurduğunda içinde ne kadar katı atık olsa bile parçalana parçalana gidiyor ve çıktığı yerde gerçekten temiz bir su haline çıkıyor.
0: Peki kolay gelsin. Biz devam edelim. O kutsal, aynen, su kaynağına doğru bir gidelim.
1: Tamam.

kutsal alanın ortasında bir kaynakla karşı karşıyayız. Kutsal kaynak deniliyor buraya. Sizin metinlerinizden de okuduğum kadarıyla. Bu kutsal alan bir kere bir külte sahip olması lazım. En son bildiğimiz hali ama ondan öncesinin de olması lazım, değil mi? Yani buranın... Evet.

0: Artemis'e gelinceye kadar, ithaf edilinceye kadar geçen süre içinde birkaç tane kültünün daha olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet, kutsal alanlar kent dışındaysa muhakkak bir tanrının simgelerini barındırması lazım.
0: Evet.
1: Oranın kutsal alan olabilmesi için. Nasıl bizde yatırlar vardır, türbeler vardır. Burada da bir simge, bir şey olmalıydı ki burada tapınım başladı. Bu tapınım...
0: Onun etrafına birikmeye başladı.
1: Evet, o tapınım yüzyıllarca devam etmiş. Biz de buraya geldiğimizde bu döşemeden söz etmiştik temelden. Bazı alanlarda döşemenin olmadığını gördük.
0: Evet.
1: Onlardan bir tanesi de bu kaynağın olduğu bu alandı. Niye döşenmedi sorusunun yanıtını kazıp anlamaya çalıştık. Ve bu basamaklarla karşılaştık. Ve daha aşağıda da yine bir taban ama bir kayanın etrafını çeviren bir tabanla karşılaştık.
0: Tabii bakar bakmaz bir de kutsal kaynak dediğimiz zaman buranın suyla kaplı olduğunu şu anda görüyoruz. Evet. İnsanların aklı bir anda karışabilir. Yani bu kaynak sudan gelen bir kaynak mı yoksa taştan gelen bir kaynak mı diye. Bu su meselesini de biraz açıklayabilir miyim?
1: Şimdi biz basamakların çıktığını görünce bunun bir kaynağı, bir suya doğru inen basamaklar olduğunu düşündük. Çünkü kutsal alanlarda su olmazsa olmaz. Kaynak olmasa bile buraya belki 7-8 yerden bağlanan künklerle karşılaştık. Dikey, yatay künkler. Didima'da da öyleydi. Didima'da da kökeninde bir kaynak vardı. Kurumuş bir kaynak. Sonradan oraya kuruduğu için künklerle su getirildi. Yani bizim o varsayımımızı bu künkler bir miktar doğruladı.
0: Yani ve dışarıdan gelen bir su olmaya başladı buraya da.
1: Evet, burada ama şu anda hem taban suyunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Zaman içinde ama künklerden de su geldiğini görüyoruz. Onların daha nereden geldiğini saptayabilmiş değiliz ama burada künkler açıldıkça içinden temiz, güzel su geliyor.
0: Evet, hocam çok teşekkür ederim.
1: Daha rica ederim.
0: Daha konuşacak yerlerimiz var. Biraz yer değiştirelim.
1: Ben teşekkür ederim, tabii.

0: Hocam şimdi kutsal alanı arkamızda bıraktık ve kutsal alanın da toplanma alanından çıktık.
1: Evet.
0: Bir kapıdan geçtiğimizi sanıyorum çünkü sütunlu evet. bir bölümden buraya doğru geldik ve burası.
1: Evet.
0: Burayı konuşalım.
1: Burada biz Agora'nın kapısından, Propylon'dan geçtik, daha doğrusu onun içindeyiz.
0: İçine, evet. Yani her taraftan gelen, işte tezgah açan pazarcıların toplandığı alan yavaş yavaş bir mekan haline getirilmeye
1: aynen.
0: başlanıyor.
1: Yani bizim bir zamanlar aynı belki pasajlardan alışveriş merkezlerine evet. Geçiş gibi ya da mahalle aralarında tezgahların kurulduğu bahçelerden, alanlardan daha sonra üstü kapatılan
0: bir sabit pazarlara
1: geçişi
0: gibi.
1: Burada da öyle olmuş.
0: Evet, yani kutsal alanın zemininden daha düşük.
1: Evet, burası. Hemen bulunduğumuz alandan da bir oda yüksekliğinde, 2 metre diyelim,
0: evet.
1: altında bir tabanın olduğu bir mekan varmış. Evet. Bunun özelliği de şu, bunu menfezlerden anlayıp kazdığımız zaman sütunların bir tanesinin üstünde freskler bulduk. O freskte de Artemis'in olduğunu saptadık. Büyük bir şans bu. Evet. Yani bu kadar sütun arasında bir tanesini açmak
0: zorunda. Sütunlarda orada freskler olduğuna göre demek ki şeylerde de var. Duvarlarda da var.
1: Yani burasını bu su probleminden kurtulup açabilirsek düşünün toplam 414 tane sütun var bunun çevresinde. İondor birlikte. Ve onların duvarları yani bayağı 180 metre falan bir kenarının uzunluğu muazzam bir sergi salonunu ortaya çıkartmış olacağız. Yani Pompei ile eşdeğer olacak neredeyse.
0: Evet.
1: Ve aydınlatan da şu

0: Yan taraftaki bakın hemen orada solunuzda görüyorsunuz. Bak şurada. Evet onu bak şu.
1: Şurası.
0: Şunun içine giden.
1: Şurası.
0: Onu da gördük. Dedik ki bunun altında havalandırma pencereleri var. Kolay bir şey de değil. Ama yapılmazsa da bu güzellikleri ortaya çıkartamayacağız ne yazık ki. Onun çözümünü arama peşindeyiz.
2: Evet hocam.
1: Devam edelim mi hocam?
2: Devam edelim.

0: Teatron hocam. Bir mesleki olarak beni en heyecanlandıran yerlerden birindeyiz. Ama burası bir tiyatro değil.
1: Evet, burası bir tiyatro görünümlü, izleyiciye yönelik bir yapı. İşlevi tiyatral performansların izlenildiği bir yer değildi. Öyle olmayacaktı. Ne olacaktı? Burası stadyum nasıl koşu, araba yarışı ve benzeri oyunlar için, yarışmalar için yapıldıysa, burası da müzikal yarışmaların sunulduğu bir yapı olacak idi, bitseydi. Ayrıca yapının planı da bir tiyatro olmadığını gösteriyor. Demin çıktığımız merdivenlerden başımızı eğerek zorlukla geçebildik. 4700 tamamlansaydı 4700 kişilik olacak bu yapıya. O kadar kişinin o kapıdan o merdivenden gelmesi imkansız olacak.
0: Şu şeylerdeki hocam, ayaklar da çok güzel sıralardaki.
1: Evet, o da belki bunun bir normal bir tiyatro olmadığını gösteren kanıtlardan bir tanesi. Hepsi sanki heykel gibi bireysel, individüel işlenmişler ve tiyatrolarda hepsi bunların aslan ayağı pençesiydi. Burada aslan pençeleri çoğunlukta ama o başta bir tane dört tırnaklı grifon ayağı görüyoruz.
2: Niye tiyatroda yapmamışlar bu yarışmaları? Daha özel bir yer yapmak zorunda hissetmişler.
1: Belki işte doğru. Şimdi stadyuma bakarsanız o kadar büyük bir stadyum, tamamı mermerden yapılmış. Hı-hı. Belki eşi az. Kalite her tarafında stadyumun aynı değil. Mermerin kalitesi bazen düşüyor, bazen çok yüksek. Bu da mermerden bir yer. Bu kentin o dönemde yarışmalarını dünya çapında, o günkü dünya çapında olmasını sağlamak için harcadığı para. Başta yerel halk için başlamış yarışlar, daha sonra panhelenik, tüm Helen dünyasını kapsayan yarışmalara dönüşüyor. Krallar davet ediliyor, evet. Mektuplarını biliyoruz. Evet. Onlar işte gelin tiyatroda da bunu izleyin demeyecekler bu adamlar. Zenginler de. Yani bu da cazibe noktalarından bir tanesiydi. Orada adam temeli yaparken burada çoktan bloğu koymuş.

0: Merciler bir tarif işine gidip ötekiler başlamıyor. Ve öyle ki devirle öyle bağlantılı ki mesela o temeli yapıyor, ondan sonra bir sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, üstüne ikinci sırayı koyuyor, arkasını dolduruyor, böyle dönüşümlü,
1: düzenli bir şey.
0: Bir sırayla hepsini yapıyorlar. Onun için bir okuldur burası. Yani taş işçiliği konusunda en kapsamlı okullardan bir tanesidir.

0: Hocam burası neresi? Böyle 5 tane sütunumuz var.
1: Evet, burasının büyük bir olasılıkla ticari agora olduğuna inanıyoruz. Daha kesin kanıtımız yok ama yazıtlardan böyle. Burada bu çalışmayı yapmamızın nedeni magnezyanın %90'ı aşağıda toprağın altında olan bir kent olduğunu söylemiştik. Onlar kazılınca ortaya hangi mükemmelliyette yapıların çıkacağını göstermek için. Yani hepsi ayakta, bakın bu sütunlar ayakta duruyor daha. Kazıldıklarında onların tabanlarında mozaikler, heykeller, yazıtlar hepsi günümüze ulaşacak.
0: Mermerin siyahlaşmış kısmı dışarıdaydı herhalde.
1: Evet, aynen, biz de ondan zaten biliyorduk ayakta durup dikili olduklarını sütunların, ama ne kadar tabana ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmiyorduk. Şimdi onları da saptamış olduk.
2: Böyle kabaca tabii bakabiliyoruz ama demek ki bunun arkasında bir sıra daha sütun olduğuna göre asıl bizim alanımız
1: burada kalıyor. Zaten ortada büyük bir yapı kalıntısı var. Belki magnezyanın en büyük kalıntısı, yapı kalıntısı bunun, bu alanın ortasındaki kalıntı. Hiçbir şey yapabilmiş değiliz.
0: Evet. Zaten agora demek bir kentin kalbi, can damarı demek.
1: Tabii işte, ama bazı kentlerde birkaç tane agora oluyor. Bergama'da örneğin, Pergamon'da öyle. Burada da hakikaten ticari agora ise kutsal agora'nın yanı sıra bir de ticari agora saptamış oluyor. Bazen balık agorası oluyor.
0: Makellum muydu? Makellum.
1: Ama dediğim gibi daha çok yeniyiz.
0: Ve çok tertipli ve düzenli bir şekilde.
1: Evet.

0: bir korku filminin içinde değil, gerçekten arkeoloji belgeseli çektiğimiz bir jimnazyumun tonozlu koridorlarındayız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam ne kadar sezon önce kazdınız burayı?
2: Burayı 80'li yılların sonunda kazdık. Tamamen toprak doluydu. Ama en son aşamada neredeyse traktörlerle içindeki toprağı boşaltabildik. Ama şu arkamızda gördüğünüz büyük blok tonozu delip aşağı kadar düşmüş. Biz de burada işimize son vermek durumunda kaldık. O zaman bunları hareket ettirecek kabiliyetimiz hiç yoktu. Alet edevat cinsinden. Burası jimnazyonun alt yapısı. Bunun altından daha kanalizasyon sistemleri, kanallar gidiyor.
3: Zemin burası ama gerçek zemin değil mi?
2: Evet, hemen hemen
3: çünkü
2: burası.
3: Çünkü kanalları görüyorum
2: evet,
3: sizin söylediğiniz. Evet,
2: yanında kürkler de var. Daha büyük sistemler de var. Sağda soldaki yuvalarda belki fener aydınlatma fenerler asılıydı, duruyordu ama ne amaçla kullanılıyordu? Belki buradan örneğin hamamın ocağını yakmak için odun taşıyorlar. Evet. Falan öyle bir işlevi olmuş.
3: Burası
2: şu
3: bir
2: anda,
3: servis mekanı yani aslında.
2: Tam olarak bilmiyoruz ama Roma yapılarında bir altyapı.
3: Evet.
2: Yükseltmek için etrafımızda hep su biliyorsunuz. Hatta duvarlardaki rutubeti görüyorsunuz ıslak. Evet. Onlar da o zaman yapıyı, esas yapıyı yukarı çekmişler. Hmm. Bir alt temeli yapıp üstüne mekanları, boş mekanları kullanmışlar. İçi bunun belki de bir zamanlar zaten dengeyi de sağlamak için doluydu. Biz bunun içine inanılmaz seramik,

0: bir tuğla dolu bulduk. O bilinçli de yapılmış olabilir. Çünkü uzun süre bunun neden böyle, nasıl dolduğunu anlamadık. Belki hakikaten hani temel yapıp ortasını doldurdular ya, hı hı, öyle bir sistem yaptılar.
1: Evet.
0: Ve toprak yerine fazla bitki tutmayan öyle malzemeyle doldurdular. Onu da anlamış değiliz ve çalışmalarımızda...
2: Kırık tuğla mı yoksa kırık, tam tuğla, parçalar yani.
0: Parça. Buradan şimdi biz şöyle söyleyeyim, yapının en alt katındayız. Hı hı. Buradan bir merdivenle kullanabilir ya da günümüze ulaşan en üst dördüncü katına çıkacağız.

0: İçinden tren geçen antik kente veda zamanı geldi hocam.
1: Evet, beni de etkileyen şey, çok güzel görüntüler var ama burada doğa koşullarına karşı da müthiş bir çaba var, arkeolojik bir çaba var. O koşulların üstesinden gelme ve bu kenti anlamlandırma, ayağa kaldırma çabası var. Beni çok etkileyen tarafı da o oldu. Buradaki çalışma oldu yani.
0: Yolu Söke'ye düşenlerin mutlaka görmesi gereken bir antik yer.

0: hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da ile. Ve dört yarışmacımız da bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Mert Ali, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Seni biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. İsmim Mert Ali, Mert Ali Abacı. 2001 Osmaniye doğumluyum. Aslen Kahramanmaraşlıyım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Aktif olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fransızca Hazırlık Sınıfı öğrencisiyim. Buraya bir çocukluk hayalimi gerçekleştirmek amacıyla geldim. Çok şükür şu an buradayım. Ümit ediyorum güzel sonuçlarla buradan en önemlisi eğlenerek ayrılırız.
0: Harika. Çocukluk hayalin bir yarışmada başarılı olmak mı?
2: Kesinlikle. Çocukluktan beri hele bir 18 yaşına gelelim falan filan. Şu an 20 yaşındayım. Çok şükür bu erken yaşta bu hayalimi gerçekleştirdim. Şu an çok mutluyum sizlerle tanıştığım için.
0: Okulda peki dersler nasıl? Bir derece falan var mı? Orada bir hayali gerçekleştirdin mi?
2: Orada da gerçekleştirdik çok şükür. Türkiye 37.si oldum eşit ağırlık dalında.
0: Oo ne güzel.
2: Şu anda Fransızca eğitimde biraz zorlanıyoruz ama bakalım.
0: Bayağı iddialı bir yarışmacı şu anda aramızda değil mi?
1: Evet. Ben de 10.000. olmuştum sayısalda. Gayet zor.
0: Peki, hoş geldin diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Cansu Hanım nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler. Bugün daha iyiyim. Heyecanımı biraz attım. O yüzden daha iyi olacağını ümit ediyorum.
0: Son finalistimiz Muhammed Bey. Cevap vermeme hakkını kullandı. Kasada 1.000 lira var. Ama cevabı vermemesine rağmen daha sonra cevabı kendi kendine buldu.
3: Zaten söylemiştim de cevabı ilk daha süre dolar dolmaz. Kesinlikle cevabı bildiğimi söyledim. Sadece ben 4 işlemi de buraya aktarmak istedim. Onları aktarırken tabii ki zaman yetmedi ve sonuç rakamı yazamadım. Ama çok emindim. Sadece sonuç rakamı yazsaydım kesinlikle cevap verecektim. Kısmet artık bugüne. Ben de burada 2-3 hafta önce yarışan bir meslektaşım vardı. Onun bayrağını taşımak istiyorum haftalarca.
0: Orhan Bey, Orhan Boran.
3: Hayır. Bayan olan arkadaştı ismi.
0: Berivan Hanım. Avukat
3: aynen.
0: Olan Berivan
3: evet,
0: Hanım
3: evet,
0: da
3: Berivan Hanım'dı.
0: Evet, iki tane avukat ağırladık şu ana
3: onun,
0: kadar.
3: Onun bayrağını taşımayı düşünüyorum. O yüzden finali bırakma niyetim yok. Bakalım kısmet. Arkadaşlara peki. Da başarılar diliyorum tekrar.
0: Öykü Hanım, performansı iyi ama final için yeterli olmuyor. Bugün iddianız nedir?
1: Evet, yani bugün rakipler zorlu. Hani biraz endişe var ama ben de artık bir final görmek istiyorum. Çünkü gelip sonuna gelip bir türlü finalde yarışamamak biraz üzücü. Onun dışında çok keyifliyim çünkü çok keyifli yarışmak. Hani hem bir şeyler biliyoruz ama aynı zamanda bir sürü şey de öğreniyoruz. Ben de arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Teşekkür
1: benden
0: ediyoruz.
1: Daha az başarılar ama başarılar.
0: Peki, iyi ki geldiniz diyelim ve başarılar dilerken hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap var. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1.000 puan. İkinci etapta bu kez dikkat etabı başlayacak. Yine 4 soru yönelteceğim, 2.000 puan değerinde her bir soru. Üçüncü etap akıl oyunu etabı, bu kez soru değeri 3.000. Bir kişi bildiği takdirde ×2 puan alacak ve 5.000 lira para ödülü için de en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum ve dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor. Cevap soruda. Her zamanki gibi ilk etap bilgi etabı. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Yarışmaya bugün müzikle başlıyoruz. 1957 yılında Hopa'da doğdu. Babası din adamı olmasını isterken kendisi müziğe yöneldi. Oy Oy Emine şarkısıyla ünlendi. Uzaylı türkücü lakabı takıldı. Hafızalardan silinmeyen bazı sözleri de vardır. Düşünüyorsam varım, belki de yokumdur ama olabilirim de. Bu işler nasıl işler, benden habersiz işler. Sen ile biz, what is the matrix? Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bahsedilen sanatçı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Her röportajında, katıldığı her televizyon programında mutlaka bir sözüyle, konuşmasıyla, söylemleriyle fark yaratan, bazen gülümseten, acaba bizimle dalga mı geçiyor diye düşündürten birisi. Cevaplarınız ne oldu acaba? Dörtte dört bekliyorum. Buyurun lütfen. Mert Ali.
1: Mustafa Topaloğlu.
0: Cansu Hanım.
2: Mustafa Topaloğlu.
0: Muhammed Bey.
3: Mustafa Topaloğlu. Dediğiniz gibi ben de sürekli gerçekten bizde dalga mı geçiyor yoksa gerçekten farklı bir isim mi çok merak etmişimdir her zaman için.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Ben de Mustafa Topaloğlu.
0: Dört yarışmacımız da aynı ismi verdi. Cevabı görelim. Mustafa Topaloğlu böylelikle puanlarla başlıyor yarışmamız. Buradan kendisine de sevgilerimizi de gönderelim. Mustafa Topaloğlu ilk sorumuzda doğru cevaptı. Ve geldik şimdi ikinci sorumuza.

Sarı Kız Efsanesi konu başlığımız. Kaz Dağı'nın ismiyle ilgili en önemli efsane Sarı Kız Efsanesidir. Efsaneye göre bir iftira sonucu babası Sarı Kız'ı 5-10 kazla birlikte İda Dağı'na bırakmıştır. Bir süre sonra kızını görmeye giden baba karşılaştığı mucize karşısında kızının erdiğini anlamıştır. Bu efsaneden dolayı İda Dağı, Kaz Dağı, dağın doruğu Sarı Kız Tepesi, kızın babasının öldüğü yer Baba Tepe olarak anılmaya başlanmıştır. Her yıl Akçay'da yapılan Zeytin Festivali'nde Sarı Kız da temsil edilir. Kaz Dağı'nın zirvesinde bulunan Sarı Kız'ın kabri bugün yöre halkı tarafından da ziyaret edilmektedir. Sorumuz gelsin. Sarı Kız efsanesi hangi ilimizde geçmektedir? Süreniz başladı.

0: her yerinden kaynaklar çıkar. Yeşillikleriyle, sularıyla, akarsularla beraber ülkemizin en güzel yerlerinden biridir. Cevaplarınız lütfen. Mert Ali.
1: Balıkesir.
0: Cansu Hanım.
2: Balıkesir.
0: Muhammed Bey.
3: Balıkesir.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Balıkesir.
0: Bu efsaneyi bilir miydiniz?
2: Evet.
0: Sarı Kız efsanesi.
2: Evet, ziyaret de etmişliğim var. Sarı Kız Tepesi'ni de, Baba Tepe'yi de. Çok da doğal olarak da çok güzel yerler. Öyle.
0: Güzel yerler. Peki 4'te 4 ile başlamıştık. Acaba aynı şekilde devam ediyor muyuz? Cevabı görelim. Balıkesir olacaktı. Doğru cevap Kaz Dağı.

Sosyal medya devi konu başlığımız. Mark Zuckerberg 14 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. Kural tanımaz dahi 12 yaşındayken Zucknet adını verdiği bir anlık mesajlaşma programı icat etti. 4 Şubat 2004 tarihinde insanların arkadaşlarıyla veya ailesiyle iletişim kurmasını sağlayan sosyal paylaşım sitesini kurdu. Renk körü olması kurucusu olduğu sosyal medya sitesinin mavi renkte bir logoya sahip olmasının da ana sebebi. Kendi adına olan 44 patente sahip. Sorumuz gelsin. Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu bu sosyal medya sitesinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Şu anda dünyanın en zengin 8. kişisi Mark Zuckerberg. Siteyi herhalde tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Buyurun cevaplar lütfen. Mert Ali.
1: Facebook.
0: Cansu Hanım.
2: Facebook.
0: Muhammed Bey.
3: Facebook.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Facebook.
0: Zamanında ICQ vardı, biliyor musunuz hiç? Duydunuz mu bunu?
3: Evet. Tabii ki.
0: MSN Messenger vardı.
3: Dududu diye bir ses bağlanmasını bekliyorduk. Aynen.
0: Ondan sonra tabii şimdi daha farklı sosyal medyalarla daha çok vakit geçiriyor, doğrusunu söylemek gerekirse tabii, özellikle gençler. Peki acaba Mark Zuckerberg hangi internet sitesini kurdu? Sosyal medya devi. Buyurun görelim cevabı. Facebook olacaktı tabii ki ve cevap soruda yarışmasında da ilk etabı bitiriyoruz şimdi. Dördüncü sorudayız.

Hamel'in çocukları konu başlığımız. Johann Wolfgang Goethe 1813'te masalı şiirleştirmiştir. 1816'da Grimm kardeşler Alman söylencilerini topladıkları ünlü eserleri Alman efsanelerinde bu olaya Hamel'in çocukları adıyla yer vermiştir. Efsaneye göre kasaba halkının kilisede toplandığı bir zamanda bir adam Hamel kasabasının sokaklarında yürürken nefesli enstrümanıyla müzik çalar ve 130 çocuğun onu takip etmesini sağlar. Çocuklar onu kasabadan çıkıp bir mağaraya kadar takip eder ve bir daha hiç geri dönmezler. Sadece 3 çocuk geride kaldıkları için mağaraya girmeyip geri dönerler. Geri dönen bu 3 çocuk köylülere kiliseden çıktıklarında neler olduğunu anlatır. Bu olaydan sonra Hamel'de bir sokağa Bungelose Gasse ismi verilir. Yani davul çalmanın yasak olduğu sokak. Kaybolan çocukların

Sana bu sokakta uzun yıllar gürültü yapmak, şarkı söylemek ya da dans etmek yasaklanır. Sorumuz gelsin. Dünya klasikleri arasına giren bu masalın adı nedir? Süreniz başladı.

0: 8 ya da 10 sene önce gidip görmüştüm. Yaklaşık böyle 50-60 bin nüfusa sahip olan bir yerdir Hamen. Ve yeşilliklerle, tertemiz havasıyla ve aynı zamanda huzurlu bir kasaba olarak da dikkat çeker. Ama herkes onu bu masaldan dolayı biliyor, tanıyor. Acaba o masalı sizler bilecek misiniz? Buyurun cevaplar lütfen.
1: Fareli Köyün Kavalcısı.
0: Fareli Köyün Kavalcısı dedin. Cansu Hanım.
2: Ben çok üzüldüm. O an hatırlayamadım. Maalesef üzgün surat.
0: Üzgün bir suratla karşılaştık. Evet. Ve Muhammed Bey.
3: Fareli Köyün Kavalcısı.
0: Öykü Hanım.
4: Fareli Köyün Kavalcısı.
0: Okudunuz mu, biliyor musunuz ya da size okudular mı hiç bu masalı?
4: Evet evet, ben biliyorum yani, hatta fareleri yani köyden çıkarması için anlaşıyorlar. Sanırım bir haksızlık yapılıyor kavalcıya ve bunun üzerine intikam almak amacıyla köydeki çocukları mağaraya götürüyor. Bildiğim bu şekilde. Çok etkilenmiştim ben de zamanında dinlerken, çok da üzülmüştüm. O yüzden hatırımda kaldı. Fareli Köyün Kavalcısı.
0: Ben bazı ipuçları verdim ama evet, aslında hikayenin başlangıç noktası da o zaten. Şimdi bu kadar anlattıktan sonra cevap da ortaya çıktı tabii ki. Evet. Biz yine de görelim cevabı. Fareli Köyün Kavalcısı. Evet. Bu bölümleri anlatsaydım zaten herhalde, evet, 4'e 4 olurdu. Ve böylelikle ilk fireyi Cansu,
2: evet,
0: Hanım verdi.
2: Evet, maalesef.
0: Ama siz de hatırladınız.
2: Hatırladım,
0: herhalde.
2: Hatırladım, çok üzüldüm. Olsun, toparlayacağım.
0: Puanlara hemen bir bakalım. İlk etabı bitirdik çünkü. Şu anda 3 yarışmacımız aynı puana sahip. Bugün aramıza katılan Mert Ali 1100 puanda. Muhammed Bey son finalistimiz 1100 puanda. Ve aynı şekilde Öykü Hanım 1100 puan. Bu soruya doğru cevap veremeyen Cansu Hanım da 750 puanda. Ama güzel bir çekişme oldu ilk etap. Bence 2 ve 3'te de aynı etapta çekişme devam edecek gibi. Yeni etaba başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuzun konu başlığı. Yöresel tatlılardan gideceğiz bu kez. Mersin'in coğrafi tescilli ünü, tüm ülkeye yayılmış ünü tatlısı kerebiç. Hamurunun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğrulmasından sonra fıstıklı veya cevizli olarak hazırlanan tatlı kaymak ve tarçınla servis ediliyor. Zülbiye tatlısı İzmir'in Bergama ilçesinde sadece Ramazan aylarında satışa sunuluyor, özel hazırlanan bir hamurla yapılıyor. Höşmerim başta Marmara olmak üzere Ege ve İç Anadolu'da üretilen bir çeşit irmik helvası. Pekmez ve unla yapılan kara çuval helvası bir Çorum lezzeti. Kuru incirlerin sütü mayalaması esasına dayanan incir uyutması, ülkemizin birçok yöresinde bilinen bir Yozgat lezzeti. Sorumuz gelsin. İzmir'in Bergama ilçesinde Ramazan aylarında satışa sunulan hamur tatlısının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Onun bir de yemeği vardır aslında. Biz tatlıdan bahsettik. Konya'da, Akşehir'de bir Osmanlı mutfağı olarak adlandırılan, aslında bildiğimiz nohutlu, etli nohut yemeği diyebiliriz. Evet. Ama biz tatlıyı sorduk. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Zülbiye.
0: Mert Ali.
1: Zülbiye.
0: Cansu Hanım.
2: Zülbiye.
0: Muhammed Bey.
3: Zülbiye tatlısı.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Zülbiye.
0: Bu tatlıyı bilen var mı aramızda? Biliyorum. Yazdığınızı Mert Ali.
1: Evet. İzmir'de yemiştim. Özellikle de tuttum zaten, tahmin ettim. Pek bilinmeyen bir tatlı. %90 dedim, bu soru gelecek. Zülbiye'yi özellikle tuttum. İlk tuttum Zülbiye'ydi.
0: Cansu Hanım.
2: Ben aslında Aydınlıyım. İzmir'e de çok yakınım ama bu tatlıyı bilmiyorum.
0: Aa.
2: Evet, gerçekten bilmiyorum.
0: Yemeğini duydunuz mu hiç? Zülbiye isimli bir yemek duydunuz
1: evet,
0: mu?
1: Evet, onu da yedim. Konya'da yemiştim. Ben koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Her sene Galatasaray nereye gidiyorsa tüm deplasmanlara gidiyorum. Konya'da çokça yedim. Her sene Konya'ya gidiyorum zaten. Pandemi öncesinde her sene vardı zaten.
0: Nerede deplasman? Orada Mert
1: Ali. Aynen öyle.
0: Nerede Mert Ali? Orada da mutlaka yemek.
1: Kesinlikle.
0: Güzel.
3: Ben Mert Ali ile konuşmadan önce kendimi fanatik bir

0: Galatasaraylı sanıyordum. Ben bugün itibariyle Galatasaraylı değilmişim. Kendisi programdan önce şunu söyledi. 6 yaşından bu yana bir tane dahi Galatasaray maçı kaçırmamış. Ya statta ya televizyonda bir kere 8 yaşında yanlış hatırlamıyorsam bir kaza nedeniyle mi kaçırmış. Onun dışında düşünebiliyor musunuz? Yani 6 yaşından bu yana bir tane maç kaçırmamış. Karşısına çıkabilecek başka bir fanatik olabileceğini düşünmüyorum yani.
1: Bekleriz.
2: Bekleriz. Peki cevabı görelim de onun hikayesini Mert Ali'den de bir dinleyelim. Buyurun ben ne demişim? Cevap soruda. Zülbiye tatlısı İzmir'in Bergama ilçesinde sadece Ramazan aylarında satışa sunuluyor. Özel hazırlanan bir hamurla yapılıyor. Cevap soruda. Zülbiye tatlısı doğru cevap olacaktı. 4 yarışmacımız da zülbiye yazdılar. Mert Ali, bu zamana kadar hiç maç kaçırmadın demek ki.
1: Evet, evet. Kesinlikle kaçırmadım.
2: Galatasaraylılık nereden geliyor peki?
1: Babamdan geliyor. Şöyle söyleyeyim hani baba oğul arasında bazen böyle tartışmalar oluyor. Bazen duygusallık tarafım şuradan oluyor. Ya diyorum sen kendine gel diyorum. O sene Galatasaraylı yaptı diyorum. Gidiyorum aramızdaki kırgınlık beraber bir maç izlediğimiz esnada televizyonda bakıyoruz gol atmışız. Birbirimize sarılırken buluyoruz kendimizi. Galatasaraylılık oradan geliyor elhamdülillah.
2: Peki maçlara beraber mi gidiyorsunuz?
1: Küçüklüğümde babam götürürdü. Şimdi Ultraslan grubu var Galatasaray'ın.
2: Evet.
1: Onunla beraber gidiyorum. Ultraslan grubunun içerisindeyim ben de.
2: Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Felsefe kitapları konu başlığıyla bakalım detaylarda neler var. Sophie'nin Dünyası, Norveçli yazar Jostein Gaarder tarafından 1991 yılında yazılmış ve yayımlanmıştır. Orijinali Norveççedir. 1996 yılı sonrasında 40'ı aşkın dile çevrilmiştir. Kitapta adı geçen Sophie 15 yaşında genç bir kızdır. Kitap 1999 yılında Norveç yapımlı bir filme, romana sadık kalınarak uyarlanmıştır. Roman 35 bölümden oluşmaktadır. Kitap 30 milyondan fazla kopyasıyla tüm Norveç edebiyatı eserlerinden daha fazla okunma özelliğine sahiptir. Kitap felsefe tarihi üzerine yazılmış bir romandır. Posta kutusunda "Kimsin sen?" yazılı kart bulan Sophie, bundan hareketle felsefe tarihinde yanıtlanmış olan tüm sorulara cevap bulur. Sorumuz gelsin. Kitapta adı geçen Sophie kaç yaşındadır? Süreniz başladı.

0: Yarışmacılarımız hemen yazdılar. Acaba bu kitabı okuyan var mı aramızda? Yok. O zaman cevapları göreyim. Mert Ali?
1: 15.
0: Cansu Hanım?
2: 15.
0: Muhammed Bey?
1: 15.
0: Ve Öykü Hanım?
2: 15.
0: O zaman ben ne demişim hep birlikte görüyoruz. Cevap soruda. Kitapta adı geçen Sophie 15 yaşında genç bir kızdır. Cevap soruda. Doğru cevap 15 olacaktı ve yeni sorumuza da geçiş yapalım.

pratik püf noktalarında acaba neler var? Elbisenize sakız yapışırsa naylon torbanın içerisinde buzluğa koyun. Bir saat bekletin ve alın, sakız kolayca çıkacaktır. Unun böceklenmemesi için un kavanozunun içerisine bir adet defne yaprağı koyun. Kahve telvelerini lavabonuza dökün ve üzerine bolca su akıtın. Bu işlem su borusundaki kokuların ve biriken yağların temizlenmesini sağlayacaktır. Çelik tencerelerin lekelenmesini önlemek için sirkeli suyla kaynatıp yıkayın. Mutfak tezgahınızın mermerleri için en güzel temizleyici limonlu karbonattır. Doğradığınız meyveleri pastanın üzerine dizmeden önce limonlu suya batırırsanız kararmalarını da önlemiş olursunuz. Sorumuz gelsin. Unun böceklenmemesi için un kavanozunun içerisine ne koyulmalıdır? Süreniz başladı.

0: Bu pratik bilgiler gerçekten çok işe yarıyor zaman zaman. Ne koyarız kavanozun içerisine? Buyurun cevapları göreyim lütfen. Mert Ali.
1: Defne yaprağı.
0: Cansu Hanım.
2: Defne yaprağı.
0: Muhammed Bey.
1: Defne yaprağı.
0: Ve Öykü Hanım.
2: Defne yaprağı.
0: Acaba defne yaprağı doğru cevap mı? Ben ne demişim? Cevap soruda. Unun böceklenmemesi için un kavanozunun içerisine bir adet defne yaprağı koyun. Cevap soruda. Yine 4'te 4 defne yaprağı diyen yarışmacılarımız puanlarını arttırıyorlar.

birçok futbolcunun lakabı vardır. Onların içinden bazılarını sizlere aktarıyorum şimdi. Futbolculuk hayatında 17 yıl Beşiktaş forması giyen ve 1960-68 yılları arasında 3 dönem siyah beyazlı kulübün başkanlığını yapan Hakkı Yeten, sert ve otoriter birisi olduğu için Baba Hakkı lakabını aldı. Galatasaray'ın ünlü ismi Turgay Şeren'in Batı Almanya Türkiye maçındaki efsane performansı sonucu halk ona Berlin Panteri lakabını layık gördü. Galatasaraylı Ergün Pembe çok zayıf ve soğukkanlı olduğu için kemik lakabını aldı. Trabzonsporlu Cemil Usta'ya sert olduğu ve bitmek bilmez enerjiyle mücadele ettiği için dozer lakabı verildi. Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, İtalyan kulüplerinde kazandığı başarılarla senior lakabını aldı. Türk futbolunun efsane orta saha oyuncularından Oğuz Çetin, karakterinden dolayı Türkiye'de imparator lakabını alan ilk futbolcu oldu. Sorumuz gelsin. Kemik lakabıyla anılan Galatasaraylı futbolcu kimdir? Süreniz başladı.

0: Aynı zamanda buz adam da diyorlar. O soğukkanlılığından dolayı. Cevapları bir göreyim lütfen. Mert Ali.
1: Ergün Pembe.
0: Cansu Hanım.
2: İsmini hatırladım ama soyadını hatırlayamadım. O yüzden sadece Ergün yazdım.
0: Peki Muhammed Bey.
3: Bir Galatasaraylı olarak Ergün Pembe. N harfiyle. Senden değil şüphem yok zaten.
1: Kesinlikle iyi değil.
3: Senden şüphem yok.
0: Öykü Hanım.
4: Ben de Ergün Pembe dedim. Ben de M mi P mi şüphe ettim ama kulağıma N diye geldi. Maalesef ilgili olmadığım için bilmiyorum. Ergün Pembe.
0: Peki ben ne demişim acaba? Hep birlikte görelim. İkinci etabı bitiriyoruz. Galatasaray ile Ergün Pembe çok zayıf ve soğukkanlı olduğu için kemik lakabını aldı. Ergün Pembe doğru cevap olacaktı ve soyadını hatırlayamadım diyen Cansu Hanım yine puan alamıyor. Maalesef. Burada. Etabı bitirdik. Nasıl bitirdik peki etabı? Hemen bakalım puanlara. Yine 3 yarışmacımızın puanları aynı. Mert Ali 3300 puanda. Muhammed Bey aynı puana sahipsiniz. Ve Öykü Hanım 3300 puanınız var sizin de diğer iki yarışmacımızın olduğu gibi. Cansu Hanım fark çok fazla değil.
2: Evet.
0: 2250 puandasınız.
2: Aynen.
0: Yarışma muazzam gidiyor. Ekran başında dereceye girmiş miydin yarışmada?
1: İzleyenler tabii ki ya hani bu çok klişe diyecek. Benim asıl bu lafıma diyecek ama gerçekten burası farklı. İnsan tereddüte düşüyor. Ama 8'de 8'lik bir performans beklemiyordum. Şu an için çok mutluyum diyeyim.
0: Şu anda önümüzde final öncesinde 4 sorumuz kaldı. Ve işte akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı yarışmanın en zor etabı. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Kafanızı biraz daha karıştıracağım. Zaman zaman işlemler yapacaksınız. Ve işte yeni etabın ilk sorusu.

Fransa'ya götüreceğim sizleri şimdi. Paris'te bulunan Versailles Sarayı Fransa'nın en önemli yapılarından biridir. Saray ilk olarak 1624 yılında tuğla ve taştan bir av köşkü olarak yapıldı. 1661 ve 1710 yılları arasında yapılan değişiklik ve genişletmeleriyle saray halini aldı. Toplam 80 bin metrekarelik alana yayılmış sarayda 2300 oda bulunuyor. Ancak buna rağmen 1789 Fransız devrimine kadar sarayda tuvalet yoktu. Çünkü o dönemde asillerin istedikleri yerde gereksinimleri karşılayabilecekleri inancı vardı. Fransız devriminden sonra sarayda sadece kral ve ailesine ait olan 9 tuvalet vardı. Sarayda bulunan aynalar salonu, 1919 yılında İtilaf Devletleri ve Almanya arasında imzalanan ve Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Versailles Barış Antlaşması'nın yapıldığı yer olarak ayrıca önemlidir. Sorumuz gelsin. Versailles Sarayı'nda ilk inşa edildiği tarihten itibaren kaç yıl tuvalet bulunmamıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. 9. sorumuz, 3000 puan değerindeki ilk sorumuz. Cevaplarınız lütfen. Mert Ali.
1: 128.
0: Nasıl bulduk o cevabı?
1: İlk restorasyonun 1661 yılında yapıldığını hatırlıyorum. Kendisi 1624 yılında yapılmıştı ama restorasyon 1661'di. Fransız ihtilaline kadar sürdü, 1789'a kadar. 1789'dan 1661'e çıkararak 128'e buldum. Sanki emin gibiyim.
0: Emin gibisiniz. Evet. Cansu Hanım ne diyecek bu işe?
2: Yani Fransız ihtilalinde yapıldığına eminim ama başlangıç tarihi, yani ilk inşa edildiği tarih 1624 müydü? Bilmiyorum. O göreceğiz.
0: Siz 165 cevabını buldunuz.
2: Evet, 165 cevabını verdim.
0: Muhammed Bey?
3: Ben bir yerde yanılgıya düştüğümüz sanıyorum. 1624 ilk inşasıydı. Zaten soruda da ilk inşa dediği için 1624'ten eminim. Ama Fransız ihtilali yerine ben tekrar iyileştirme çalışmalarının yapıldığı 1661 ile 1710'a kadar sürdüğünü düşünüp 1710'da tuvaletin yapıldığını düşündüm. Dolayısıyla 1710'dan 1624'ü çıkardığımda 86 buldum.
0: Öykü Hanım?
4: Ben 165 buldum Cansu Hanım Doğru. gibi. 1789 Fransız İhtilali ile beraber tuvalet geliyor. Siz ilk inşasını sordunuz diye hatırlıyorum. O da 1624. İkisini çıkardım, 165.
0: Peki, doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap 165 olacaktı ve iki yarışmacımız Cansu Hanım ve Öykü Hanım. Ben demiştim üçüncü etap daha başka bir heyecana sahne olacak evet. diye. Şu anda bu soruya doğru cevap vermenizle birlikte Öykü Hanım'la ortak verdiniz belki ama Cansu Hanım aradaki puan farkını kapatmanın dışında şu anda iki yarışmacımızın önüne de geçtiğinizi hatırlatayım.
2: Teşekkür ederim.
0: Şimdi sırada 10. sorumuz var. Önce konu başlığımız geliyor.
5: My very best wishes to you all, Bob Dylan.

Tartışmalı bir Nobel ödülü acaba hangi ödül? 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandığında herkes büyük bir şok yaşadı. Ödülü tarihinde ilk kez bir söz yazarı kazanmıştı. Ödülün sahibi 1941 doğumlu Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan oldu. Nobel'i 2006 yılında kazanan Orhan Pamuk, ödülün Dylan'a verilmesinden dolayı ciddi bir biçimde hayal kırıklığına uğradığını açıklamıştı. Nobel Akademisi kararın arkasında durdu. Ödüle ilişkin yapılan resmi açıklamada söz yazarı için Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdi ifadesi kullanıldı. Sanatçı ödülü almak için törene katılamayınca ödülü reddedeceğine dair spekülasyonlar çıktı. Bob Dylan törenden aylar sonra İsveç'in başkenti Stockholm'de ödülünü aldı. Sorumuz gelsin. Bob Dylan Nobel Edebiyat Ödülünü aldığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuz ve süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Mert Ali.
1: 75.
0: Cansu Hanım.
2: 75.
0: Muhammed Bey.
3: 75.
0: Ve Öykü Hanım.
2: 75.
0: Acaba kaç yaşındaydı? Buyurun doğru cevabı görüyoruz. 75 doğru cevap olacaktı ve böylelikle 4 yarışmacımız da aynı cevabı vererek puanlarını arttırdılar. Son zamanların en çekişmeli yarışması cevap soruda artık yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ve yeni sorumuz bakalım dengeleri nasıl değiştirecek? İşte konu başlığı.

biraz lezzet diyelim. Pizza kelimesi yaklaşık 1000 yıl öncesine Latin bir metinde ilk defa adının geçtiği milattan sonra 997 yılına dayanıyor. 1835 yılında Üç Silahşörler'in yazarı Alexander Dumas Napoli'ye seyahatinde Napolili fakirlerin yazın karpuz, kışın pizza dışında bir şey yemediklerini gördü. 1974 yılında ilk kez bir bilgisayar üzerinden pizza siparişi verildi. Birçok Avrupa devletlerinde ve Amerika'da Ekim ayı ulusal pizza ayı olarak kutlanmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Amerika'da saniyede 350 dilim pizzanın tüketildiği ortaya çıkmıştır. Birçok Hollywood ünlüsü iş yaşamlarına pizza satarak başlamışlardır. Günümüze kadar çekilen pizza temalı tek süper kahraman filmi olan Pizza Man, 2011 yılında vizyona girdi. Dünyanın en büyük pizzası 40 metre çapında ve 23.252 kilo ağırlığındadır. Sorumuz gelsin. Bilgisayar üzerinden verilen ilk pizza siparişi, Pizza Man filminin gösterime girmesinden kaç yıl önce verilmiştir? Süreniz başladı.

0: Kimler pizzayı seviyor? 4'te 4. Peki pizza ile ilgili bir soru yönelttik. Bakalım cevaplar 4'te 4 olacak mı? 4 yarışmacımız da pizzayı severken. Mert Ali?
1: 37.
0: 37. Cansu Hanım?
2: Ben hatırlayamadım. Ya 1974'tü sanki ilk sipariş ama filmini yani hatırlayamadım.
0: Filmin vizyona girmesinin evet. Tarihini. Şu anda Muhammed Bey ve Mert Ali beraber birbirine bakıyorlar. Muhammed Bey.
1: 1974, 2011'de film çekilmiş ve 37.
0: Ve Öykü Hanım.
3: Ben de 37 dedim. 1974, 2011 arada 37 yıl fark var.
0: Siz de 11 ile 26'yı toplayarak yapmışsınız.
3: Ben yani biraz farklı yapıyorum işlemleri.
0: Nasıl yapıyorsunuz onu?
3: 2000'e tamamlıyorum yani 74'ten. 26 yıl üstüne 11 ekliyorum yani şeyi bölüyorum. Daha kolay geliyor bana bu şekilde yapmak işlemi. Yani 2011'den 1974'ü çıkarmaktansa bu
0: genelde
3: şekilde...
0: Genelde böyle mi yapıyorsunuz? Şu anki soruya özel mi bu?
3: Yok yani bir önceki soruyu da o şekilde yapmıştım. Evet genelde böyle yapıyorum. Kendi kafamda bu şekilde kodluyorum. İşte 100'e tamamlayarak, işte 10'a tamamlayarak bu şekilde daha rahat olduğunu düşünüyorum.
0: Enteresan. Başka bir kafa.
3: Ben matematik öğretmenliği yapıyorum. Yani öğrencilerim var. Sanırım hani onlara böyle anlata anlata sanırım böyle bir yol geliştirdim ben de.
0: Ben de deneyeceğim yalnız. Ya şu zamana kadar hiç denememiştim yani... ama bakayım hangisi benim için daha kolay olacak.
1: Ben de burada alt alta yazıyorum ama böyle hesaplamaya biraz uzak kalmışız. Yazarken işte ondan çıkmıyor git komşuya falan derken diyorum ki ben bırak kafadan topluyorum ya da çıkarıyorum altına kafadan yaptığım hesabı yazıyorum aslında.
0: Komşu hesabı vardı değil mi?
1: Aynen evet.
0: Öyle öğrenmiştik. Peki 3 tane yarışmacımız 37 cevabını verdi ve 11. sorumuzda acaba durum ne olacak? 37 doğru cevap olunca puanlar arttı ama aradaki farklar yine aynı kaldı 3 yarışmacımızda. Bir tek Cansu Hanım yani dengeler öyle bir değişiyor ki her bir soruda. İkinciydiniz bir anda şimdi 4. oldunuz ve Mert Ali hala elinde 37'yi tutmaya devam.
1: Ben hala o dikkat hatasında kaldım galiba. Umarım sadece bir yanlışla devam ediyorum ama yanlış yaptığımızın soruların puan değeri de önemli. Cansu Hanım yanlış hatırlamıyorsam ilk etapta yanlış yaptı.
0: Evet.
1: Ama benim dikkat hatam puan değeri daha yüksek olan bir etaptaydı. O yüzden şu an sırt sırta gidiyoruz. Bakalım.
0: Puanları hemen hatırlatayım. Çünkü 12. sorumuza geldik artık. Yani hem finalisti belirleyecek hem de maalesef veda edeceğimiz yarışmacıyı belirleyecek. Ama ilk defa bu kadar yakın. Şu anda Öykü Hanım 6550 puanla birinci sıradasınız. İkinci sırada iki yarışmacımızı görüyorum ben. Mert Ali 5050 puan ve Muhammed Bey son finalistimiz 5050 puan. Cansu Hanım 4500 puanınız var sizin de 4. sıradasınız. 4 yarışmacımız da buradan gidebilir. Ve 4 yarışmacımız da adını finale yazdırabilir. Puanlar eşit olduğu takdirde eğer en fazla puanı alan yarışmacımız mesela şimdiki soruda Muhammed Bey ve Mert Ali eğer aynı anda doğru cevap verirseniz şöyle bir baktığımda 3000 puan 1500 eklediğimizde 6050 Öykü Hanım'ı geçme imkanınız olmuyor. Yani acaba iki kişiye aynı anda finale çıkabilir mi? Onun hesabını yapmıştım ben. 3 kişinin yalnız aynı anda finale çıkma ihtimali olabilir. Matematiksel olarak birçok şans var. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığımızda da söyleyeyim. Bu bakımdan çok heyecanlı olacak 12. soru. Önce konu başlığımızı da bir görelim bakalım.

Frank Sinatra, konu başlığımız 12. sorumuzun detayları geliyor. Frank Sinatra 12 Aralık 1915 tarihinde Hoboken'da doğdu. Sinema oyuncusu olarak da büyük başarı kazanan Amerikalı popüler bir şarkıcıydı. Şarkı söylemeye 1935 yılında başladı. 8 Eylül 1935 tarihinde The Hoboken Four adlı toplulukla amatör bir yarışmada birinci oldu. 1939 yılının Temmuz ayında bu topluluğun eşliğinde söylediği From the Bottom of My Heart şarkısıyla ilk planı yaptı. 1940-1942 yılları arasında Tommy Dorsey Orkestrası ile çalıştı. 31 Aralık 1942'de New York arasında Your Hit Parade adlı radyo programında solo şarkıcı olarak söylediği şarkılarla ülke çapında ünlendi. 1940'lar boyunca çeşitli müzikal filmlerde de rol aldı.

0: Sorumuz gelsin. Frank Sinatra ilk plağını kaç yaşında çıkarmıştır? Süreniz başladı. Frank Sinatra ilk plağını kaç yaşında çıkarmıştır? Süreniz şu anda 5 saniye kaldı. Ve süre bitti. Buyurun cevaplar. Mert Ali.
1: 24.
0: 24. Çok emin söyledin.
1: Yani emin gibiyim dediğim tek soruda yanlış yaptım. Emin gibiyim demek istemiyorum. 1939'da ilk plağını çıkardığını hatırlıyorum. 1915'te de doğumunun gerçekleştiğini hatırlıyorum. 24 buldum.
0: Cansu Hanım.
2: Ben doğum tarihini hatırlayamadım. O yüzden 44 yazdım ama.
0: 44 mi yazıyor
2: orada? Evet, 44 ama yanlış.
0: 44 yazıyor. Muhammed Bey.
3: Ben %100 eminim. 1915 doğumu, 1935 ilk şarkısını söylediği zaman, 1939'da evet. ilk plağını çıkardığı zaman 40'lı yıllarda da, yani 40'la 42 arasında gruplarla çalışmış.
0: 24 yazdınız evet. Ve Öykü Hanım.
4: Ben de 1939 yılında plan çıkardığını biliyorum ama kafam karıştı. 35 yazdım, 20 dedim ve...
3: Ve üzülerek sizin az önce söylediğiniz durum gerçekleşti.
5: O iş oldu.
3: Ama olmadı işte. Bizim puanları paylaşmamız halinde Öykü Hanım'ı geçemiyorduk. Öyle değil demiştiniz. Biz puanlarımızı göremiyoruz ama biz şu an Öykü Hanım'ı geçemedik diye biliyorum.
5: Geçemiyor muyuz biz?
4: Yok. İkiniz finalist oluyorsunuz, bölüşüyorsunuz.
0: Ne olacak Öykü Hanım eğer yani, doğruysa onların cevabı?
4: Onların cevabı doğruysa puanları bölüşecekler, iki finalistiniz olacak.
0: Öyle mi olacak?
5: Öyle hayır. Olsun ya.
3: Siz Ersin Bey'i, bu yarışmanın konusu Ersin Bey'i dinlemek zaten. Az önce Ersin Bey dedi ki Mert Ali ile Muhammed bilirse dedi.
0: Ben matematiği burada gözünüzün önünde yaptım.
3: Aynen.
0: Toplamayı çıkarmayı yaptım.
3: Sizin böldüm önce
0: sonra
3: olsun.
0: Sizin puanlarınızı ekledim.
3: Aynen.
1: Şimdi en doğru cevap vermemesi gereken insanla aynı doğru cevabı verdik.
3: Mert Ali ayıp oldu.
1: Vermemen gerekiyordu abi.
0: Doğru cevap olduğuna %100 eminim diyorsunuz
3: ama. Ben %100 eminim.
0: Bir görelim o halde, madem öyle devam etsin ondan sonra tartışmamız. Ne olacak acaba? Doğru cevap. 24 doğru cevap oldu ve puanlar ne oldu peki biliyor musunuz?
3: Öykü Hanım birinci oldu. Mert Ali ve ben iki ve üçü eşit bir şekilde paylaştık. Ben büyüğü olduğum için ikinci oldum. Sonuncu maalesef Cansu Hanım oldu diye düşünüyorum.
0: Dört yarışmacımızı da bir buraya verebilir miyiz rica etsem? Bir görsünler kendilerinin puanlarını.
1: Tamam birinci olmuşuz.
3: Mert Ali'nin söylediği olmuş. Hayır üç tane birinci olmuş.
4: Seninki de olmamış, seninki de olmamış, benimki de olmamış. Üçümüz üç birinci olmuş.
1: Bir soru daha.
3: Üç tane finalist var.
1: Öyle mi?
0: Şu anda cevap soruda tarihinde bir ilki yaşıyoruz.
1: Tarih yazdık.
0: Tarihi yazdınız.
1: 8'i de kapattık 18'de. Bayağı geriden geldi.
0: Tarihi yazdınız ve tarihte ilk kez şu anda üç yarışmacımızla birlikte finalde tek bir soru üzerinden yarışacağız. Yani Öykü Hanım, Muhammed Bey, siz son finalistiniz. Son viraja girdiğinizde evet. Biraz gerilerde kaldınız.
2: Öyle oldu.
0: Size veda ediyoruz.
2: Evet, ilk katılmışım. Çok mutlu oldum. Çok güzel bir heyecandı. Çok güçlü rakiplerim vardı şansıma gerçekten. Teşekkür ederim her şey için. Çok mutlu oldum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Size bir kitap hediyemiz
2: teşekkür
0: olacak.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz.
2: Sağ olun.
0: Size başarılar diliyoruz. Ve ben buradan finale çıkan 3 yarışmacımızı da alkışlamak istiyorum. Ve aynı zamanda 4 yarışmacımız da müthiş bir performans ortaya koydu. Frank Sinatra ile beraber finale gidelim. Bir ilki yaşayacağız. 3 yarışmacımız da finalde karşınızda olacağız.

0: Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında cevap soruda yarışmasında tarihi bir an yaşıyoruz. Şu anda ilk kez 3 yarışmacımız finalde karşımda, bir ilki yaşıyoruz. Bu zamana kadar hep tek bir isim vardı ve bir değil, iki değil, tam 3 yarışmacımız. 12. soruyla beraber Mert Ali ve Muhammed Bey'in doğru cevabı bilmesiyle Öykü Hanım'a yetiştiler. Ve şu anda üçlü bir final. Neler hissediyoruz?
1: Şu an çok mutluyum. Umarım devamı gelir diyelim.
0: Öykü Hanım.
2: Yani ben zaten iki yarışmadır final istiyordum. Son soruyu bilemediğime çok üzüldüm açıkçası. Ama bu da bir ilk, bu da heyecanlı bir şey. Yani 3 kişinin finalde yarışıyor olması. Diğer arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Ve Muhammed Bey, dün finalde bizimle birlikteydiniz. Bu kez yanınızda iki rakip daha var.
3: Dün hatırlarsanız finalde şeyi söylemiştim, buralar böyle boş boş gayet güzel demiştim. Şimdi arkadaşlar da geldi, bu şekilde de güzel. Ben de memnunum. Arkadaşlara ben de aynı şekilde başarılar diliyorum. İnşallah böyle iyi bir şekilde devam ederiz.
0: Şimdi finalle ilgili olarak tabii bir ilki yaşadığımız için bazı detayları da ilk kez aktarmış olacağım. Normalde ne yapıyorduk? Bir kişi finale çıkıyordu, doğru cevabı bildiği takdirde 5000 lira para ödülünün sahibi oluyordu. Bugün bir ilki yaşıyoruz ama biz finaldeki normal akışımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Yani bugüne özel, eğer 3 yarışmacımız da doğru cevap verdiği takdirde 5000 lira para ödülünün sahibi olacak. Bundan şu anda önümde bir tane var. Biz de hazırlıksız yakalandık tabii ki. Ama fazlası var, merak etmeyin. Yani 5000 takdim etmek istiyorum. Ama cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde de yine aynı şekilde bu zamana kadar ne yaptıysak 1000 lirayı alıp yarın bizimle birlikte olabilirsiniz. Yanlış cevap verdiğiniz takdirde, ki hiç arzu etmiyorum, o zaman maalesef veda edeceğiz. Sizlerden birisine, ikisine ya da üçünüze birden. Benim temennimi net bir şekilde tüm samimiyetimle söyleyeyim. 3 yarışmacımız da 5000 lirayı bu muazzam performansla hak etti. 5000 lirayı size takdim etmek, yarın üçünüzün de yine aynı şekilde karşımda yarışmasını arzu ediyorum. Ama bu bana bağlı bir şey değil, size bağlı. Evet. Başarılar diliyorum.
2: Çok teşekkürler.
0: Böylesine güzel bir anı, heyecanlı bir anı beraberce yaşadığımız için final sorumuzun konu başlığına geçelim artık. İşte konu başlığı geliyor.

Final sorumuzun konu başlığı Nil Nehri. Nil Nehri 6650 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun nehri. Afrika kıtasının hayat kaynağı olan nehir, Uganda'da Victoria Gölü'nde doğuyor. Burundi, Ruanda, Tanzanya, Kenya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya ve Eritre Nil Nehri havzasındaki diğer kaynak ülkeler olarak kabul ediliyor. Nil Nehri, Mavi Nil, Beyaz Nil ve Atbarah Nehri olarak üç kola ayrılıyor. Mısır ve Sudan Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü ülkeler statüsünü taşıyor. 2011'de Sudan'dan ayrılan Güney Sudan'da Nil Havzası ülkeleri listesine dahil oldu. Su kaynaklarının çok yetersiz olduğu Mısır, su ihtiyacının %95'ini nehirden karşılıyor. Özellikle Mısır ve Etiyopya arasında 2011 yılında inşasına başlanan Hedasi Barajı nedeniyle ciddi bir su krizi ortaya da çıkmış durumda. Her bir yarışmacımız için 5000 lira değerindeki final sorumuz geliyor. Nil Nehri Havzası'nda toplam kaç ülke yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Birçok ülke ismi saydım ve bu saydığım ülkeler acaba yarışmacılarımızın aklının bir köşesinde yer alabildi mi? Geldik en heyecanlı ana. Soru nasıldı Öykü Hanım?
1: Yani açıkçası beklemediğim yerden geldi. Biraz ben sayılara, uzunluklara odaklandım. Siz ülkeleri saymaya başladıktan sonra başladım akılda tutmaya. Cevabım %40 doğru, %60 yanlış diye düşünüyorum. Hani bilmiyorum, o riski alsam mı almasam mı diye tam emin değilim. Bakacağım, biraz daha düşünüyorum.
0: Muhammed Bey, dün yazdınız bir şeyler. Sonra yazdıklarınızın dışında söylemleriniz farklıydı. Bugün stratejiniz nasıl oldu? Siz neye odaklandınız ben detayları aktarırken?
2: Ben birçok şeye odaklandım. Birçok bilgi tuttum ama burada cevabın iki rakam arasında olduğunu düşünüyorum.
0: Ben siz de emin değilsiniz.
2: Ben de çok emin değilim açıkçası.
0: Peki.
2: Aynen.
0: Peki. Mert Ali, soru nasıldı?
3: Bir sayı yazdım. Ama şu an ben de hiç emin değilim. Çünkü o ülkeleri saydıktan yaklaşık bir 10 saniye sonra birkaç ülke daha vermeye başladınız. Ülkelerin adını şu an zikretmiyoruz galiba. O ülkeler aklımı karıştırıyor. Ama galiba bir çılgınlık yapacağım.
0: Bir çılgınlık yapacaksın?
3: Evet.
0: Bakın şu anda 1.000 lira var. Bu işin en kolay tarafı. Ben cevap vermek istemiyorum diyerek 1.000 lirayla yarın yeniden karşımda olabilir. Bir kez daha finale çıkma mücadelesinin içerisinde yer alabilirsiniz. Ha 5.000 lirayı kazanmak güzel de %100 eminseniz eğer güzel. Ama bir de bunun vedası da var. Hazırsanız eğer soruyorum. Değerli yarışmacılarımız. Final sorumuza 5.000 lira para ödülü olan final sorumuza cevap verecek misiniz? Önce son finalistimiz Muhammed Bey'den başlayacağım. Muhammed Bey.
2: Ben tam emin olmadığım için cevap vermeyeceğim.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz.
2: Evet.
0: Ve 1.000 lira dünkü gibi bugün yine sizin, yarın bizimle birlikte olmayı garantilediniz. Öykü Hanım.
1: Ben de cevap vermek istemiyorum. Yani cevabıma güvenmiyorum pek fazla. Bir daha yarışmak istiyorum. Çok keyifli. O yüzden cevap vermek istemiyorum.
0: Size de 1.000 lirayı takdim ediyorum. Siz de yarın burada olmayı garantilediniz. Ve geldik. Bir çılgınlık yapacağım herhalde diyen Mert Ali'ye. Mert Ali, 1.000, 5.000 ya da geldiğin gibi maalesef seni uğurlayacağız. Karar senin artık.
3: Geldiğim gibi gitmek istemiyorum. Çok eğlenceli. Çok arada kaldım. Gerçekten çok arada kaldım. Hani böyle bir seçenek olmasa kesinlikle cevap vereceğim ama ben çılgınlık yapmayacağım. Cevap vermiyorum.
2: Bir çılgınlık görseydik.
3: Yok vermiyorum. Vermiyorum.
0: Muhammed Bey yarın tekrar görmek istemiyor herhalde Mert Ali.
2: Estağfurullah, yok, sevdim kendisini. Gerçekten
0: çok şaka. Siz Mert Ali'nin tüm samimiyetinizle söyleyin lütfen. Yarın burada olmasını arzu eder misiniz yoksa çok güçlü bir rakip buradan veda etse kendisine iyi olur mu dersiniz?
1: Yani kendisinin kişiliğiyle alakalı kesinlikle değil ama ben bir çılgınlık yapmasını tercih ederdim. Çünkü güçlü bir rakip ve güçlü bir rakiple yarışmak hepimiz için zorlayıcı bir şey. O yüzden kendisinin cevabını göstermesini isterdim.
2: Yani yarışmada görüşmesek de olur diyor. Dışarıda görüşürüz diyor.
0: Beraber maça giderdiniz.
2: Yani mesela.
0: Peki. Mert Ali, o halde cevabını bekliyorum. Cevap verecek misin yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacaksın?
3: Cevap vermeyeceğim.
0: Cevap vermeyeceğim diyorsun sen de. O halde sana da 1.000 lirayı takdim ediyorum.
3: Teşekkür
0: ederim. Ve böylelikle diğer yarışmacılarımız gibi yarın bizimle birlikte olmayı burada garantilemiş oluyor. Böylelikle 1.000'er lirayla ayrılıyorsunuz bugünün finalinden. Ama yarın devam edeceğiz tabii ki. Yine de tebrik ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür
0: güzel bir yarışma oldu. Tarihi bir yarışma oldu. Gönül isterdi tabii ki 5.000 lira para ödülünü sizlere takdim etmek. Bir tahmininiz var mı? Yazdınız bir şeyler, gördüm ben düşünürken. Onları da bir görürsek eğer, doğru cevaba öyle gideyim isterseniz. Muhammed Bey?
2: 7. Yani dediğim gibi çok emin olmamakla birlikte 7 ile 8 tahmininiz arasında kaldım. 7. Evet.
0: Öykü Hanım?
1: 8 dedim ben de. Ben 8 ile 9 arasında kalmıştım. 8 dedim.
0: Ve Mert Ali?
3: Ben şöyle söylüyorum. O havzaları saydıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam 3 ülke daha saydınız. 8 değilse şayet ben kesinlikle 11 olduğunu düşünüyorum. En kötü 10'dur. Yani 8'den aşağı değil, 9 da değil. Ya 8 ya da 11 diye düşünüyorum.
0: Ama az önce çılgınlık yapacağım dediğinde 8...
3: 8'i kaldıracaktın, 8'i evet.
0: 8'i kaldıracaktın. Peki, iki tane 8 tahmini, bir tane de 7. Artık bir kıymeti yok tabii ki ama evet. Doğru cevaba gidelim isterseniz.

0: sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
0: Korkma Ömer.
2: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda, çalış!
0: Tanımadı. Huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
2: Yeter!
3: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
4: Sağ olun efendim.
0: Evimize hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
2: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
4: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
2: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
0: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
4: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir Karaçalı gibi giremem.
5: Dilek Taşı bugün 18'de TV4'te.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
6: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
8: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik, abaküs,
11: kasa,
12: marul.
11: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
14: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
15: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
14: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
14: Asos'u Asos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
16: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı

0: Değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Final sorumuzun doğru cevabı 11 olacaktı.
6: Çok şükür.
5: Mert Ali.

0: söyle. Kafana şiir.
1: Aa, şiddete hayır.
0: Söyledir öyle, derdini söyle.
2: Hadi şunu çapla da ocağa atacağız, hadi. Çek. Çek.
1: Tamam, sal. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya şu hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Bir müsaade ederse kuşlar anlatacağım. Bugün Florya'da çok güzel bir restorandayım. Antep yemekleri yapıyorlar. Böyle konsepti de tropikal bir iklime sahip gibi görünüyor. Çok keyifli gerçekten. Hava buz gibi ama ben kendimi çok güzel hissediyorum. Böyle çok güzel bir yerde hissediyorum. Nefes alamadım. Nefessiz kaldım. Ben bugün ne iş yapacağım? Kebapçı olmaya karar verdim. Nasıl mı? Hiç bilmiyorum. Cesur Usta beni bekliyor. Vallahi beni çok zor bir gün bekliyor bu arada. Hadi buyurun başlayalım.
3: Ustamız Cesur da sen pek değilsin gibi Tuğba.
1: Bahçadanmışmış, sararıp yere düşmüş. Sevdiğim Antepli.
4: Sevdiğim Hattuç Hanım.
1: Öyle değil miydi abi o şarkı?
4: Sevdiğim Hattuç Hanım.
1: Ama Antepli yok mu
4: düşmüş.
1: İçinde?
4: Antepli işte. Heh. En sonunda ikinci nakara.
1: Ha, tamam anladım. Ustam. Ha. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
4: Teşekkür ederim.
1: Şeref nasılsın, ediniz. Nasıl gidiyor?
4: İyidir vallahi, hoş diyoruz. Yaramadı bir şey.
1: İyidir, uğraşıyoruz. Zırttır evet. İşte şeydi.
4: Sana bugünün... ustalık nasıl olur, kebap nasıl olur onu öğreteceğiz. Sen usta yapmaya getirdin.
1: Olabilir miyim sizce?
4: Olursun diyorum ya.
1: Daha sizce. Önceki programlarımı seyrettiğinizi söylediniz. Yani olabildim mi sizce yani? Orada bir ışık gördünüz mü benden?
4: Var, ışık var. Işık var, onu gördük.
1: O zaman?
4: O aksakalı dedeyi gördük biz. O olacak.
1: Işık geliyor.
4: Evet, ışık geliyor.
1: Biz bugün ne yapacağız?
4: Bugün
1: ne
4: biz kebabı? Kış kebabı yapacağız. Biz buna kış kebabı dedik.
1: Kış kebabı.
4: Evet. Sebzeli bahar kebabı diyoruz biz buna.
1: Tamam. Taze
4: sarımsak kullanacağız, maydanoz kullanacağız, al biber, boşluğumuz, kuyruğumuz ve karetten.
1: Hmm.
4: İlaveten buna baharat olarak kimyon, tuz, karabiber ilave edeceğiz.
1: Harika. O zaman...
4: Çok güzel bir kış kebabı olacak.
1: Başlayalım mı? Hadi buyurun başlayalım. İlk olarak neyle başlıyoruz usta?
4: İlk olarak etimizi çekeceğiz.

0: boş domuzu şöyle doğrayacağız.
1: Duydunuz dilin sesini, program başladı.
2: Ama zırhı ben de yapmak istiyorum.
0: Zırhı yapacaksın. Bunu yapmadan zaten soru olmaz. Sabah bulaşık yıkadın. Soğan, sarımsakla soydun. Çıraklık dönemi bitti. Şimdi ustalık dönemine geçtin.
2: Aa, sen benim bulaşık

0: özür dilerim ya.
1: Kem spor ayakkabıyla gelmişsin. Ayağım kırıyor.
2: Tabaklar, mamaklar, yerler.
3: Bizim zamanımızda, şey yoktu, makine yoktu. Şimdi makineler de var. Onu da doğuruyorsun. Onu da doğuruyorsun güzel.
2: Mahçadamışmış. Böyle içinde sürekli bir şarkı çalıyorsam. Yere
3: düşmüş, sevdiğim hattu canım aklıma düşmüş. Arabim vallahi, severim vallahi. Çekerim silahı, vururam vallahi.
2: Oo.
3: Bu ateş. Sadece güç değil, biraz da bilek tekniğiyle alakalı. Yani gücünüzü çok da kullanmak zorunda değilsiniz.
2: Öyle mi?
3: Tabii.
2: Ben ne zaman deneyeceğim?
3: Deneyeceksin. Ben biraz incelteyim.
2: Ha, bana kolaylık olsun tabii diye.
3: Sen kolay öğren diye, sana kolaylık olsun diye değil. Sana zorlayacağım da
2: kolaylık
3: sana kolaylık olsun diye.
2: O zaman ben söylüyorum bu arada, evet. Kolaylık sandın.
3: Buradan tutuyoruz.
2: Tamam.
3: Bunu biraz daha aşağı, avucunuza gelsin şurası.
2: Ha, şöyle. Ha,
3: evet. Şunu kaldırabiliyorsun, onu kaldırmıyorsun. Sadece bunu kaldırabiliyorsun.
2: Ha, bu. Şöyle. Evet. Buraya kuvvet uyguluyorum ama.
3: Aynen.
4: Bence pek umut yok Cesur Usta'm.
2: Kol kaslarım gelişti.
3: Ya anam bacım, kurban olduğumu şöyle yapacaksın. Ya. Bak, kulağını çekeceğim ha.
2: Nasıl?
3: Ha.
2: Şöyle.
3: Biz kulağımızı çeke çeke bu işi öğrendik. Öyle kolay değil. Ensemize tokat diye ye. İki günde Tuğba Hanım öğrenip gidecekmiş. Öyle bir şey yok.
2: Bir gün dost olmuyor.
3: Bir gün dost olur mu? Biz yapacağız seni usta.
2: Tamam şef.
4: Tuğba fast food restoranında değiliz. Şef değil, ustam demelisin.
3: Ben şimdi üç harekette bu hale getirdim. Sen şimdi onu parçalayıp ezmen lazımdı, bitirmen lazım.
2: Vallahi.
3: Evet. Şaka maka beceriyorsun ama.
2: Gerçekten.
3: Vallahi.
2: Ay valla nasıl mutluyum.
3: Hadi buradan biraz puan verdim. Devam usta. Devam, durmak yok. Devam.
2: Öyledir öyle.
3: Derdini söyle.
4: Ustam Tuğba işi size yaptırıyor, dikkat edin.
2: Bunlar öğle yemeğine mi yetişecek ustam?
3: Evet, öğle yemeğine yetişecek.
2: Umarım.
3: Az geri kay. Az geri kay. Ben bunu mesela arada yapıyorum. Kimseye de tavsiye etmiyorum yapmasını. Niye yapıyorsun dersen, ben orada sevgimi katıyorum kebaba.
2: Vay.
3: Evet.
4: Senden de bekliyoruz aynı hareketi Tuğba.
3: Biraz beri geleceksin bak, yan duracaksın. Biraz daha.
2: Şöyle.
3: Bana doğru.
4: Cesur ustam, siz ısrarla çabalıyorsunuz ama Tuğba daha doğru şekilde durmasını öğrenemedi ki eti zırhtan geçirmeyi de öğrensin. Sizi çok yoracak, haberiniz olsun. Dış ses demişti dersiniz.
3: Tuğba kardeşim, bak burası da bizim. Kurban oldum. Hep aynı yerde dolaşıp durma. Ha, orayı da çekeceğim ya.
2: Tamam ustam. Şöyle.
3: En son kafana şişeyim.
2: Ya her yerde bu muameleyi görüyorum ben ya.
3: Ah, ben yardım edeyim biraz. Biraz ben
2: vallahi
3: yardım.
2: Vallahi terledim ben yani.
3: Yoruldum.
2: Ustam bana hiç sormuyorsun nerelisin sen diye.
3: Tamam.
2: Nereliyim sence?
3: Duvarın nerelisin?
2: Oo, hareketler. Konyalıyım.
3: Konyalı mısın? Kadifeli gelin. Çaydan mı geçti? sen bana sordun mu nerelisin diye? Önce Rusya'ya sordum. Ana, sana verifik vermişler o zaman.
2: Evet, önce senin hakkında bilgi edindim, öğrendim, çalıştım, wow. Dersime öyle geldim.
3: Helal olsun vallahi. Ben sadece programlarını seyrettim, sen neler olduğunu biliyordum. Makar olsun diye sordum. Konyalım yürü. Yürü.
2: Hemşehrilerim alınıyorlar, ben yürü. Hiç Konya'dan bahsetmiyormuşum. Hep başka yerleri övüyormuşum.
3: Aa, Konya'nın?
2: Göz bebeğimsiniz.
3: Şeyi güzel ya o. Şekeriniz var ya sizin Konya.
2: Konya şekeri, beyaz böyle.
3: Gitmesek de gelmesek
2: de. Gitmesek de.
3: Orada bir köyümüz var diyorsun.
2: Gelmesem de o köy bizim.
3: Çırağı yapacağı işi usta yapıyor.
2: Aa, söylemediniz ki bana yap
3: diye. Bu da şarkı söyle. Gitmesen de, gelmesen de.
2: Bana demediniz ki yap diye.
3: Şimdi sebzeleri çekeceğiz.
2: Sebzeleri de mi burada?
3: Evet.
2: Hadi.
3: Önce sarımsağımızı nasıl çekeceğiz biliyor musun? Bakmayınca şöyle dövüyoruz sarımsağı. Neden?
2: Taze
3: rahat
2: sarımsak.
3: Çekmek için.
2: Evet.
4: Her işin bir formülü var Tuğba.
2: Yüzüme sıçradım.
3: Recep, neyci oldun şimdi sen?
2: Kebapçı.
3: Kebapçı. Peki kebapçı mı, kebapçı mı?
2: Kebapçı.
3: C mi Ç mi?
2: Ç.
4: Doğru söyledin Tuğba, bravo.
2: Değil mi?
3: Niye hep bize kebapçı derler?
2: Niye bilmiyorum, onu siz sorun. Biraz ustam.
3: Daha.

0: Sıyıttırma. Sıyıttırma. Sıyıttırma.
1: Dişler mi kıcırdı?
2: Nasıl ya?
1: Sakin.
2: Mutfakta gerilimli dakikalar. Ha sen sıyırtılıp...
1: Sıyıttırma. Sana doğru çekerken böyle kuvvetle çekiyorsun. Çekme. O kendi gelir.
2: Ay güzel salata oldu. Üstüne biraz ceviz koyarız. Yavuzdağ
3: salatası yaptı.
1: Sen Antep kadını bilir misin?
2: Bilmiyorum usta.
1: He? Hiç Antep kadınıyla tanıştın mı?
2: Yok.
1: Saçını başını yiyorlar senin.
2: Valla.
1: Evet.
2: Valla. Niye?
1: Çalışmaya baksana mıytı mıytı mıytı.
4: Mıytı mıytı ne güzel dediniz Cesur Ustam. Ağzınıza sağlık. Ah be Tuğba şu mıytı mıytı çalışma kuyundan bir vazgeçmedin gitti. Sağ diyeyim Tuğba duyun mu?
1: Bu kıymamızı aldık zeptemizin üzerine. Bunun baharatı düz değil mi?
2: Evet.
1: Aslında bunun lezzet biri sarımsakla. Kimyon.
2: Evet, kimyon her şeye yakışıyor usta bu tür
1: evet.
2: Yemeklerde.
1: Bunun kimyonu biraz daha fazla olacak kebabımıza. Biraz karabiber, tuz attık etimize.
2: Ha.
1: Şimdi çok az zepsemizin pilavez için tuz atacağız.
2: Sonra
1: şimdi
2: tekrar.
1: Bunu harmanlayacağız.
2: Aa.
1: Anam kurban olayım, az bir şey daha hazır. Kebap böyle.
2: Üşeniyorum usta.
1: Öğrenecek, öğrenecek. Yapacak. Neydi kebabımızın adı?
2: Sebzeli bahar kebabı.
1: Elim şişe gidiyor az kalsın.
2: Valla. Ben bazen unutuveriyorum usta.
1: Kafana şişi yersen unutursun. Bir daha unutmazsın o zaman.
4: Ustam biz yine de şiddetin her türlüsüne her platformda karşıyız. Zaten siz de işin şakasındasınız biliyoruz.
2: Aa, şiddete hayır.
1: Yok, kesinlikle şiddet.
2: Takılıyoruz birbirimize. Ben öğreneyim diye. Yoksa baksa olmayacak. Ne oluyor?
1: Çok sıcak diyorum ya.
2: Ben de bayılacağım vallahi ustam ya.
4: Bence de ustam. Tuğba ile çalışıyor olmak zor. Sizi en iyi ben anlarım. Siz bir de beni düşünün.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz?
1: Burayı temizliyorsun. Ne yapıyorsun?
2: Nasıl ya?
1: Nasıl? Yavaş. Yavaş elini zırha vuracaksın. Önce ne yapacaksın? Zırhını temizleyeceksin.
2: Şöyle.
1: Sağ elinle. Sağ elinle.
2: Ben soluğum ama.
1: Çocuğum bak sağ elinle böyle yapıyorsun. Bunu temizledin ya.
2: Tamam.
1: Böyle. Sonra çeviriyorsun. Yap bakayım.
2: Ne var ki?
1: Hah aferin. Bunu ne yapıyoruz? Selamete kaldırıyoruz.
2: Hadi, hadi
1: şimdi burayı temizle.
2: İşimiz bitti.
1: Ha, hadi sen de işin bitince değil mi? Sonra işin olduğu zaman görürsün.
2: Bir insanın eli her şeye mi yakışır?
1: He ya. Sen ne diyorsun? Ben böyle bir şey görmedim. Keski böyle kullanın evladım.
2: Görüp görebileceğin.
1: Keskiyi böyle kullanacaksın.
2: Ha.
1: Hiçbir çekpas elin alıp da yok.
2: Bunlar, yaptım.
1: Bunlar yapmamış ki, görmemiş.
2: Nasıl yapmadın?
1: Nasıl yaptın? Çok, yapamadın işte.
2: Çok temizsiz bir insanım normalde.
1: Karşı bak, gelme ustaya. Böyle. Suya karşı gelme. Şimdi suyumuzu alıyoruz yanımıza. Ne yaptık? Ben şöyle alayım. Yok, suyu böyle alayım. Birer tane de şiş alacağız elimize. Şu, sen sağ mısın sola mısın?
2: Solağım ben işte.
1: Ne yapıyoruz? 160 gram.
2: 160 gram.
1: Kıymamızı elimize aldı.
2: Tabii sen usta olduğun için artık ölçü.
1: Ya şimdi bir şey söyleyeceğim sevgili seyirciler. Bu biraz da Tuğba'nın oynamasıyla biraz cıvık oldu ama.
2: Niye?
1: Bakalım Tuğba bunu nasıl saplayacak?
2: Vallahi.
1: Ha bakalım Tuğba.
2: Aa, evet biraz yumuşak oldu bu.
1: Kapıyı çalıp da usta ben usta olmaya geldim demeye hadi bakalım.
2: Kolay mı sandın?
4: Cesur ustam ağzınızdan bal damlıyor. Sizin gibi ustalarımıza hayranım.
2: Öyledir öyle.
1: Başka bir şey bizde yok ha. Bak, akşama kadar bırakın bunu şarkı söylesin. Ne ustası? Öyledir öyle derdini söyle. Arayıp da bulamazsan gel bana eyle.
2: Niye bu tutmadı ya?
1: Hadi bakayım buradan kopya çek.
2: Ama yani yok ustam. Bir dakika.
1: Biri şama bakıyor, biri haleme bakıyor kebabın. Kebap dedi ki ben bu kızın elinde nereden düştüm? Bu mesleğe bırak sen diyor. Bak.
2: Olmadı ya.
1: Olacak.
2: Olacak. Ne diyorsunuz?
1: İyi, sen ne diyorsun?
2: İyiyim.
1: Hadi şunu sapla da ocağa atacağız, hadi. Kireye mi verdin elini?
4: Tuğba'nın eti şişe saplaması çok zor ustam. Sanırım siz yardım edeceksiniz.
1: Ne kebap oldu be. Tuğba olsan neredeydi? Şimdi gel bunu ocağa atıp pişirelim.
2: O zaman pişirmeye geçiyoruz.
1: Sonra da afiyetle yeriz.
2: Hadi buyurun.
4: Ben çok pişmiş sevmiyorum ustam. Et biraz az pişsin lütfen.
1: Getir bakın kebaplarımızı Tuğba usta.
2: İkisini de mi getireceğim?

0: Hazır. Bunun yanına ne koyacağız?
1: Of, çok sıcak.
0: Domates biberimizi de pişirelim beraberinde.
1: Aa, ne güzel. Kaç dakikada bitirebiliriz?
2: Ne güzelmiş değil mi ustalık? Çok kolay.
1: Yok, ben kolay olduğunu söylemedim.
2: Yani çok kolay.
1: Pişiyor
2: ya
1: böyle yemek. Hani yemek, ben, Tuğba, kalp, yemek. Kafam karıştı. Sevgili seyirciler, aslında ben kebap yemek için bahane ettim programı. Çaktırmayın.
2: Efendim? Yok, bizim kebap tabağından.
1: İki tane kebap tabağı alabilir miyiz? Yapması dakikalar sürüyor, pişmesi ise 2-3 dakika.
2: Yani, yemesi 3 dakika.
1: Yemesi daha kısa bence.
3: Hadi Tuğba Usta, iyice acıktım ben. Bekliyorum şurada dakikalardır kebapların pişmesini. Derken nar gibi kızarıyor kebaplarımız.
1: Ve beklenen an geldi sevgili seyirciler.
0: Tuğba Usta ile beraber yapmış olduğumuz kebabımız için servis yapacağız size. Tuğba Usta, al bakayım bir tanesini. Ne yapıyoruz? Şişimizin ucunu siliyoruz.
3: Şiş sıcak olabilir Tuğba, dikkat et.
1: Oh, elim yanıyor.
0: Hızlı çek. Çek. Çek.
1: Oh, tamam Usta.
3: Nihayet sonunda başardın Tuğba.
0: Efendim, Tuğba Usta'ya hazırladığımız hepsi el bakiyamız hazır. Afiyetle Tuğba yiyecek, ben yemeyeceğim.
1: Ben mi yiyeceğim?
0: Sen yiyeceksin. Vallahi Tuğba bugün buraya geldi, dedi ki usta, ben usta olmak istiyorum, kebapçı olmak istiyorum. Olur mu? Ben çırak olarak desin, almam diyeceğim, yok alırım. Çırak olarak alırım. Belki bir usta olma ümidi olabilir. Aynı zamanda kalfalık yapabilir mi? Çok zor. Hani çıraklık yapamıyorsa kalfalık nasıl yapacak diyeceksiniz. Ama tatlı dili biraz insanı yumuşatıyor, o yüzden dedim ki hani bir usta yapalım. Kebabı da pişittirdim.
1: Mutfağınızı bize açtığınız için.
0: Şeref ediniz.
1: Bana sabır gösterdiğiniz için. Bana bu işi öğretmeye çalıştığınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Öğretmenlerin derinden öpüyoruz. İşte öğretmenlik böyle bir şey.
1: Aynen öyle.
0: Çok zor.
1: Evet. Efendim, ben bugün kolay mı sandın da Florya'da çok şık, çok güzel bir mutfağa misafir oldum. Usta olmak istiyorum dedim. Tabii ki Tuğba Hanım, buyurun gelin dediler. Ben göreceğimi gördüm, öğrendiğimi öğrendim. Artık bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir gündelik sorun belirleyip bu gündelik sorunun çözümüne dair psikolojik önerilerde bulunuyorum. Yani diyoruz ki sorun bu, peki ne yapmalı? İşte bugünkü sorumuz hepinizin çok hoşuna gidecek bir soru. Çünkü cevapları da harika ve hemen bugün uygulamaya başlayabiliriz. Sorumuz şu: daha sağlıklı bir ilişki mümkün mü? Daha keyifli bir romantik ilişki mümkün mü? Hepimizin hayatında ilişki içinde olduğumuz insanlar var ama temelde siz eşinizi, sevgilinizi düşünün bunları dinlerken. Ama bütün ilişki biçimlerine de aslında uyarlanabilecek bir takım önerilerde bulunacağım. İlişkiler insanoğlu için en önemli şeydir. Çünkü insanoğlu tek başına yaşayan bir tür değil, grup içinde yaşayan bir tür. Biz hep bir arada doğru adımları atarsak mutlu ve keyifli bir hayatımız olabiliyor. Ben tek başıma mutlu olacağım diyen insanlar kendi mutluluğunu bireysel olarak tanımladığı zaman genelde bir bakıyoruz ki o mutluluk değil, bir hayal kırıklığı getirmiş. O yüzden öncelikle şuna karar vermek lazım. Mutluluğunuz beraber yaşadığınız insanların esenlik haliyle ortaya çıkıyor. Yatırımı birbirimize yapmamız gerektiğini unutmayalım ve isterseniz tahtaya da yazacağımız şekilde hemen önerilerimize başlayalım. Artık alıştınız, tahtayı bayağı yoğun bir şekilde kullanıyorum. Çünkü istiyorum ki bir oraya madde yazdığımda 10 dakika sonra tekrar bakıp hatırlayabilelim. İlk maddemiz belki de daha önce hiç duymadığınız bir şey: sigorta attırıcılar. Nasıl evdeki elektronik aletlere çok fazla yüklendiniz? 9 tane elektronik alet bir anda çalışmaya başladı. Pat diye bir ses gelir, elektrik kesilir. İşte o pat sesinin geldiği zamanları, ilişki içerisindeki o sigorta atma anlarını ortadan kaldırmak için sigorta attırıcı nesneleri bulmamız gerekiyor. Sigorta attırıcı davranışlarımızı fark etmemiz gerekiyor. O yüzden gelin birinci maddeye sigortalar yazayım. Şimdi bu sigortalar aslında biraz da bizi sinirlendiren şeyler. Birkaç tane örnek getirdim. Şöyle göstereyim örnekleri. Bence size çok tanıdık gelecek. Sorun nasıl çıkarıyor bunlar diye ama. Mesela bir tane kumanda var elimde. Evde televizyonun karşısına ailece oturduğunuzda işte bu kumanda kimin elindeyse genelde bütün süreci yönlendiren de o oluyor. Aslında ev içi süreçlerde bu kumanda çok büyük bir güç. Ama kumandayı elinde tutan kişi diğerlerinin ne izlemek istediğini hiç önemsemeden hoyratça basarsa tuşlara, o zaman ev içinde bir gerginlik ve belki de her gece yaşanan bir takım krizler ortaya çıkabilir. Ya benim istediğim kanalı hiç açmıyorsun cümlesi kiminin sigorta attırıcısı olabilir. Daha basit bir örnek, çok da fazla karikatürize edilir ama şu diş macunlarının dipten mi çıkarıldığı, ortadan mı basıldığı, en üstten mi sıkıldığı bile bazen sigorta attırıcı olabiliyor. Hocam 20 yıllık evliyiz, hala diş macunu nasıl sıkacağını öğretemedim şeyini bizler zaman zaman duyuyoruz. Ya da başka bir örnek, telefonlar. Bu cep telefonları, kişiler eve geliyor işten, artık ailece geçirebileceğimiz tek zaman o zaman ama alıyor eline telefonu ve sürekli telefonuyla uğraşıyor. İşte evde her gece sırf bu sürekli telefonla ilgileniyorsun cümlesiyle başlayan kavgalara denk gelmek artık ziyadesiyle mümkün. O yüzden bir sigorta attırıcı da telefon olabilir. Şimdi sizden hemen eşinizle sorun yaşadığınız anlara dair bu sigorta attırıcıları fark etmenizi istiyorum. Herkes kendi sigorta attırıcısını bulması lazım. Bazen saçından memnun değilsen saçınla ilgili yapılan konuşmalar. Hani bazen kilodan memnun değil de tam böyle bir şeye kızdın, onu söyleyemiyorsun. Kilosundan bir laf atayım da oradan yaralayayım onu gibi şeyler. Ya da işte ekonomik durumla ilgili, ihtiyaçlarla ilgili bir takım şeyler. Evde sürekli kavgaya neden oluyorsa işte sizin sigorta attırıcınız odur ve onu lütfen hayatınızdan çıkarın. Sigorta attırıcıları bir koz olarak kullanmaya devam edersek ilişkimiz bir türlü sağlıklı bir ilişki haline gelmez. Hemen sigorta attırıcıları lütfen bulalım. Ben de o sırada ikinci maddeye geçeyim. İkinci maddemiz övgü. Övgü o kadar büyüleyici bir şey ki aile hayatlarını çok güzelleştiren bir kavram. Eşinizi övün.
Ve sık sık şunu söyleyin. İyi ki hayatımdasın. Bir kişi için eşinin kendisine iyi ki hayatımdasın dediğini duymak o kadar değerli ki. Çünkü bu durumda eşiniz de size olumlu şeyler söylemeye başlayacak. İşte bu mucize etkiyi yaşamak istiyorsanız bugün şunu deneyin. Çocuğunuzun karşısında eşinizin anne babalığını övün. Mehmet Şakiroğlu'ndan size bir hediye. Bakın ilişkiniz ne kadar güzel bir noktaya gelecek o akşam için. Şunu söyleyin. Çocuğunuzun karşısında eşinize deyin ki, ilk çocuğumun babası sensin ve bu yüzden çok mutluyum. Çünkü her zaman babalığı en doğru şekilde yapıyorsun. Ya da karşı cevap şöyle gelebilir. Ben de senin anneliğini çok çok beğeniyorum ve ilk çocuğumun annesi sensin. Bunları duymak o kadar rahatlatan ve o kadar keyifli şeyler ki. Övgü minnettarlık anlamına gelir. Bizde minnettarlık ifadesi az, sevdiklerinize sık sık onları sevdiğinizi ve hayatınızda oldukları için minnet duyduğunuzu ifade edin. Bu ilişkileri çok güçlendiriyor. Hatta bugün hemen şimdi başlamakta fayda var. Üçüncü kısma geçiyorum. Bu kısım böyle deminki gibi minnettarlık, sevgi söyleyin çok böyle sevgi pıtırcığı bir hal değil. Biraz daha zorlayıcı bir şey. İş bölümü. İş bölümü deyince erkekler hemen şu anda ekranın önünden kalkma çabasına girebilir ama hayır korkmayın. İş bölümünü keyifli bir şekilde yapmayı öğreneceğiz. Üçüncü madde iş bölümü. Şayet sevgili dostlar, ev içerisinde eşlerden herhangi bir tanesi evin bütün işi benim üzerime kalıyor diye düşünürse diğer eşe sürekli olarak duygusal baskı yapar. Sürekli olarak onun bunu görmesini sağlamaya çalışır. Ve sürekli olarak tırnak içinde o şikayet hiç bitmez. Ve amma çok dırdır ettin gibi sözcükler de oralardan gelir. Şimdi iş bölümü temelde bütün iş şu kartonsa bunu tam ortasından kesip paylaşmak değil. İş bölümüne dikkat etmeniz gereken şey şu. Herkes ev içinde yaptığı işlerin kendisiyle alakalı kısmından memnuniyet duymalı. Yani evdeki iş bölümünde bana düşen rolleri benim kendim seçmiş olmam gerekiyor. Bana zorla bir iş yaptırılıyorsa, ben tercih etmediğim halde evdeki bir iş bana kalıyorsa ya da ben yaptığım bir işten sıklıkla pişmanlık ifade ediyorsam bu ilişkinizin mutlu bir ilişki olmasını engelleyecek temel faktörlerden biri haline gelir. O yüzden iş bölümünü tekrar bir gözden geçirin. Ve size ait işlerden memnun değilseniz bunların paylaşımı için tekrar bir mutabakat yapabilirsiniz. Ama kanıksanmış ve sürekli şikayet edilen işleri yapmak aile hayatı için sorun ortaya çıkarabiliyor. Dördüncü madde, açıkçası hayatının büyük kısmında aile danışmanlığı yapmış ve çalıştığı kurumda bir aile danışmanlığı yüksek lisans programının da içinde olan benim gibi bir kişi için en önemli kavram sanırım bu. Sınırlar. Çok işe yarayan ama ihmal ettiğimiz bir kavram bu. Sınırlar bizde sanki evliliklere bir tehdit gibi algılanıyor. Yani benim kendime ait özel bir hayatımın olması aslında evliliği sağlıklı hale getiren bir şey. Sevgili Mehmet Zihni Sungur'un bir sözü hemen aklıma geliyor burada. Beni kaybetmeden biz olabilmek. Yani aslında aile bizi biz haline getiren bir kurum. Orada eşler ve çocuklar var. Herkes ailesi için bir şey yapmayı sürdürmeli. Ama bir yandan da ben o aile kurumunun içine girmeden önce bir bireydim. O aile kurumunun içine girmeden önce bir takım hobilerim vardı. Hayatta bana zevk veren bir takım uğraşlarım vardı. O aileyi kurmadan önce arkadaşlarım, daha önce bir ailem vardı. Yeni aile sistemine girip bunları tümüyle inkar edersek, yokmuş gibi davranırsak ve bütün enerjimizi aile sistemi içerisine atarsak o zaman bir süre sonra tükenmişlik ortaya çıkar. Çünkü bu tür yaşam zevkli olmamaya başlar. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Bir takım sınırlarımız olacak. Eşler her şeyi beraber yapmak zorunda değil. Arada bir kendimize özel alanlarımız olabilir. Hatta evin içinde bile bazen yalnız kalma ihtiyacımız olabilir. Eşim yalnız kalma ihtiyacını kullandığında ben kendimi reddedilmiş hissetmemem lazım. Neden benimle ilgilenmiyorsun, neden benimle konuşmuyorsun, neden çocuğumuzla oynamıyorsun demek yerine onun yalnız kalma ihtiyacına saygı duymamız lazım. Çünkü bu sınır olmazsa
öyle bir iç içe gireriz ki bu aynı zamanda kayboluş anlamına gelir. O yüzden ilişkiler bizi kaybetmek yerine var etmek durumunda. Var eden ilişkiler sağlıklı ilişkilerdir. Hatta çocuklarımızın bile zaman zaman bize sınır koymasına izin vermemiz lazım. Onların odası diye bir yer belirliyorsak, her gün gidip onların başını didikleyip de odanı topla, odanı topla, odanı topla dememek lazım. Çünkü madem bir odası var, kuralları kendisi koyabilir. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Şimdi sınırlar dedik, kendi özel hayatımız olacak dedik ve bu özel hayatımızı koruyacağız dedik. Fakat orada başka bir kavram daha var, çok değerli. Tamam, beraber bir şeyler yapıyoruz. Bir yandan birlikte olmayan bir hayatımız var, bireysel hayatımız var. Ama bu beraber yaptığımız işlerden de keyif almayı öğrenmemiz lazım. Yani eşimle beraber ortak sosyal hayatımdan keyif almayı öğrenmem lazım. Şimdi bazen biz şu şikayeti çok fazla duyuyoruz. Hocam ilk tanıştığımız zaman çok keyifliydi. İşte evlendik, ilk yıllar harikaydı. Sonra yavaş yavaş beraber bir şeyler yapma alışkanlıklarımızı kaybettik. Bütün gün televizyonun karşısında oturuyoruz. Bütün gün elimizde telefon oluyor. Birbirimizi dinlemek yerine ya televizyon dinliyoruz ya telefon dinliyoruz. İşte bu bir süre sonra ilişkinin tükenmesine neden oluyor. Yapmamız gereken şey ne? Eskiden hani şu flört ettiğiniz dönem ya da evliliğin ilk yıllarında beraber yapmaktan zevk aldığınız şeyler vardı ya, işte onları yeniden yapmaya başlayın. Sonuçta siz birbirinizi severek bir araya geldiniz. Beraber iyi zaman geçirdiğiniz için bir araya geldiniz. Bu işin sırrı sizde. Birbirinizin anahtarı da bu manada sizde. Tekrar sosyalleşmek için biraz geçmişe doğru bir gözlük takıp eskiden neler yapmaktan zevk alıyorduk diye bir bakabilirsiniz. Şu 5 tane maddeye baktığımızda sigorta attırıcıları bulun. Eşinizi övün, iş bölümünü gözden geçirin, istemediğiniz bir işi yapmak zorunda değilsiniz. Sınırları çizin, beni kaybetmeden biz olmayı başarın ve sosyal hayatınızı keyifli hale getirin dedikten sonra bu programın önemli bölümlerinden bir tanesi tabii ki bana gönderdiğiniz sorulara cevap vermek. Hemen bakalım. Ha, harika bir soru. Hocam biz çok sık küsüp barışıyoruz. Bu küsüp barışmalar ard arda geliyor. Ne yapmamız lazım? Riskli bir durum. Çok fazla küsüp barışıyorsanız barışmaktan zevk alıyor olabilirsiniz. Bakınız genelde insanlar sorunu çözmek için bir çözüm yolunu ararlar. Fakat burada aslında küsmemizin nedeni barışma anının romantizmi olabilir. Yani ilişkiler öylesine romantizmden uzaklaşıyor ki sırf o barışma anlarında yaşanan keyiften dolayı ilişki kendi kendine sorunlar çıkarıyor olabilir. O yüzden şöyle bir bakın. Barışma ritüellerinizi bir gözden geçirin. Barışırken yaşadığınız şeyler çok keyif verici ve romantikse sırf o barışma anları için küsüp sorun yaşıyor olabilirsiniz. Barışma anının verdiği keyfi gündelik hayatınızın içine dahil edebilirseniz küsmek zorunda olmaktan da kurtulursunuz. Birçok küsme barışma hikayesinde biz kötü nedenlerden küsmek yerine güzel barışma ritüelleriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Ama şunu unutmayın ki ilişkiler biz mutlu olalım, daha kaliteli yaşayalım diye var. Sürekli sorun yaşanan bir ilişkiyi sürdürmek zorunda değilsiniz. Çözmeyi deniyorsunuz, çözemiyorsanız kendinize başka türlü bir yaşam yolu da seçebilirsiniz. Bu manada sürekli küsüp barışılan ilişkilerde barışma ritüellerini bir gözden geçirebilirsiniz. Şöyle gözden geçirecekleri toplu olarak bir bakarsak, bu tahtamızı her ne yapmalı programında dolduruyoruz. Bugün de bu 5 maddeyi uygulama alışkanlığı geliştirebilirseniz daha sağlıklı bir aile hayatınızın ve bu vesileyle daha sağlıklı çocuklarınızın olacağını düşünebilirsiniz. Hepinize harika bir gün, harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

Ben Tülay Uludağ. Bugün size elma reçeli tarifi vereceğiz. Elma reçelinde ne kullanacağız? Tabii ki elma, toz şeker, böyle daha aromatik, güzel olsun diye elmaya ne yakışır? Tabii ki tarçın ve şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu kullanacağız. Hemen elmalarımızı alacağız. Elmalarımızı önce kabuklarını soyacağız. Kabuklarını soyduktan sonra böyle birazcık üzerine su ekleyeceğiz ve ondan sonra da üzerine toz şeker ekleyeceğiz. İsterseniz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani bir gün önceden elmaların üzerine şekeri koyarsınız, üzerine bir tülbent örtün. Böyle akşamdan sabaha bir deyim var ya, akşamdan sabaha kadar elmaları bekletin. O zaten yeterince sulanıyor olacaktır. O suyla birlikte, kısık ateşle birlikte, yani orta ateşle birlikte reçelimizi güzel güzel, keyifli keyifli yapmaya devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz elma içerisinde bulundurduğu şeker bakımından çok zengin. Şekersiz elma reçeli yaparken, daha doğrusu şekersiz reçel yaparken genellikle elma suyu kullanıyoruz. Ya da kuru üzüm ya da hurma, bunların böyle suyunu sıkarak, yani suyunu sıkarak derken onları böyle haşlayarak, suda haşlayarak, sıcak suda haşlayarak şekerli bir su elde edip şekersiz reçel yapabiliyoruz. Reçel yapımı bize ta Osmanlı'dan bugüne kadar gelmiş ve hala ülkemizde, dünyada çok fazla tüketilen bir besin. Daha önce de anlatmıştım bunu. Osmanlı'da Türk kahvesinin yanında reçel ikram edilirmiş. Böyle ağızları tatlansın diye gelen misafirler. Reçelhaneler varmış 49 metrekare büyüklüğünde. 7 metre yüksekliğinde reçelhaneler varmış ve yaklaşık 60'a yakın reçel çeşidi varmış. Şu an hala bu geleneksel olarak reçeller dünyada, ülkemizde yapılmakta ve afiyetle yeniyor. Ya farkındaysanız bizim zamanımızda reçel daha fazla tüketilen bir besindi. Şimdi böyle yeni nesil birazcık daha çikolata gençliği oldu. Hani buna karşı olduğumuzdan dolayı değil ama bence reçelin ayrı bir yeri var. Ayrı bir özelliği var. Çünkü hem geleneksel hem doğal. Bahsettiğim gibi farklı farklı reçel yapma yöntemleri var. Şimdi biz buna elmalarımızı doğradıktan sonra içerisine birazcık bir çay bardağı kadar su koyacağız. Şekerini ekleyeceğiz ve yavaş yavaş kaynatmaya devam edeceğiz. Şimdi 1 kilo elmadan yapıyoruz. 1 kilo elmadan yaptığımızdan dolayı elmalarımız çok fazla kararmayacak. Yani sararmayacak. Eğer siz daha fazla elmayı yapmak isterseniz, burada bir püf nokta vereyim size. Limonlu bir su hazırlayın ve doğradığınız elmaları hemen limonlu su içerisinde koyun. Bu sayede elmalarınız kararmayacak. O güzel görüntüsünü yitirmeyecek. Bakın elmalar da sulu sulu. Nasıl güzel. Benim dedemin elma bahçeleri vardı. Daha doğrusu dedemin benim bir sürü bahçe vardı. Bahçeleri vardı. Biz çocukken o bahçelere girerdik. O bahçelerden elma, kiraz, vişne, of böyle dalından yerdik. Nasıl güzeldi. Yeni dünya yerdik. Çok güzeldi. İncir ağacına çıkardık. Dut ağacına çıkardık. Bu meyvelerin hepsini, o kadar şanslıyım ki hepsini dalından yeme şansına sahip oldum. Bir tane elmamız kaldı. Bu elmamızı da hemen kabuklarını soyacağız ve reçel yapma işlemlerimize devam edeceğiz. Tarçın koyacağız. Tarçınla elma biliyorsunuz çok yakışıyor. Ayrılmaz bir ikili. Bu elma reçelini yaptıktan sonra isterseniz bunu keklerinizde de kullanabilirsiniz. Tartlarınızda kullanabilirsiniz. Örneğin elma reçelini yaptıktan sonra milföy hamurunu alın. Milföy hamurunu böyle birazcık açın. Milföy hamurunu açtıktan sonra içerisine elma reçellerini yerleştirin. Sonra fırınınıza atın. Çok güzel, çok lezzetli bir tatlı olacaktır. Elmanın çekirdeklerini atmayın. Elmanın çekirdeklerini birazcık daha kıvamlı olsun diye en sonunda süzgeç yardımıyla ya da bir tülbente sarıp hemen ekleyeceğiz. Bu işlemi ayva reçelinde de yapabilirsiniz. Ayvada da bu etkili olacaktır. Eğer çekirdekler sizi rahatsız etmiyorsa direkt çekirdekleriyle birlikte de koyabilirsiniz.

şu kabuklarınızı alalım. Reçel yapmak hep bahsettiğim gibi birazcık zahmetli. Birazcık özen gösterilmesi gereken bir iş. Vakit ayrılması gereken bir iş. Onu sevmek gerekiyor. Eğer zaten bir yerde sevgi varsa onun sonucu her zaman güzel olur. Böyle de duygusal bir yanım var. Elmaların çekirdeklerini çıkarmaya devam ediyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi birazdan daha böyle aromatik olması için tarçın ekleyeceğiz. Ama bunu farklı farklı da yapabilirsiniz. Ben tarçını da seviyorum o ayrılmaz ikili olduğundan dolayı. İsterseniz buna karanfil de ekleyebilirsiniz. Karanfille yapan tariflerde olduğunu biliyorum. İsterseniz zencefil ekleyebilirsiniz. İsterseniz elma ile armutu bir arada da yapabilirsiniz. İkisini aynı anda da yapabilirsiniz. Ya bunu da şöyle yapacaksınız. Yarım kilo yani birebir oranda değil de yarısını elmadan yarısını armuttan yaparak bu işlemleri devam edebilirsiniz. O da ona ayrı bir lezzet katacaktır. Elma ile kivi de çok yakışır. Çok benzer özelliklere sahipler. Birazcık yumuşak ama lezzet bakımından, o ekşilik bakımından çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Reçel yapmak benim için gerçekten çok önemli. Reçel yapma hikayesinde biz annemle birlikte başladık. Şu an başlamış olduğumuz bu hikayede annemle birlikte kurmuş olduğumuz bu düzende çalışan kadınlar var. Ve o kadınlar reçel yapıyorlar. Bu bizim için çok önemli bir hikaye. O kadınların yapmış olduğu reçelleri de biz de dükkanlarımızda satışını gerçekleştiriyoruz. Siz de evinizde mutlaka reçeli yaparken çocuklarınızla birlikte yapmayı tercih edin. Çünkü anne çocuk ilişkisini geliştiren bir durum bu. Hemen elmaları doğramaya devam ediyorum. Son iki elmam kaldı. Çok farklı reçel tarifleri var aslında. Hemen hemen her meyveden ve her sebzeden reçel yapılabiliyor. Soğan reçelinden patates reçeline kadar, acı biber reçeline kadar her şeyin çok güzel bir şekilde reçeli oluyor. Osmanlı'da genellikle çiçeklerin reçelini yaparlarmış. O çiçeklerden çok güzel böyle

aromatik tatlar elde ederlermiş. 15. yüzyıl Osmanlısı'nda reçelin yeri ayrı. Son bir tane elmamız kaldı. Elmamızı da doğrayacağız. Ve reçel yapma işlemlerine devam edeceğiz. Belirttiğim gibi üzerine birazcık su ekleyeceğiz. Çünkü bir gece önceden bunu şekere yatırıyor olsaydık eğer bir suyu eklemeye gerek kalmayacaktı. İyi elmalardan reçel yapıyor olmanız önemli. Ama diyelim ki çok elma aldınız. Evinizde bir sürü elma var. Yani gittiniz yayladan elma geldi size. Bir kasa elmanız var. Ne yapacaksınız bilemiyorsunuz. Yavaş yavaş onlar da çürümeye başladılar. Hemen reçel yapın. Hemen marmelat yapın. Direkt bunu şekersiz de yapabilirsiniz. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Ya bir kilo elmaya yaklaşık yarım kilo elma suyu ekleyin. Hiç şeker koymadan o elma suyunu önce birazcık kaynatın. O elma suyundan elde etmiş olduğunuz ürünle de elmaların içerisine koyun ve reçel halini alacaktır. Şekersiz bir şekilde de reçelinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Üzerine birazcık su koyacağız ve şekerimizi ekleyeceğiz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar su koyduk. Hemen üzerine tahta kaşık yardımıyla şekerimizi ekledik. Yavaş yavaş tahta kaşıkla tek yöne doğru çevirerek şekeri yavaş yavaş eriteceğiz. Erittikten sonra reçel yapma işlemlerine devam edeceğiz. Birazcık böyle sabır gerektirecek. Daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için de ben tarçın ekleyeceğim. Dediğim gibi zencefil ve karanfil de ekleyebilirsiniz. Şeker yavaş yavaş eriyor. Şimdi buradaki çekirdekleri de ayıralım. Çünkü bu çekirdekler önemli. Hem elmanın birazcık böyle elma reçelinin rengini değiştirecek. Hem de daha kıvamlı olmasını sağlayacak. Hani bir deyim vardır. Etinden sütünden faydalanmak denir ya. Gerçekten şu an etinden sütünden her şeyinden faydalanacağız. Elmalarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok güzel bir şekilde piştiler, yavaş yavaş köpürdüler. Ben şimdi üzerindeki köpükleri alıyorum. Niye alıyoruz? Çünkü böyle daha berrak, besberrak yaptığımız zaman, reçeli gördüğümüz zaman çok güzel bir görüntü ortaya çıksın istiyoruz. Eğer bu köpükleri böyle tahta kaşıkla alabilirsiniz, kevgirle alabilirsiniz ya da bir tülbentle de alabilirsiniz. Ya da peçeteyle de alabilirsiniz. Birkaç yöntemle bu köpüklerden arının. Köpüklerden arındıktan sonra metal kapaklı cam kavanozlara reçeli koyacaksınız ya. Böyle bakacaksınız, gerçekten besberrak, çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen burada köpükleri alıp köpüklerden güzelce kurtuluyoruz. Şimdi daha aromatik olsun diye hemen çubuk tarçınımızı attık. Karıştırmaya devam ediyoruz. Burada biraz önce ne yapmıştık? Birkaç tane çekirdek ayıklamıştık. Bu çekirdekleri dediğim gibi tülbent yardımıyla da yapabilirsiniz ya da direkt şu an içine de atabilirsiniz. Hemen şu ortalığımı bir toparlayayım. Çekirdeklerini attık. Bu çekirdekler örneğin mesela aslında her meyvenin farklı ve güzel özellikleri var. Ben hatırlıyorum kayısının çekirdekleri olurdu. O kayısının çekirdeklerini böyle güzelce kırardık, afiyetle yerdik. Mesela kayısı reçeli yaparken mutlaka çekirdeklerini içine atmayı tercih edin. İçine attığınız zaman o görüntü bakımında da, böyle lezzet bakımında da çok güzel bir sonuç ortaya çıkaracak. Mesela ben biliyorum eşim kullanıyor arada, ayva çekirdekleri var ya, o ayva çekirdeklerini yüzlerini maske yapıyor hanımefendiler. Yani tabii ki yapılabilir. Güzel bir şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Doğada yetişen her şeyin aslında vücudumuza çok fazla faydası var. Bu faydalar aslında saymak da bitmiyor. Elma reçelimiz yavaş yavaş yumuşadı. Güzel bir şekilde kıvamlandı. Şimdi birazdan bakın o tarçının muhteşem kokusu nasıl geliyor, nasıl buram buram tarçın kokuyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli.
ve inanılmaz keyifli bir görüntü.

görüntü ortaya çıkacak. Ben reçel yaparken mesela bir besini çok fazla pişirmeyi sevmiyorum. O besini çok fazla pişirdiğiniz zaman bence besleyici özellikleri birazcık gidiyor. O yüzden böyle tam kıvamında bırakıyor olmak lazım. Ne şekerlenmemesine için ne de böyle hani bozulmaması için tam kıvamında çok güzel bir şekilde bırakıyor olmak lazım. Elmaların sulu olması gerçekten elma reçelinde çok önemli. Dediğim gibi birkaç reçel yapma yöntemi var. Örneğin daha sert meyvelerden yaparken mesela havuç gibi. Önce havuçlarınızı haşlayın. Haşladıktan sonra üzerine şekeri ekleyin. O havuçlar böyle daha yumuşak ve daha güzel bir şekilde ağzınızda böyle bizim orada şey deyimi vardır. Ağzında baklava gibi dağılır deyimi vardır. Gerçekten ağzınızda baklava gibi dağılacaktır. Gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi yarım limonumuzu şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için geleneksel yapmış olduğumuz reçellerde bunu ekleyeceğiz. Bunun yerine limon tuzu da ekleyebilirsiniz. Direkt limonu da ekleyebilirsiniz. Ben direkt limonu eklemeyi tercih ediyorum. Limon suyumuzu ekledik. Bakın nasıl söndü hemen. Çok güzel görünüyor, çok lezzetli görünüyor. Tam istemiş olduğum renkte ve tam istemiş olduğum kıvamda görünüyor. Ne çok kaynatılmış ne az kaynatılmış durumda. Ocağımızın altını kapatıyoruz ve reçelimiz hazır. Tahta kaşık yardımıyla yapmış olduğumuz reçelimiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar. Bugün Leros'ta eşsiz bir düğüne katılacağız. Yunanlı George ve Tunuslu Sara'nın düğünü bu. Bulunduğumuz yer Leros'un tarihi noktalarından biri. Nikah burada kıyılacak. Ve damat George'un yanında alıyoruz soluğu. Kendisine uzatıyoruz mikrofonu. Gelini bekliyor George. Hazırlanmış ve çok heyecanlı.
1: Are you in prison now?
2: No, I'm not in prison.
1: You're in prison.
2: I'm so happy, man.
1: You are happy, huh?
2: I'm so happy.
1: Where is Bright?
2: The Bright is coming. I wish.
1: It's coming.
2: I have a calendar.
1: Bekliyorum diyor. Değerli izleyenler, gelini bekliyorum diyor. Gelinler hep geç kalır diyor. Ve şu anda bir tane sayacı var, kronometresi var. Onunla gelini bekliyor. Wedding starting.
2: The wedding starts at 6. Is a schedule, but okay. For sure, the bride has a tradition of the bride. So I hope 6:10, 6:15, something like this. But I will wait in here for many hours. It's no problem. I love here a lot.
1: Evet, ben onu çok seviyorum diyor. Tabii ki düğün saat 6'da başlayacak. Öyle planlıyoruz ama 6 çeyrek de olabilir ama 1 saat bile gecikse onu seviyorum diyor. Aşk böyle bir şey değerli izleyenler. Görüyorsunuz George.
2: The only difference it will be if it is more than 2 hours delay, I will take out my jacket.
1: Eğer diyor 2 saati aşarsa ama ceketimi çıkartırım diyor. Yani kendi böyle tavrını da koyuyor. Bu arada tabii ki bu bir geleneksel Yunan düğünü dedik ama gelin Tunuslu ve Müslüman bir hanımefendi. Hakikaten çok güzel, böylesine kültürlerin bir arada olduğu bir noktadayız değerli izleyenler. Tunuslu bir gelinle, Müslüman bir gelinle George, Yunanlı bir damadı evlendiriyoruz. And we wish you very very happy life.
2: Thank you very very much. Thank you very very much. After in our perfect Greek party next to the sea.

0: evleniyor ve bu kültürlü, çok kültürlü düğün birçok tabii ki dünyanın dört bir yanından misafiri de ağırlıyor. Çünkü kızımız Tunus'ta, kızımız Tunuslu ama Fransa'da yaşıyor, Paris'te yaşıyor. Böylece Fransa'dan da konuklar var, aynı zamanda Tunus'tan da konuklar var. Aynı zamanda Yunanistan'ın dört bir yanından da konuklar var. Hakikaten Birleşmiş Milletler gibi bir ortam var burada. Leros'ta. Dünya burada toplandı diyebiliriz George'un düğününde. Hadi bakalım. Gelini beklemeye devam ediyoruz.
1: Ve işte gelin geliyor. Gelin arabası içindeki Sarah'ı görüyoruz.
0: Gelin arabasıyla geldi işte, güzel. Klasik bir 36 model ile, atıyorum modelini. Yani bu konuda yalan söylüyorum, anlamıyorum ama gelin burada. Önemli olan o. Hakikaten çok keyifli bir an şu anda ve gelinle artık damat buluşacak değerli izleyenler Beleni Tower'da. İşte şu anda gelin nazlanıyor arabadan inmek konusunda. Gayet güzel el sallıyor. Hey, hello. George birazdan geliniyle buluşacak diyoruz değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi burada gayet güzel bir ortam var. Herkes çok mutlu. Hadi bakalım gelinin yanına doğru gidelim. Evet, işte gördüğünüz gibi son derece güzel. Hello.
2: Hello.
0: I wish you happiness all your life.
2: Thank you very much. I'm super excited.
0: Çok heyecanlıyım diyor ve hayat boyu mutluluklar diliyoruz kendisine.
1: Sarı'yı George'a teslim ediyorlar.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, George şu anda gelinini bekliyor ve bu geleneksel Yunan düğününde işte gördüğünüz gibi gelinimiz geliyor ve George'la, yani damatla buluşuyor. Gelin damat şu anda buradalar ve buluşuyorlar diyoruz. İşte herkes alkışlıyor. Dünyanın dört bir yanından misafirler bu keyifli anı alkışlarla kutluyorlar. Ve artık gelin damadına kavuşuyor diyoruz. Çok heyecanlılar değerli izleyenler. Normal tabii ki, hakikaten çok keyifli bir an. Ve işte gördüğünüz gibi devam ediyorlar.
1: Ve çift yavaş yavaş nikahın kıyılacağı yerde soluğu alıyor.

0: ve nikah kıyılıyor. Son derece heyecanlıyız.
1: On veut entendre que vous le disiez un peu plus fort, donc
2: oui.
1: Que...
2: oui.
1: Voilà. Excellent. Salut.
0: Ne. Evet değerli izleyenlerimiz, az önce damattan evet'i aldık. Şimdi de gelin hanımdan evet'i alma zamanı. Ondan da evet'i aldığımızda Allah tamamına erdirecek diyoruz. Ve nikah törenini görüntülemeyi sürdürüyoruz.
1: Avec l'union à vie comme mari et femme. Donc, vous êtes mariés.
3: Vive les mariés.
1: Vive les mariés.

imzalar atılıyor. Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda artık imzalar atılıyor. Gelin Hanım da evet dedi. Leros Belediye Başkanı da aramızda ve nikah kıyıldı. Hayırlı olsun diyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz çiftimize. İşte görüyorsunuz, imzaları atıyorlar diyoruz. Haydi bakalım.

0: İmzaların ardından dünya evine giren George ve Sarah'la röportaj yapıyoruz. Mikrofonu uzatıyoruz bu güzel çifte.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda gelin ve damadı yakaladık. Onlar nikahlarını kıydılar ve artık röportaj zamanı. Congratulations.
2: Thank you very much.
1: Evet, can you tell us your feelings?
2: Super exciting. I want now to have a good party and to enjoy all my friends who came from far, my family from far, yeah, to Leos, to enjoy Leos all together.
1: Yeah, there are lots of people coming from France and all over the world.
2: From Paris, for France in general, and also from Tunisia.
1: Tunisia as well, that's good. Evet değerli izleyenler,

0: Tunus'tan, Fransa'dan, Paris'ten birçok kişi geldi. Çünkü gelin hanım Paris'ten geliyor, Tunuslu. Ve George, my friends, my best friends, and what's your feelings about this very beautiful day? Congratulations.
1: Thank you very much, Ataman. Thank you very much. And really, I'm more than happy. More than happy. I found the treasure of my life and I go further on this.
0: Evet, hayatımın hazinesini buldum. Çok mutluyum. Mutludan bile öteyim diyor. Ve bundan sonra parti devam ediyor. And what is next? What will we do now?
1: Well, now we'll go to have a super party in next to the sea in El Greco.
0: Pantelis.
1: Pandelia. I don't want to say more things. Okay. You will say more with your camera.
0: Okay. Evet, bundan sonra parti zamanı diyor. Artık evlendiler. Onlara mutluluklar diliyoruz. Tüm hayat boyu.
2: Burada düğünler bir nikahla bitmiyor. Bu işin eğlencesi de var elbette. Leros'ta eğlence zamanı. Panteli Beach'e gidiyoruz ve El Greco'da Sara ve George'u bekliyoruz.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, George'un düğünündeyiz, Leros'tayız ve nikah kıyıldı. Artık eğlence zamanı. George dedi ki Panteli'ye gidin, El Greco'ya konuşlanın ve orada çok büyük sürprizler sizleri bekliyor. Biz de o büyük sürprizleri bekliyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi her şey hazır. Bize de sağ olsun bir masa ayarlamış. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte masamızdaki yerimizi alacağız. Hem yemeklerimizi yiyeceğiz hem de bu keyifli anları daha fazla ve daha keyifli bir şekilde yaşayacağız diyoruz.
2: Sara ve George'u beklerken masada tüm davetliler için bunları buluyoruz.
0: Tabii ki bu geleneksel bir Yunan düğünü aynı zamanda. O yüzden Yunan adetleri de var. İşte her masada elimde görmüş olduğunuz bu balları George ve Sarah koymuşlar. Ve with our love, yani aşkımızla diyorlar. İşte Sarah ve George Korfias olarak bu balları gelen misafirlere hediye ediyorlar. Bir ömür boyu mutluluklar, bal gibi bir evlilikleri olsun. Ağızlarının tadı hiç bozulmasın diyoruz ve bu keyifli düğünü yaşamayı sürdürüyoruz.
2: Ve beklenen an geldi çattı. Sara ve George sokak çalgıcıları eşliğinde geliyorlar. Bütün kasabayı gezip dolaşıp aşklarını ilan edip Panteli Beach'e ayak basıyorlar.
0: İşte müzisyenler önde ve Sara ile George harika bir şekilde buradalar.

0: ve davetlilerle buluşuyorlar. Artık eğlence başlasın.
1: Değerli izleyenlerimiz, Pantelide El Greco'dayız ve Sara, George işte buradalar. Görmüş olduğunuz gibi onlar müzik eşliğinde geleneksel Yunan klasiği diyeceğiz. Geldiler ve davetlilerle buluştular. Artık bundan sonra eğlence zamanı, müzik zamanı diyoruz. Harika görüntüler yakalayacağız sizler için. Leros'ta geleneksel bir Yunan düğünü ne yapıyorsak sizler için.

0: Elbette bu düğünün başlangıcında harika Yunan yemekleri de var. İşte yemeklere bir göz atıyoruz. Keyifli müzikler eşliğinde yemeğimizi yedikten sonra artık akşamı buluyoruz. Danslar, havai fişekler ve coşkulu bir düğün ortamı bizleri bekliyor. Sara ve George'un düğününden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
1: İşte gözlerimiz pistte. Gelin damat oynuyor ve bu keyifli geleneksel Yunan düğününden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Her geçen dakika tansiyon yükseliyor. Şimdi de Yunan müzikleri başlıyor. Tabak kırmak bir Yunan adeti. İşte Sara ve George'un düğününde de tabaklar kırılıyor. Ama bu tabaklar yasa gereği artık alçı. Biz de katılıyoruz alçıdan tabakları kırmaya.
1: Haydi bakalım. Hoppa! Eskiden porselendi. Artık bu tabaklar alçı ve kırıyoruz. Hoppa!
0: Ve her düğünün vazgeçilmesi düğün pastası. Düğün pastası kesiliyor. Pastanın kesilmesinden sonra eğlence devam ediyor. Ve gece yarısını buluyoruz. Şimdi havai fişek zamanı. Harika havai fişek gösterisiyle düğün tamamlanıyor. Çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sara ve George'a bir yastıkta kocayın diyor, mutluluklar diliyoruz.

0: Ve şimdi de Bükreş'e geliş amacımız. Turizm fuarındayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Roma Expo'dayız. Romanya'da, Bükreş'te. Turizmin kalbi burada atıyor. Bizler de davetliyiz.

0: Romanya'da ünlü bir Türk. Tüm Romanya kendisini tanıyor. Cesur Bey ile birlikteyiz.
1: Yaklaşık 10 senedir Romanya'dayım. Burada tur operatörüyüm. İşte elimizden geldiğince Romanya'da Türkiye destinasyonu tanıtıyoruz. Ağırlıklı olarak Bodrum, Antalya, Kuşadası, Marmaris destinasyonları tanıtıp buradan elimizden geldiğince Roman turistleri Türkiye'ye yönlendiriyoruz. Bir 7 sene önce Romanya pazarına detoks programını getirdim. Antalya ve Bodrum'da detoks centerlarımız var. Romanya'da tanınmıyordu. Burada tanıp tanımaya başladık. 6-7 sene içinde şu anda Romanya'da çok büyük bir pazar oluşturduk. Sağlık, turizmi ve detoksla ilgili. Şu anda Bodrum ve Antalya detoks konusunda epey bir marka oldu. Kendim de detoks yapmaya başladım. Bunun müteakibinde Romanya basında sürekli işte detoks uzmanı olarak ön planlara çıkıp birçok televizyon programlarına çağrılınca kendimi daha çok eğitme ihtiyacı duydum. 5-6 ay önce Amerika'ya gittim. İşte dünyanın en büyük enstitülerinden biri Hippocrates Health Institute, 60 yıllık bir enstitüde eğitim aldım. Televizyon programlarına davet ediliyoruz. Sağlıklı yaşamla ilgili, sağlıkla ilgili nasıl detoks yapılacağını, detoksun faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Romanya'da rahat hissettiğim gibi hiçbir ülkede kendimi rahat hissetmedim. Yani Batı Avrupa'nın bütün ülkelerine gittim ama her zaman orada bir turist veya yabancı olduğumu hissettirdiler bana veya ben hissettim.

Ama Romanya'da sanki Türkiye'de gibiyim. Romanya çok güzel, hala çok bakir ve güzel yerleri var. Yeşilliği bol bir ülke. İnsanları bizi çok seviyor. Hatta şöyle bir anekdot da düşebilirim. Romen dilinde yaklaşık 400 tane Türkçe kelime var. Tabii kendileri de yeni jenerasyon bilmiyor bunların Türkçe olduğunu. Romence diye kullanıyor. Eğer buraya gelirseniz zaten Romenlerle konuşurken Türkçe konuşsanız bile birçok şeyi mutlaka anlayacaklardır. Sağlıklı yaşayın. Sağlık en önemli şey.

Romanya'da insanların yaşadığı en eski şehir olarak bilinen Köstence şehrinin tarihi M.Ö. 600 yıllarına kadar dayanmakta.

Dobruja bölgesindeki şehir, Karadeniz kıyısındaki 39.26 kilometrekarelik alan ve yaklaşık 30 kilometrelik uzunluğa sahip limanı sayesinde Karadeniz'in en büyük liman şehri olarak gösterilmekte.

Yunanlılar tarafından yaklaşık 2600 yıl önce Tomis adıyla bir liman şehri olarak kurulan Köstence, bu geleneğini Karadeniz'in en büyük limanı unvanıyla sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşık 13 kilometrelik plajı sayesinde özellikle yaz aylarında turistlerin ilgisini çeken Köstence, plajları, tarihi yapıları, deniz ve şehir tatili imkanı sunan bir ortam sağlıyor.

tarihine göz atacak olursak Karadeniz kıyısında yer alan Köstence M.Ö. 6. yüzyılın başlarında Tomis adıyla milletli Yunanlılar tarafından kuruluyor. M.Ö. 1. yüzyılda sırasıyla Pontus, Roma ve Dacia kralı tarafından zapt ediliyor.

Milattan sonra 1 ve 3. yüzyıllar arasında büyük bir gelişme gösteriyor köstence. En parlak çağlarını da Roma İmparatorluğu'nun yönetimi altına girdiği dönemde yaşıyor.

Şehir 971'de Bizans hakimiyetine geçiyor. Bazı İtalyan kaynaklarında şehrin adı zikredilse de Bizans döneminde Roma'daki kadar şaşalı günler yaşayamıyor Köstence.

Osmanlı idaresinin ilk anları oldukça serbest geçiyor. Fakat aynı zamanda kayda değer bir Müslüman Türk iskanı gerçekleşiyor. Adı Köstence olarak değiştiriliyor şehrin ve Silistre Sancağı'nın Tekfur Gölü kazasına bağlanıyor.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de bahsediliyor Köstence'den. Evliya Çelebi burada evler, bir cami, 40-50 tahıl ambarı bulunduğunu yazıyor.

0: Bir, iki, üç...
1: Bir niyet çek bakayım.
2: Başsın hanım abla.
0: Parlatalım abiler!
3: Çengelli iğneler, fırketeler!
2: Gözlerin...
3: Evet, körüm.
2: Kol!

0: koskoca konakta oturuyoruz.
1: Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
2: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
1: Gitmem lazım Gül.
3: Hayatımı bağışla.
1: Biz canın senin olsun.
4: Görüyorum. Vesaatin.
1: Kendimi tanıtamadım. O eşi bulunmaz bir insandır.
5: Nasıl geçti habersiz?
2: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
6: İhtibanın evladı!
4: Kimdi konuşan söylesenize?
7: Üç arkadaş bugün 16.15'te TV4'te.

0: cevap soru da ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Ayşen Hanım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Adım Ayşen Gemici. Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunuyum. Şu anda ana sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum 6 yıldır. Boş zamanlarımda tiyatro ile ilgileniyorum. Hobim diyebilirim. O şekilde iyi bir yarışma geçiririz, eğleniriz diye herkese başarılar diliyorum.
0: Ayşen Hanım, öyle 3 yarışmacımız var ki şu anda sizinle aynı yerde bulunan. Ben hala dünün etkisinden çıkamadım. Çünkü tarihi bir final yaşadık. 3 yarışmacımız da finaldeydi ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Keşke para ödülünü verebilseydik. Ama üçü de cevap vermeme hakkını kullanarak şu anda yine bizimle birlikteler. Öykü Hanım, siz etkisinden çıkabildiniz mi dünkü yarışmanın?
3: Yani çıkamadım. Bir de çok gerçekten heyecan verici böyle ilk böyle bir ilke eşlik etmek. Bugün için de çok heyecanlıyım. Bakalım ne olacak. Ayşen Hanım da endişe etmesin. Yani hep beraber güzel bir yarışma geçireceğimizi düşünüyorum.
0: Bugün dörtlü bir final diyorsunuz.
3: Evet.
0: Yani. Mert Ali, dün bir çılgınlık yapayım dedin ama
4: yok.
0: Sonradan vazgeçtin o çılgınlıktan.
4: Evet. Dün çılgınlık yapmaya çok müsaittim açıkçası. Ama böyle fırsatlar insanın hayatına her zaman gelmiyor. Benim için de aslında bazı insanlar için bu kadar büyük anlam ifade etmeyebilir ama benim için büyük anlam ifade ediyor aslında buraya katılmak. Ve ne olursa olsun yarışmacı arkadaşım Cansu'nun bile medeni cesareti. Bile dediğime bakmayın, aramızda 1000 puan veya 2000 puan vardı. Dünkü dörtlü mükemmeldi. Şimdi Ayşen Hanım'la da tanıştık. O da en az Cansu Hanım kadar dişli bir yarışmacı diye gördüm. Ben yine dörtlü finalin, üçlü finalin işten bile olmadığını düşünüyorum. Ben açık söyleyeyim, tüm programları, tüm bölümlerini izledim. Ben bu kadar dişli bir grup görmedim, onu söyleyeyim.
0: Doğru. Ümit ediyorum ki bugün de aynısı olur. Muhammed Bey, hafta başından bu yana beraberiz. Ve sizin için de tabii tarihi bir an oldu.
5: Kesinlikle öyle. Bugün dördüncü günüm, dün üçüncü günüm. Ve normal şartlarda 1'e ve 2'ye göre eksilen seviyede bir heyecan durumu olması gerekirken dün heyecanım daha üst seviyedeydi ve stres vardı. Kesinlikle farklı ve güzel bir yarışma oldu. Bugün yeni katılan arkadaşımızla birlikte kendisi bilinmez bir durumda bizim için şu anda.
0: Kapalı bir kutu şu anda.
5: Kapalı bir kutu aynen. O yüzden mutlaka renk katacaktır. Güzel olacağını düşünüyorum. Bugün dördüncü günüm ve her gün eğlenerek yarışıyorum. Keyif alıyorum. Arkadaşlara tekrar başarılar diliyorum.
0: Peki, ben de size başarılar diliyorum. Ve hemen formatımızla ilgili çok kısaca bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez 2000 puan değeri var. Ve son etap ise akıl oyunu etabı. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak ki dün bunu yaşamamıştık bildiğiniz gibi. Bugün acaba olacak mı, merakla bekliyorum. Final içinde 5000 lira para ödülü için yarışacak yarışmacımız, en fazla puan alan isim karşımda olacak. Ya da isimler. Ya da isimler. Artık bundan böyle sadece isim demeyeceğim. Açıldı, belki de kapardı. Birkaç isim de olabilir. 20 saniye süresi var yarışmacılarımızın ve isterseniz hemen başlayalım ilk etapla. Cevap soruda. Bilgi etabıyla cevap soruda başlıyor. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Oyun dünyasıyla giriş yapıyoruz. Tüm dünyada en yaygın ve sevilen oyunlardan biridir. Çuha kaplı bir masa üzerinde eskiden fil dişinden ama artık özel bir malzemeden yapılan toplarla ve ıstakayla iki kişiyle oynanır. Oyuncular oyun masasında yer alan deliklere topu atarak sayı elde etmeye çalışırlar. Oyunun 8 top ve snooker gibi farklı çeşitleri vardır. Açı hesaplamak ve hızı ayarlamak oyunun iki temel kuralıdır. Sorumuz gelsin. Çuha kaplı bir masa üzerinde fil dişinden yapılan toplarla iki kişinin oynadığı bu oyunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle snooker yani hastalık derecesinde ekran başına kilitlenip de sürekli izleyebileceğiniz bir türü. Bilmiyorum ilginiz var mı? Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: Bilardo.
0: Ayşen Hanım.
2: Bilardo.
0: Mert Ali.
3: Bilardo.
0: Ve Öykü Hanım.
4: Bilardo.
0: Yanda da bir 8 var.
4: 8 numaralı top.
0: Bilardo'yu biliyor musunuz peki? Oynamışlığınız var mı?
4: Yani oynamışlığım var ama amatör derecede. Ama tabii tamamen keyfi. Zaten Semih Saygıner biliyorsunuzdur. Çok
0: 7.
4: ünlü.
0: 7. kez evet, dünya şampiyonu oldu. Öyle.
4: Sadece seyrediyorum diyelim.
0: Mert Ali senin var mı ilgin?
3: Bilardo izlerim zaman zaman. Spora çok meraklıyım söylediğim gibi. Tabii bunların en yükseği futbol ve basketbol. Bunlara daha bir ilgiliyim ama tüm sporlara da hakim olmak için izliyorum zaman zaman. Ama iyi bilardo oynayıcısı olduğum söylenemez tabii ki.
0: Peki cevaba gidelim o halde. Dünkü gibi yine 4'te 4 ile mi başlayacağız? Bilardo doğru cevap olacaktı. Ve ilk sorumuza tüm yarışmacılarımız da doğru cevabı verdi. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Çay kültürü konu başlığında bakalım neler var. Türkiye dünyada çayın en sevildiği ülkelerden biridir. Çay ülkemize 1600'lü yıllarda Osmanlı zamanında gelmiştir. Türkiye dünyada çay tüketiminde 3. çay üretiminde 6. sıradadır. Çay dünyanın farklı yerlerinde değişik şekillerde tüketilir. İngilizler çayı süt ekleyerek tüketir. Kuzey Afrika'da çay nane ile tüketilir. Tibet'te süt ile demlendikten sonra tereyağı ile karıştırılarak içilir. Ülkemizde en makbulü tavşan kanı olarak tanımlanan çaydır. Sorumuz gelsin. Ülkemizde küçük parçalara ayrılmış şekeri ağızda tutarak çay içme biçimine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Çay severler kulübü var mı acaba hiç?
1: Yoksa hemen kurabiliriz bir tane.
0: Ben bilmeden sordum yani şu anda.
1: Kurabiliriz hemen bir tane Ersin Bey.
0: Ben çok severim de o yüzden.
2: Ben sevmeyen hastasıyız. Çok görmedim. Sevmeyen çok görmedim.
0: Kahve mi çay mı Ayşen Hanım?
3: Ben çaycıyım.
0: Çaycısınız. Kesinlikle. Muhammed Bey?
4: Çay ön planda. Kahveyi de severim ama çay ön planda.
0: Şeker var mı?
2: Yok.
3: Benim de yok.
4: Şeker yok.
0: Dörtte dört şeker yok. Sorunun doğru cevabı var mı?
2: Var.
0: Var. Var. Peki buyurun lütfen cevapları göreyim. Muhammed Bey?
4: Erzurum yöresinde daha çok bu şekilde tüketilir. Kıtlama usulü.
0: Diyorlar.
4: Evet.
0: Ayşen Hanım?
3: Benim cevabım da kırtlama.
0: Kırtlama.
3: Evet.
0: Siz bir de R harfi koydunuz oraya. Kırt dediniz. Peki Mert Ali Bey'e bakalım.
2: Cevabımdan eminim. Kıtlama.
0: Ve Öykü Hanım?
1: Ben de kıtlama dedim. Ayşen Hanım belki hani kırt diye
4: daha mantıklı aslında
1: yanılmış olabilir kıtlama. Ama kıtlama diye biliyorum.
0: Peki o zaman doğru cevaba gidelim en iyisi. Doğru cevap kıtlama olacaktı ama

0: siz her ne kadar kırtlama yazsanız da R harfi de aynı şekilde Türk Dil Kurumu'nda geçerli olduğundan dolayı kırtlamayı da doğru cevap olarak kabul ediyoruz Ayşen Hanım. Az önce bir harf yüzünden belki acaba şüphesine sahip evet. oldunuz ama o şüphe böylelikle ortadan kalkmış
1: Üzülmüştüm
0: oldu.
1: Üzülmüştüm ama şu an mutlu oldum. Zaten ben de ikisi de olabilir gibi düşünmüştüm. Sevindim şu an.
0: Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Bir yolculuğa çıkartacağım şimdi sizi. Kuzeydoğu İtalya'da yer alan 118 adanın üzerine kurulu bir şehirdir. Doğal güzellikleri, sanat eserleri ve mimarisiyle ün yapmıştır. Şehirde 400 köprü ve 180 kanal bulunmaktadır. Kanallar arasında şehrin sembolü haline gelmiş gondollarla gezilir. Güvercinleriyle ünlü San Marco Meydanı turistlerin en sevdiği yerlerin başında gelir. Şehir her yıl binlerce katılımcının rengarenk kostüm ve maskelerle katıldığı karnavalıyla dünyaca ünlüdür. Sorumuz gelsin. İtalya'nın kanalları ve tarihi eserleriyle ünlü şehrinin adı nedir? Süreniz başladı. Yarışmacılarımız cevaplarını hemen yazdılar. Mert Ali, son Lazio deplasmanına gittin mi Galatasaray'ın?
2: Deplasmanlar şu an yasak. Yasak değil de Galatasaray 2 maçlık bir ceza almıştı. Yurt dışına gidemedik ama hani açık söyleyeyim yurt dışına zaten imkanımız varken de gidememiştik.
0: Şu an pandemiden dolayı gidememiştin.
2: Tabii. Hayır, öncesinde yurt dışına gidemiyordum. Türkiye içerisindeki
0: deplasmanlarda
2: tüm varsın. Gidiyordum.
0: Evet. Türkiye dışına hiç çıkmadın şu ana kadar.
2: Deplasman için çıkmadım. Evet.
0: Hiç gitmedin. Belki bundan sonraki aşamada eğer olursa 16 turunda mücadele edecek Galatasaray.
2: Hedeflerim arasında var. O da küçük bir hayal diyelim bizim için. Yine peki. gideceğiz inşallah.
0: Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen.
3: Venedik.
0: Ayşen Hanım.
1: Venedik.
0: Mert Ali.
2: Şöyle bir ikilemde kaldım. Soruyu ilk gördüğüm anda binaları falan görünce Venedik dedim. Ama şöyle bir sıkıntıya düştüm, talihsizliğe düştüm. Venedik dünyanın en küçük nüfus olarak en küçük ülkesi miydi yoksa şehri miydi?
0: Onun Venedik arasında, mi orası peki? Yoksa karıştırıyor olabilir misin?
2: Vatikan.
0: Evet. Evet, peki Öykü Hanım siz?
1: Ben de Venedik yazdım. Zaten kanallarıyla ünlü dediğiniz zaman hemen gözümde canlandı.
0: En büyük ipucu oydu aslında.
1: Evet.
0: Doğrusunu söylemek gerekirse. Doğru cevaba gidelim. Venedik 3 yarışmacımıza puanları getiriyor. Mert Ali, bayağı üzüldün herhalde.
2: Üzüldüm ama neyse ki önceki yarışma gibi yüksek puanlı bir etap değildi ve
0: puanlarda bölüşüldü. Denir.
2: Puanların bölüşülmesi çok hoşuma gitti. Ümit ediyorum önümüzdeki sorularda ve önümüzdeki etaplarda kapatacağım.
0: O zaman geçelim isterseniz 4. soruya, yani ilk etabı bitirelim artık.

Çizgi romanlar dördüncü sorumuzun konu başlığı. Suat Yalaz'ın ölümsüz kahramanı olan çizgi roman karakteridir. Kılıcını sadece toplumsal sorunların çözülmesi için sallar. En büyük düşmanı bir Moğol savaşçısı olan Jamoka, uzatmalı sevgilisi ise güzeller güzeli Bayır Gülü'dür. Çizgi roman ilk kez 1963 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bu ünlü karakter maceralarında Cengiz Han döneminde, yani 13. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan 20'li yaşlarında bir Uygur gencidir. Ancak ilerleyen sayılarda farklı zaman dilimlerinde ve benzer tarih dekorlarında da yer almıştır. Sorumuz gelsin. Suat Yalaz'ın ölümsüz karakteri olan bu ünlü çizgi romanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yanlış hatırlamıyorsam eğer 1980'li yıllarda, 80'li yılların başında bir gazete aynı zamanda bir ek olarak da veriyordu bu çizgi romanı. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: Ben aslında sorunun sonuna doğru Uygurlara indiğinizde uzaklaştım bundan ama yine de başka bir cevabım olmadığı için Köroğlu dedim.
0: Köroğlu dediniz. Ayşen Hanım.
2: Ben üzgün hatta ağlayan bir yüz yaptım.
0: Göz damlası mı?
2: Evet.
0: Gözyaşı.
2: Yani çizgi romanlarla çok fazla bilgim yok ve hiçbir şey hatırlayamadım. O yüzden boş bıraktım üzülerek.
0: Mert Ali.
3: Açık söylüyorum, çizgi romanlarla hiç aram yok. Hani doğru düzgün bir tane biliyor muyum? Bence bilmiyorumdur. Ben burada Dünyalar Tatlısı 7 yaşındaki kız kardeşime selam yollamak istiyorum. Kendisi daha yeni okuma yazma aşamasında. Onun için Elif Gülce diyorum.
0: Elif Gülce.
3: Evet.
0: Buradan Elif Gülce'ye el sallayalım o halde madem öyle. Öykü Hanım.
4: Ya ben Tarkan dedim. Atıl Kurt Tarkan. Ama bu bir çizgi romandan mı geliyor açıkçası? Benim de çizgi romanlarla aram yok. Filmlerini biliyorum. İşte Kartal Tibet'in canlandırdığı. Onları izlemişliğim var. Hani Moğol, Cengiz Han. Belki olabilir, belki tutar diye Tarkan yazdım.
0: Ya tutarsa dediniz. Acaba tutar mı? Buyurun görelim o halde. Tutmadı Öykü Hanım çünkü...
1: Ben de aslında çağrışım yaptı ve ben Köroğlu... Yani şu anda kara olan ya bir çizgi film karakteri... Pardon, çizgi roman karakteri sürekli aklıma geliyor. Görüldüğü üzere yani telaffuz bakımından yakınlığından da anlaşıldığı üzere... Ben aslında ya çok üzüldüm.
0: Yaklaştınız, en çok yaklaşan evet. Siz oldunuz. Yani kelime olarak acaba
1: evet,
0: mı diye... Peki, ilk etabı... Son sorusunu puansız olarak tamamlıyoruz ama şöyle bir puanlara bakarsak eğer dünkü çekişmenin sanki bugüne yine yansıyacağını görebiliriz. Neden? Öykü Hanım 850 puanınız var. Mert Ali 500 puanınız var. Ayşen Hanım bugün aramıza katıldınız. 850 puanınız bulunuyor. Ve Muhammed Bey 850 puanınız var. Şu anda... Beklenen performansı gösteremeyen bir tek Mert Ali diyebilirim herhalde.
3: Açılacağız inşallah, düzeleceğiz.
0: Daha önümüzde 8 soru var çünkü.
3: Evet, inşallah.
0: İkinci etaba geçiyoruz. Yeni etap, dikkat etabı. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık sorunun içinde saklı cevap ve her bir sorunun değeri de 2000 puan oldu. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: Tarihi bir yolculuğa çıkartıyorum sizleri. Nefertiti milattan önce 1370 ila 1330 arasında yaşamış bir Mısır kraliçesidir. Firavun Akineton'un eşidir. Nefertiti'nin renkli büstü günümüzde Berlin'de sergilenmektedir. İlk kez 1924'te sergiye açılmıştır. Eski Mısır tarihine ait bütün kitaplar onun dillere destan güzelliğinden bahseder. Adı güzellik geliyor, güzel olan ya da güzelden gelen anlamlarına gelir. Nefertiti Mısır'ın en güçlü kadınlarından biriydi. Kocası Akineton yani Firavun'la aynı düzeyde bulunuyordu. Sorumuz gelsin. Nefertiti'nin renkli büstü ilk kez ne zaman sergilenmiştir? Süreniz başladı. Hangi yılda ilk kez sergilendi? Saçları siyah, gözleri koyu renk. Minyon tipli filmlerde bilmiyorum hiç izlediniz mi ama ya da ilk kez duymuş gibi bakıyorsunuz şu anda bana. Ayşen Hanım öyle mi?
1: Yok hayır, duydum tabii ki.
0: Bilginiz var. Mert Ali?
2: Bilgim yok.
0: İlk defa mı duydun?
2: İlk defa duyuyorum.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Peki cevaplarınızı göreyim o halde. Muhammed Bey?
3: 1920.
0: Ayşen Hanım?
1: 1924.
0: Mert Ali?
2: 1924.
0: Ve Öykü Hanım?
4: 1924. Ben daha önce Mısır'ı ziyaret etme şansına sahip oldum. Gerçekten çok mistik ve güzel bir yer. Nefertiti, Tutankamon bunlara aşinayım biraz. O yüzden aklımda tutmam da kolay oldu. Berlin'deydi sanırım. Aynen Berlin'de,
0: evet,
4: 1924'te.
0: Berlin'de. Acaba kaç yılında ilk sergilendi? Cevabı görüyoruz. Ben ne demiştim?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
1: Feyre'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Feyre soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Feyre, cebinize iyi bakar.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra. Yeni 35 yılda.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
1: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
0: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi!
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira.

0: dedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu...

Nefertiti'nin renkli büstü günümüzde Berlin'de sergilenmektedir. İlk kez 1924'te sergiye açılmıştır. Cevap soruda. Üç yarışmacımız doğru cevabı veriyor ve böylelikle Ayşen Hanım, Mert Ali, Öykü Hanım ikinci etaba puanlarla başlıyor. Değerli izleyiciler, hiç vakit kaybetmeden yeni sorumuza geçiyoruz.

Konu başlığımız ATM. Automatic Teller Machine, yani otomatik vezne makinesi. Makinenin tasarımcısı Osmanlı İmparatorluğu doğumlu olan ancak Amerika vatandaşı Ermeni Luther George Simjian'dır. Dünyanın ilk ATM'si İskoç mucit Shepherd Barron tarafından icat edildi. Tam anlamıyla ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967'de Londra'da hizmete sunuldu. İlk ATM'den madeni birlikler halinde 5 sterlin çekilmişti. Dünya üzerindeki ATM sayısının 4 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bankalar ATM cihazlarına bankamatik veya paramatik gibi farklı isimler de verebiliyor. Sorumuz gelsin. İlk ATM nerede hizmete sunulmuştur? Süreniz başladı.

0: Mert Ali, keşke ekranda az önce yani nasıl bir hiddetle sildin, tekrar yeniden yazdın, izleyebilsen tekrarını.
1: İzleyeceğim inşallah.
0: Bir şeyler sildin, ne sildin?
1: İskoçya yazacaktım. Sonra bulan kişinin İskoç olduğu aklıma geldi.
0: Değiştirdim.
1: Sanki bir Londra duydum. Herhalde İngiltere'dir diye düşündüm. Amerikan vatandaşı olduğunu hatırlıyorum. Ermeni asıllı olduğunu hatırlıyorum. Ama İngiltere yazdım. Umarım doğrudur.
0: Sen İngiltere yazdın. Diğer yarışmacılarımızın cevaplarını göreyim o halde. Evet. Buyurun lütfen. Muhammed Bey.
2: Londra.
0: Ayşen Hanım.
3: Ben de Londra dedim.
0: Siz neden Londra dediniz?
3: Londra diye hatırlıyorum. Bir an acaba ülke mi diye tereddütte kaldım. Nerede dediği için Londra yazdım sonra.
0: Mert Ali.
1: Şimdi az önce Londra diye bir şey duydum. O yüzden İngiltere yazdım dedim. Ümit ediyorum kabul olur.
0: İngiltere'yi de bak az önce ben nasıl yazdığını görmedim ama yazarken gördüm seni.
1: bu çabaya bir puan.
0: Hayır. Yani bir kendin bir okur musun ne olur
1: yazdığını. Okudum. R ve E'si aşağıda.
0: Yani şunu birine göstersen acaba İngiltere diye bir çırpıda söyleyebilir mi?
1: Yani ama bu bence İngiltere. Yani T'si burada, R'si burada.
0: İngili ne yazıyor orada gerçekten?
1: İngiltere. İngiltere. İngiltere. İngiltere.
0: Ya bak sen yine yazdığını okumakta
1: zorlanıyorsun. Ama bu çabaya ben olsam puan veririm ve Londra olduğunu söyledim yani.
0: Öykü Hanım ne diyorsunuz? Siz okuyabiliyor musunuz?
1: Okursunuz.
4: Yani kendisi benim rakibim olduğu için ben puan vermezdim.
0: Sizin cevabınız?
4: Londra.
0: Londra. Şimdi Mert Ali.
1: Londra dedi.
0: İstersen ben ne demişimi gidelim.
1: Londra dediniz.
0: Londra mı dedin?
1: Londra dediniz ama ben başta söyledim Mersin Bey. Olsa güzel olur sanki.
0: Önce bir görelim ben ne demişim acaba gerçekten Londra mı dedim.
1: Londra dediniz.
0: Tam anlamıyla ATM sayılabilecek ilk cihaz 27 Haziran 1967'de Londra'da hizmete sunuldu. Londra dedim. Şu anda merak ediyorsun değil mi?
1: Yeşil değil.
0: Sence yeşil mi kırmızı mı?
1: Ben olsam yeşil verirdim.
0: Ama ben sen değilim.
1: Canın sağ olsun.
0: Çünkü neden? Dikkat etabının en önemli noktası benim sizlere okumuş olduğum detaylarla ilgili zaten. Ne diyorum? Cevap sorunun içindeyse

içinde saklı. Yani burada eğer şunu söylemiş olsaydım, İngiltere'nin başkenti Londra'da diye bir ifade kullanmış olsaydım, o zaman belki en azından oradan kurtarabilirdik. Çünkü niye? İngiltere'de demiş olurdum. Ama Londra dediğim için ne diyorsam, dikkat etabının en önemli özelliği de o. Bu yüzden puan veremiyoruz. Şimdi yeni sorumuza geçiyoruz.

Sanat akımları konu başlığımız. Klasisizm bilinen en eski sanat akımıdır. Rönesans'la birlikte ortaya çıkmıştır. Temelinde mimesis, yani doğayı taklit etme ve gerçekçilik vardır. Barok, klasisizme tepki olarak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu akıma bağlı ressam ve heykeltıraşlar sanat eserlerindeki ölçüyü reddetmiştir. İzlenimcilik adıyla da bilinen empresyonizm yenilikçi bir akımdır. Sürrealizm günümüzün en popüler sanat akımlarından biridir. Sorumuz gelsin. Klasisizme tepki olarak çıkan sanat akımının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yedinci sorumuz. Sanatta aramız nasıl? Ayşen Hanım.
1: Aslında iyi olmaya çalışıyor. Yeterli olduğunu düşünmüyorum ama daha çok ilgilenmek isterim. Van Gogh Müzesi'ne gitmiştim Hollanda'da. Çok fazla ilgimi çekmişti ve çok beğenmiştim. Yani keşke imkanımız olsa da bu ressamlara dair bütün müzeleri gezebilsek, öyle umut ediyorum.
0: Sizin Öykü Hanım?
2: Ben çok severim. Bu bahsettiğiniz akımları da hem biliyorum hem işte yapısını da biliyorum. Resim özellikle çok seviyorum ama biraz hani sanat akımları birbirini takip ettiği için müzikle de ilgileniyordum. Yan flüt çalıyordum ben.
0: Flüt çalıyordunuz.
2: Evet, barok biliyorum o yüzden. Hani böyle daha işlemeli, çiçekli, böcekli vesaire. Öyle yani, cevabım da doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Peki o zaman cevapları göreyim ben. Muhammed Bey?
3: Barok akımı.
0: Emin misiniz? Önceden eminim falan
3: diyordunuz. Eminim, eminim. Evet.
0: Ayşen Hanım?
1: Barok, ben de eminim.
0: Siz de eminsiniz. Mert Ali?
4: Barok.
0: Ve Öykü Hanım?
2: Barok.
0: Peki, 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Barok, klasisizm ve tepki olarak 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Cevap soruda. Barok doğru cevabı. Böylelikle yine tüm yarışmacılarımızın önündeki puanların arttığını ve yemyeşil olduğunu görüyoruz. Ve giderek tabii ki daha heyecanlı sorulara doğru geliyoruz. Şu anda müthiş bir çekişme. Dünkü çekişmeye benzer bir çekişme var yarışmada. İkinci etabın son sorusu gelecek. Bu sorunun farklı bir özelliğinin olacağını da ifade edeyim. Ama önce konu başlığına gidelim. Shot pocket two. Half court shot by Rob. He drills it. Oubre, it's good if it goes and it does.

0: Efsane basketler sporla devam ediyoruz. Tarih 11 Eylül 2010. Dünya Basketbol Şampiyonası. Yer İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu. Türkiye Sırbistan yarı final maçı. Maçın bitmesine saniyeler var ve skor Türkiye 81, Sırbistan 82. Tam olarak da son saniye. Türkiye nefesini tutuyor ve bir son saniye basketini de Kerem Tunçer'i fililere yolluyor. Türkiye bu basketle finale kaldı ve finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Ancak ne yazık ki final maçında Amerika'ya 81-64 mağlup olmuştuk ve dünya ikincisi olarak da şampiyonayı tamamlamıştık. Şimdi o son saniye baskete götüreceğim sizleri. Belki gözünüzün önünde canlanmış olabilir ama izletmek istiyorum hem size hem de izleyicilerimize. Lütfen dikkatli bir şekilde bakalım.
1: Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Kerem Tunçeri basket! Kerem Tunçeri! Kerem Tunçeri!
0: 2010'du. Yani izlediğimizde yine aynı şekilde tabii ki tüylerin diken diken olduğu bir anı yaşadık. Şimdi sorumuz geliyor. Türkiye-Sırbistan maçında Kerem Tunçeri son saniyede basket attıktan sonra acaba spiker kaç kez Kerem Tunçeri demiştir? Murat Muratanoğlu'nun anlatımıydı. Kaç kez Kerem Tunçeri dedi? Süreniz başladı.

0: Buradan selam ve saygılarımızı iletelim büyük usta Murat Muratanoğlu'na. Yanında da İhsan Bayülken yorumcu olarak yanda bağıran kazandık kazandık diye oydu. Ekrana getirdiğimizde acaba neye odaklandınız Muhammed Bey?
1: Ben ısrarla Kerem Tunçer'in forma numarasına odaklandım. Bir de kaçıyor sürekli, koşuyor falan, son anda gördüm.
0: Yakaladınız mı?
1: Evet.
0: Kaç?
1: O sene 10 numaraydı. O evet. Sene basketbol maçını yani hayatımda izlediğim en zevkli turnuvaydı. Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları final maçında hatta ailemle birlikte izlemiştim. Zaten çok fazla doluydu spor salonu.
0: Ben oradaydım. O anı, o son saniyeyi, o heyecanı, o mutluluğu ve yaklaşık bir hafta 10 gün boyunca da ses kısıklığı, sesim neredeyse çıkmıyordu. O sevincin, o son saniye basketinin olağanüstü, çünkü güzel bir geri dönüşe imza atmıştık. Peki o zaman cevaplarınıza acaba neler yansıdı, ben de merak ediyorum. Muhammed Bey.
1: Açıkçası görsel hafıza ile ilgili soru sorulduğu zaman ekranda kalan görüntüye göre oldukça uzun kaldı. Oradan da zaten bir şüphelendim yavaş yavaş. Dolayısıyla cevabı yazarken de kesinlikle saymadım, oraya odaklanmadım. Ama uzun süre kaldığını biliyorum. İçimden de biraz tekrarla tahmini bir sayı yazdım. 12 diyorum. Kısmet diyorum arkasından da.
0: Peki Ayşen Hanım.
2: Ben de dediğim gibi en fazla 6'ya kadar saydım. Muhtemelen üzeri vardır ama içimden 6 yazmak geldi. 6 kere hatırladığım için.
0: Mert Ali.
3: Şimdi banko onun üstünde, net eminim. Ondan aşağı olamaz.
0: 10 dahil mi?
3: 10 olabilme ihtimali var ama ondan aşağı olmayacağına kesin eminim. 12'dir. Yani 12 diyorum. Yanılırsam 2-3 sayıdan fazla yanılacağımı düşünmüyorum. Bakalım.
0: Öykü Hanım.
4: Ben 9 dedim. Şöyle tekrar bir hatırlayıp tekrar saymaya çalıştım. 9'a kadar gelebildim. Yani ben ondan yüksek olduğuna çok emin değilim açıkçası. Mert Ali Bey kadar. O yüzden peki. 9 dedim.
0: O zaman hep birlikte saymaya başlayalım madem öyle. Acaba Murat Muratanoğlu o son saniye basketinde kaç kez Kerem Tunçer'i demiş? Buyurun izliyoruz.
5: Hidayet Türkoğlu, Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçer'i, Kerem Tunçer'i basket! Basket! Basket! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i! Kerem Tunçer'i!
0: Ah. 10 olacaktı doğru cevap. Mert Ali ne oldu? Masaları falan dövmeye başladı.

0: Artık. Kritik bir soruydu. Gerçekten çok kritik bir soruydu. Önümüzde 4 soru olabilir ama. Spor sorusu. Çok iddialıyım. Hani forma numarasını biliyorum. O derece hani benim 2010'da oynanan bir Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Forma numarasını biliyorum. Ama dediğim gibi ondan aşağı olmadığına eminim de demiştim. İki fazla saymışız.
1: Ama hakkımızı verin, güzel bir soruydu.
2: Çok evet, güzel bir soruydu. Evet,
1: güzel bir
2: ters
1: soruydu.
2: Ters köşe olduk.
1: Peki, etabı bitirdik. 8. sorumuzdu. Şimdi hemen puan durumunu da hatırlatayım. Ayşen Hanım, bugün bizimle birlikte olmaya başladınız ve 2750 puanınız var şu anda. Öykü Hanım'la beraber en fazla puan alan yarışmacılarımızdan birisiniz. Ve Muhammed Bey, 2050 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Mert Ali, 8 soruda 1700 puan topladı ama dünü unutmayalım. Dün son anda bir geri dönüş ve böylelikle finale adınızı yazdırmıştınız. Artık final öncesinde önümüzde 4 tane soru kaldı. Yeni etap, akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabında her bir sorunun değeri artık 3000 oldu ve işte yeni sorumuzun konu başlığı.
3: Tüm yelkenleri mayna edin. Kobe'ye gidiyoruz. Git Mustafa, git.
1: Ertuğrul Fırkateyni konu başlığımız. Ertuğrul Fırkateyni Sultan Abdülaziz döneminde yaptırıldı ve 1863'te denize indirildi. 79 metre boyunda, 15,5 metre genişliğindeydi. 10 mil süratle 9 saat yol alabiliyordu. 1889'da 2. Abdülhamit'in Japon İmparatoruna hediyeleri götürmek üzere yola çıktı. 1890'da Japonya'ya vardı ve 3 ay burada kaldı. Yapılan tayfun uyarılarına rağmen Ertuğrul 15 Eylül'de geri dönüş için planladığı gibi yola çıktı. Bir gün sonra Kushimoto açıklarındayken tayfuna yakalandı ve kayalara çarparak battı. Komutanı Tu Amiral Osman Paşa ve 532 denizci şehit oldu. Sadece 69 kişi sağ kurtulabildi. Sorumuz gelsin. Ertuğrul Fırkateyni gün, ay ve yıl olarak hangi tarihte batmıştır? Süreniz başladı.

0: Eğer çok ince ama çok çok büyük bir detayı yakaladıysanız herhalde karşımda birazdan doğru cevabı göreceğimi ümit ediyorum. Buyurun cevaplar lütfen. Muhammed Bey.
1: 8 Eylül 1890 dedim.
0: Ayşen Hanım.
2: Boşluk 1890 hatırlayamadım. Gün ve ayı aklımda tutamadım.
0: Tutamadınız. Mert Ali.
1: İddialı bir giriş yapayım. Tek başıma puan alacağım.
0: 16 Eylül. Öykü Hanım'ın cevabını görmediniz ya.
1: Gördüm.
0: Nerede gördün?
1: Kaldırırken.
0: Göz ucuyla da oraya mı bakıyorsunuz?
1: Yok vallahi bittikten sonra. Bakın.
0: Bir de vallahi diyor.
1: Vallahi.
0: Peki 16 Eylül 1890.
1: Evet.
0: Ve Öykü Hanım.
3: Ben 15 Eylül 1890 dedim. Hani bilmiyorum.
0: Dediniz
3: öyle duydum.
0: Mi 15 Eylül diye?
1: Şöyle belirteyim.
3: 15.08.
0: Yani?
1: 15 Ağustos yapar.
0: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos,
3: 9. ay, evet, aynen
0: Eylül.
3: Öyle.
1: Bir de şöyle 15 Eylül'de yola çıktı. Bir gün sonra battı.
0: Siz aslında
3: evet.
0: Eylül yazdığınızı zannediyorsunuz.
3: Evet, aynen öyle.
0: 15 Eylül 1890
3: keşke yazsaydım. Ama yine doğru olmayabilirdi ama en azından bu hatayı yapmazdım.
0: Peki, şu anda yarışmanın seyrini değiştirebilecek bir soru olabilir bu. Görelim doğru cevabı. 16 Eylül 1890 Mert Ali tek başına yeni etaba böylelikle çarpı 2 puanla başlıyor. 7700 oldu puanı. Eminim tek başıma puan alacağım
1: evet,
0: dedin.
1: Evet. Çok eminim.
0: Öykü Hanım. Şey olsaydı eğer, yani 15 Ağustos yazmışsınız.
3: Evet.
0: Onu 16 yazmış olsaydınız ben çok üzülürdüm.
3: Ama evet zaten doğru olmayacak.
0: Evet, evet. O yüzden herhalde oradan kurtarmış oldunuz böylelikle. Tebrik ediyorum
1: Mert
0: Ali. Tek başına bildiği için diğer yarışmacılarımızın da alkışlamasını rica ediyorum. Şu anda 9. sorumuzu geride bıraktık. Ve işte heyecan yavaş yavaş daha da artacak gibi görünüyor. Yeni sorumuza geçiyoruz.

Petra antik kenti detaylarda neler var? Ürdün'de yer alan Petra antik kentinin geçmişi milattan önce 400 yılına dayanıyor. Kent milattan önce 400 ila milattan sonra 106 yılları arasında Nebatilerin başkentiydi. 100 kilometrelik bir alana yayılan Petra antik kentinin ilk yapım amacı halen sırrını korumaktadır. Ancak son araştırmalar Petra'daki El Hazne'nin altında gizli bir bölüm olduğunu, burada kral mezarlarının yer aldığını kesin bir biçimde ortaya koymuştur. Petra antik kentindeki tiyatro, tapınak gibi tüm yapılar kireç taşından oymadır. Kent, 106 yılında Nebatilerin kaybettiği savaş sonucu Roma hakimiyetine geçti. 661'de Emevi uygarlığı, 750 yılında Abbasiler kenti ele geçirdi. Ancak depremler ve savaşlar nedeniyle kent 1812 yılında keşfedinceye kadar unutuldu. 2007 yılında açıklanan dünyanın 7 harikası listesinde Petra antik kenti de yer aldı. Sorumuz gelsin. Petra antik kenti kaç yıl Nebatilerin hakimiyetinde kalmıştır? Süreniz başladı.

0: Acaba sorumuzun cevabı ne oldu? Buyurun lütfen cevaplar. Muhammed Bey.
1: 600 milattan önce 400 yılında kurulmuş. 661 yılında ilk Emevilerin hakimiyetine geçmiş. 710'da Abbasilerin, öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla ben 1061 yıl diyorum.
0: 1061 dediniz. Ayşen Hanım.
2: Ben ne yazdığıma baktım biraz önce. O kadar karıştırdım ki. Yani 400 ve milattan sonra 106'yı hatırlıyorum ama hangi millet olduğuna emin olamadım ve 506 dedim.
0: Siz ikisini toplayıp bu şekilde bir
2: yani öyle kaldı aklımda ama emin değilim.
0: Peki Mert Ali?
3: Şimdi şöyle, cevabı göremedim ama eğer aynı cevapları yapmadıysa ya Muhammed Bey'inki doğru ya benimki. 400'de kuruluyor, 106'da bir şey oluyor, el değiştiriyor herhalde. 661'de de Roma kuruluyor. Ben 106'yı hesap ettim, 555 dedim. Eğer 400 hesap ediliyorsa bence Muhammed Bey'inki doğru. 106 hesap ediliyorsa benimki doğru. Ben cevaba 555 diyorum.
0: Öykü Hanım'ın cevabını biliyor musun Mert Ali?
3: 455 demiş.
4: Benim kafam karıştı biraz. Yani kim ne zaman aldı onu unuttum. Sanırım Roma İmparatorluğu aldıysa 1106 yılında benim cevabım yanlış. Ama ben sanki 106'da Nebatiler aldı gibi hatırlıyorum.
3: Bir tık işlem hatası
4: biraz mı? Kafam karıştı, bilmiyorum, olabilir, biraz heyecanlandım.
3: Bir tık işlem hatası var.
4: 11'den 6 çıkardım,
3: evet,
4: 5.
3: Bir tık işlem hatası var orada.
4: 1 aldım komşudan, tamam. 5 kaldı.
0: İşlem hatası mı?
4: Evet, aynen, 555 olması gerekiyor. Evet, şu an.
0: 555 olacak ama işlem hatası yaptınız.
4: Aynen öyle.
0: Mert Ali zaten bir anda herkesi eledi. Normalde işlem hatası olmasa orası da 555 olacaktı.
3: 555, zaten onu görmedim dedim. Hani gördüğüm kadarıyla söyledim. Duyduğum kadarıyla daha doğrusu.
0: Peki, Mert Ali bayağı bir iddialı.
3: Yok, iddialı değil.
0: Ayşen Hanım da hemen eleyi verdi. Farkındasınız değil mi?
4: Evet, beni saymadı bile.
0: Ya evet, yani ya Muhammed Bey'inki ya benimki doğru dedi.
3: Ben bir anda
0: yarışmanın bu bölümünü kendi kendine...

0: bitirdi.
1: Estağfurullah.
0: Ama bir gidelim mi cevaba?
1: Gidelim.
0: Doğru cevap neymiş hep birlikte görüyoruz. Hadi gitsin ya. 506 doğru cevap olacaktı. Ayşen Hanım'ı alkışlıyoruz. Mert Ali Bey, size ceza olarak bir kez daha alkışlamanızı rica ediyorum Ayşe Hanım'ın.
1: Evet, ben...
0: Çünkü hiç saymadınız bile ya. Evet.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çok emin olduğun zaman insan bazen şaşırabiliyor. Ben Ayşe Hanım'dan özür diliyorum ve tebrik ediyorum. Dediğim gibi yine 400'ü, 106'yı verdim ama yine bir dikkat, yani oradaki kelimelere dikkat etmemek beni yanlışa götürdü. Ümit ediyorum yine kapatırız.
0: Ayşe Hanım, tebrik ediyorum tekrar.
2: Teşekkür ederim.
0: Şu anda 8750 puanla liderlik koltuğuna geçtiniz. Birinci sıradasınız ve Mert Ali az önce tek başına doğru cevabı bilmişti. Şimdi siz bu yarışa başka bir boyut kazandırdınız tabii ki. Ve önümüzde de final öncesinde artık iki soru kaldı.
1: Puan durumunu rica edebilir miyim?
0: Tabii ki, hay hay, ne demek? Hemen söyleyeyim. Ayşen Hanım şu anda 8750 puanda. Mert Ali 7700 puana sahip. Ve üçüncü sırada Öykü Hanım'ı görüyorum. 2750 puanınız var. Muhammed Bey, bugün iyi değiliz yalnız.
3: Bir çözemedim, evet, maalesef. Bitmek üzere yarışma, daha çözeceğim diyorum ama çözeceğim yani.
0: Ortada 12000 puan var yalnız. 2050 puanda sizin şu anda dördüncü sırada olduğunuzu hatırlatıyorum. Ve 11. soruya gidiyoruz. Birleşik Krallığa bağımlı bölgeler var ve onların detayları da işte burada saklı. Dünyanın dört bir yanında Kraliçe 2. Elizabeth'e bağlı ada ülkeleri vardır. Bunlardan bazıları şöyledir. Karayipler'de bulunan Bermuda 7 ana ada ile 150 küçük adadan oluşur. Kayman Adaları, Karayipler'deki 260 kilometre karelik ada topluluğudur. 1962'de Jamaika'dan koparak Birleşik Krallığa bağlanmıştır. Cebeli Tarık, 1704'ten beri Birleşik Krallık idaresinde olan ve Cebeli Tarık Boğazı'nda yer alan 6,5 kilometre karelik bölgedir. Britanya, Virgin Adaları, Karayip Denizi'nde bulunan adalar topluluğudur. Adada yaklaşık 25 bin kişi yaşamaktadır. Saint Helena adını Bizanslı Azize Helena'dan alan Atlas Okyanusu'nun güneyindeki volkanik tabanlı bir adadır. Sorumuz gelsin. Kayman Adaları kaç yıldan beri Birleşik Krallığa bağlıdır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuzun cevaplarını göreyim lütfen. Muhammed Bey.
1: 50.
0: Ayşen Hanım.
2: 59.
0: Ve Mert Ali.
3: 59. Aynı işlemi ben de yaptım. 2021'den 1962'yi çıkardım. 59 olduğunu düşünüyorum.
0: Öykü Hanım.
2: Ben bulamadım. Kafam çok karıştı. Hatırlayamadım.
0: Son 200 sorudur yalnız kafa bayağı karıştı sizin.
2: Evet, aynen öyle, biraz galiba arka arkaya geldi. Yani moralim bozuk değil ama...
0: Taktik de tutmadı mı? Yani... Güçlü taktiğiniz vardı ya tarihlerle ilgili olarak.
2: Yani tutmadı galiba.
0: Peki, o zaman 259 görüyorum ve bir de 50 cevabını görüyorum. Doğru cevaba gidiyoruz işte. Doğru cevap 59 olacaktı ve 59 demek Ayşen Hanım'la Mert Ali'nin puanlarının arttığı anlamına geliyor. Şu anda önümüzde sadece bir soru kaldı. Bir soru demek ya 6000 demek ya puanların bölüşülmesi demek. Buradan yola çıkarak bir matematik hesabı yapmamız lazım. Çünkü... Ayşen Hanım'ın ve Mert Ali'nin matematiksel olarak final şansı devam ediyor. Lakin Öykü Hanım, siz tek başınıza bildiğiniz takdirde 8750 oluyorsunuz, yetişemiyorsunuz, hı hı. Final şansını maalesef kaybettiniz. Hı hı. Muhammed Bey, yine aynı şekilde tek başınıza bilseniz 8050 oluyorsunuz ve sizin de yetişme

şansınız yok. Final için artık umudunuz kalmadı. Final için elendiniz. Ama önünüzde bir seçenek var. Acaba buradan da elenecek misiniz? Onu göreceğiz birazdan. Sizler de finale çıkmak için şu anda kendi aranızda bir mücadele içinde olacaksınız. Heyecanlı. Acaba ne olacak? Aynı anda iki kişinin ya da üç kişinin artık final şansı maalesef yok. Tek bir yarışmacı olacak karşımda. Kimi karşılayacağım ve kimi göndereceğim? İşte 12. soru. 12. sorumuz müzik dünyasından Sagopa Kajmer'le ilgili. Yunus Özyavuz 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. 1998'de Kuvvet Mira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra 10 Kurşun'u 2004'te Bir Pesimistin Gözyaşlarını piyasaya sürdü ve Gora filminin de müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayınladı. 2011'de Saydam Odaları, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Isratan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayınladı. Sorumuz gelsin. Sagopa Kajmer ilk kurduğu rap grubundan kaç yıl sonra Romantizma albümünü yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Final öncesindeki son sorumuzdu bu ve her şeyin artık belli olacağı bir soru. Heyecan dorukta. Muhammed Bey, ya tamam ya devam olacak sizin için ve Öykü Hanım aynı şekilde. Buyurun cevaplarınız lütfen. Cevabınız?
1: 9. Yani 98'de grubu kurdu. 2007'de romantizmayı çıkardığını düşünüyorum.
0: Ayşen Hanım?
2: 2007'de kolerayla evet, bir şeyler yaptı. Kolera. 2005 diye hatırlıyorum ama ben de grubun kurulduğu yıldan emin olamadım. Evet. 6 dedim.
1: Ben de emin olamadım. 98'de 99 arasında evet, kaldım. 98'i baz aldım. 7 dedim.
0: Siz 6 dediniz, siz de 7 dediniz. Evet. Ve Öykü Hanım siz ne hatırlıyorsunuz?
3: Ben 6 dedim çünkü romantizma ben Sagopa hayranıydı ve eskiden dinlerdim yani özellikle ortaokul çağlarında. 2005 romantizma ezber edebilirim şarkıyı. 1998'de başlıyor, 99'da grubu kuruyorlar. 6 yıl olması lazım.
0: 9 var, 6 var ve 7 var. Açılsın mı cevap?
1: Çok emin zaten ya, 6 gibi duruyor. Çok emin.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Çok emin duruyor, bilmiyorum. Yani bir sürpriz bir şey olursa burada herhalde uçarım yani. Öyle düşün.
2: Ben de çok emin değildim ama Öykü Hanım'ın açıklamasından sonra doğru diye düşünüyorum. Umarım öyledir.
0: O halde doğru cevaba gidiyoruz. Bakalım 12. sorunun ardından kim finalist ve kim buradan gidecek? Doğru cevap 7 olacaktı. Mert Ali'nin cevabı kendisini finale taşıyor. 15.200 puanla finale adını yazdırdı. Alkışlıyoruz Mert Ali'yi. Tebrik ediyorum. Ayşen Hanım siz de son ana kadar sonuçta final için evet, gerçekten müthiş bir mücadele oldu. Bu kez son virajda ikili olarak görmeye başladık tabii final için mücadeleyi. Sizinle yarın tekrar beraber olacağız. Renk kattınız yarışmaya. Öykü Hanım, yarın beraber olacağız. Değerli izleyiciler, dün finalde Mert Ali vardı ama yanında Muhammed Bey ve Öykü Hanım da vardı. Bugün tek başına karşıma çıkacak. 5000 lira para ödülü için yarışacak. Acaba nasıl bir final bizi bekliyor?

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yeni Ariel, hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: İnsan. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Karşımda 20 yaşında genç bir yarışmacı ama çok çok başarılı bir isim.
1: Teşekkür ederim.
0: Mert Ali bizimle birlikte. Mert Ali Abacı.
1: Evet.
0: Üst üste 2 gün finaldesin.
1: Evet, çok şükür.
0: Aslında ilk kendini tanıttığında da öyle tahmin ediyorum ki zaten Türkiye'ye derece aldın değil mi?
1: Evet. Doğru.
0: 37. mi olmuştun?
1: Evet.
0: Üniversiteye girerken. Hı hı. Ve bu başarıdan sonra performansın mutlaka merak edilmiştir.
1: Evet.
0: Ve şu anda kimse için bir sürpriz olduğunu düşünmüyorum ben. En azından benim için.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Peki Mert Ali, dün cevap vermeme hakkını kullanmıştın.
1: Evet.
0: Tam böyle bir çılgınlık yapmak üzereydin hatta, sonradan vazgeçtin.
1: Evet.
0: Bugün acaba nereden gelmesini arzu edersin final sorusunun?
1: Soracak mısınız?
0: Sormayacağım. Ama gönlünden geçeni merak ediyorum.
1: Ya ben dediğim gibi benim hayat biçimim Galatasaray, Türk futbolu. Buralara bayılıyorum.
0: Dün onu kullandın Ergün Pembe'den.
1: Ergün Pembe'de kullandık ama final olsa çok tatlı olurdu. Onun haricinde Türk edebiyatına ve Türk tarihine yoğun bir ilgim olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki o zaman bakalım madem öyle.
1: Bakalım.
0: Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Final sorumuzun konu başlığı Türkiye'nin barajları. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajı 1992'de işletmeye açılan Atatürk Barajı'dır. Fırat Nehri üzerinde kurulu baraj 817 kilometre karelik göl alanına sahiptir. Yine Fırat Nehri üzerinde bulunan Keban 675 kilometre karelik göl alanına sahiptir. 1987 yılında açılan Karakaya Barajı yine Fırat Nehri üzerindedir. 268 kilometre karelik göl alanına sahip olan Karakaya ayrıca Türkiye'nin üçüncü büyük enerji santralidir. Dicle Nehri üzerinde bulunan Ilısu Barajı'nın göl alanı 313 kilometre karedir. 1960'da işletmeye açılan Hırfanlı Barajı Kızılırmak üzerindedir. 263 kilometre karelik alana sahip olan barajın gölünde 133 binden fazla su kuşu yaşamaktadır. Final sorumuz gelsin. Keban ve Karakaya barajlarının toplam göl alanı kaç kilometre karedir? 20 saniye süren başladı Mert Ali.

0: 5 saniye. Bu barajları biliyor muydun?
1: Biliyorum.
0: Keban Barajı'nın nerede olduğunu biliyor musun?
1: Keban Barajı... Keban Barajı... Doğu Anadolu diye hatırlıyorum. Ama şu an heyecandan unutmuş da olabilirim.
0: Elazığ'da.
1: Elazığ'da. Elazığ'da. Hatta Fırat ve Dicle dediniz.
0: Evet.
1: Biliyorum.
0: Karakaya?
1: Ya şöyle, Elazığ'a çocukluk yaşlarımda gittim. Yani ilkokul 5 veya ortaokul 1'dim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Çocukluk yaşlarımda gittim. Elazığ'a gittim daha doğrusu. Keban Barajı muhabbeti de geçti orada.
0: Bir şeyler yazdığını gördüm.
1: Yazdım.
0: Ve 5000 lira para ödülümüz var biliyorsun.
1: Evet.
0: Şu anda kasanda da 1000 lira var. Hı. Sorumu soruyorum. Acaba cevap verme hakkını kullanacak mısın Mert Ali?

0: şöyle, ilk cümleye başladığınız zaman Keban ve Karakaya'nın art arda kilometrelerini söylediniz.
1: Ne dedim?
0: Şöyle hatırlıyorum, birine 800, ilkine 875, ikincisine ise 615 dediniz. Belki 815'e 675'tir. Ama 75 ile 15'te bir şeyler hatırlıyorum, %100 emin değilim. Bazen 1000 lira 5000 liradan büyük olabiliyor, bunu dün de gördük. Dün ben az daha bir çılgınlık yapıp, amiyane bir tabirle, elenecektim belki de. Ben yine aklı selim bir şekilde emin olmadığım için cevap vermeyeceğim. Ama cevap verecek olsaydım 1590 derdim.
1: O zaman önce şu işi yarım kalanı bir
0: yapalım.
1: Tamamlayalım.
0: 1000 lirayı alalım.
1: Tamam, 1000 lirayı veriyorum.
0: Evet.
1: Cevap vermeyeceğim diyorsun emin olmadığından dolayı. Yarın tekrar bizimle birlikte olduğunu da hatırlatayım bu vesileyle. Yarın aynı zamanda yıla da veda ediyoruz 2021'e. Ve eğer bir cevap verecek olsaydım da bir şeyler yazdım dedin.
0: Evet.
1: Görelim ne yazmışsın?
0: 1590 yazdım.
1: 875 artı 615 olarak 1590 cevabı görüyorum ben. Tahminin de 1590.
0: Evet.
1: Acaba 1590 deseydin zaten 5000 lira para kazanacak mıydın?
0: İşlem hatası yapmışım. 1490 galiba. İşlem hatası yapmışım zaten.
1: Bakayım. Evet, 1490.
0: Evet.
1: 1590 yazmışsın. Aha. 1490 toplaması.
0: İyi ki cevap vermedim.
1: Doğru cevabı görelim o halde.
0: Görelim.
1: Doğru cevap 943 olacaktı. Çünkü 675 artı 268'in toplamı olarak doğru cevabı bulabilecektin.
0: Evet.
1: Sen 75'lerde, 15'lerde tereddüt ederken
0: evet.
1: Aslında en önemli noktayı kaçırdın.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleyi olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antaliye, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesi

bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katıldı.

Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş, birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turiste ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiren bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Selçuk yakınlarındaki Şirince'deyiz. Kiliseleri, eski evleri ve tarihine bir yolculuk yapacağız. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bu yolculuğumuzda bizlere eşlik edecek.

Şirince'nin konumu onu her zaman cazip kılmış. Çünkü hem korunaklı alanı hem de tarıma elverişli arazileri ve en önemlisi de Ege'nin sıcaklarına denizden daha uzakta olması ve tepede olması yaz aylarında serin geçirmesine neden olduğu için her zaman tercih edilen bir yer olmuş. Ve buraya ilk yerleşimciler milattan sonra 5. yüzyılda gelmişler. Yani günümüzden 1500 yıl önce ve gelenler de hemen biraz daha aşağıda olan Efes antik kentinden gelenler. Efes, Ege'nin önemli bir limanı ve bu liman zenginliğini denize yani suya borçlu. Sudan gelen bereket bir süre sonra felakete dönüşüyor Efes'te. Çünkü Menderes'in getirdiği alivyonlar oranın denizini dolduruyor ve ortaya sıtma hastalığı çıkıyor. Ve en önemlisi de Efes'in ekonomisi çöküyor. İşte sıtmadan kurtulmak isteyen Efesliler milattan sonra 5. yüzyılda buraya geliyorlar ve ilk olarak burayı kuranlar onlar ve buraya dağdaki Efes adını veriyorlar. Ancak bu ad sabit kalmıyor. Günümüze gelene kadar defalarca değişiyor. İlk olarak buraya Kırkınca, daha sonra Çirkince ve sonunda da Şirince dendiği biliniyor. Peki Kırkınca ya da Çirkince nereden geliyor?

Şirince'nin bir zamanlar ismi olan Kırkınca'nın 40 kiliseden geldiği gibi bir rivayet vardır. Ama bu isim sabit kalmaz. Daha sonra Çirkince olur. Peki bu güzelim yerleşime neden Çirkince denmiştir? Hikaye şöyle anlatılır. Burada yaşayan geçmişin halkları yani Rumlar buranın güzelliğini farkındadır. Ancak Selçuk'a indiklerinde bu güzelliğe başkaları göz koymasın ya da gelip de onları rahatsız etmesin diye nerede yaşıyorsunuz diye soranlara Çirkince de derlermiş. İşte bu nedenle buranın adı uzun bir süre Çirkince olarak kalmış. Ancak Cumhuriyet'in ilk yıllarında burayı ziyarete gelen dönemin valisi Kazım Dirik Paşa burayı görünce neden buranın adı Çirkince, bu kadar güzel yere Çirkince denir mi? Buranın adı bundan sonra Şirince olsun demiş ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri burası artık Şirince olarak anılıyor. Ve bir zamanlar buradaki Rum nüfusun ne kadar fazla olduğunu gösteren iki büyük kilise var. İşte onlardan biri Aziz Demetrius Kilisesi. Dilerseniz kiliseye yakından bir bakalım.

Şu anda Şirince'deki iki büyük kiliseden biri olan Aziz Demetrius Kilisesi'nin içindeyim. Kiliseye girdiğinizde hemen karşınızdaki ahşap oymalar ve onların boyanmış hali bir zamanlar buranın ne kadar ihtişamlı göründüğü konusunda ipucu veriyor. Bunlar geriye kalanlar. Ayrıca yine duvarlarında 12 havarinin freskoları var. Onların da bir kısmı hala görülebiliyor. Oysa burası uzun süre metruk durumdaydı. Neyse ki bir restorasyon sonrası ayağa kaldırıldı. En azından kalan durumu güncellenmiş oldu. Ve böylece içeriye girdiğinizde o günleri hayal etme şansınız oluyor. Ve yerde bir takım mermer döşemeler görüyorsunuz. Hem bunların hem de bazı devşirme parçaların aşağıdaki yani Selçuk'taki İsa Bey Camii'nden yine Saint Jean Tapınağı'ndan getirildiği rivayetler arasındadır. Burası her ne kadar bir kilise olsa da mübadele sonrası Yunanistan'dan gelip buraya yerleşen Türkler burayı bir süre cami olarak kullanıyorlar. Ve daha sonra terk ediliyor ve metruk bir hale geliyor. Az önce de söyledim, restorasyonla biraz olsun ayağa kaldırılmış durumda. Bunun dışında şunu söylemekte fayda var. Aya Demetrius, kendisi Selaniklidir ve 270 yılında Selanik'te doğmuştur. Ve o dönem Hristiyanlara yapılan zulme karşı savaşırken şehit düşmüş, bir din şehidi olmuş ve azizlik mertebesine yükselmiş. Ve işin ilginç yanı, Aya Demetrius, Selanik kentinin koruyucu azizidir. Ve Selanik'teki en büyük kilise de onun adına yapılmıştır. Onun haricinde yine onun resimleri yapılırken muhakkak Selanik'teki Beyaz Kule fonda kullanılır. Her ne kadar ayrı dönemlerde yani 270 yılında doğup 300'lerde ölen Aya Demetrius'tan neredeyse 1200 yıl sonra yapılmış olmasına rağmen Beyaz Kule'nin ikisi bir arada resmedilir. Ve böylece kentin sembol yapısıyla kentin koruyucusu bir araya getirilmiş olur.

Şirince'de 1909 yılında doğan Dido Sotiri geleceğin büyük bir yazarı olacaktır. Çocukluğu Şirince Aydın çevresinde geçmiş ancak 1922 yılında gelindiğinde İzmir ve çevresi Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. İşte bütün bu zorluklar altında yaşamlarını bir süre daha sürdürürler. Ama ardından gelen mübadeleyle binlerce yıldır yaşadıkları topraklarını terk edip Yunanistan'a göçmek zorunda kalırlar. Ama Dido Sotiri çocukluğunun gençliğinin geçtiği bu toprakları hiç unutmaz. Ve 1960'larda bir kitap yazar. Kitabın adı, orijinal adı Kanlı Topraklardır. Ancak dilimize Benden Selam Söyle Anadolu'ya adıyla çevrilir. Ve daha sonra ödüller de kazanır ve Türkiye'de de en çok okunan kitaplar arasına girer. İşte bu kitapta Dido Sotiri bu toprakları bakın nasıl anlatmış. ...1922 yılında Anadolu'dan ayrılarak Yunanistan'a amcamların yanına gelmek zorunda kaldım. Ailem daha sonra göçtü. İlk çocukluk yıllarımın anıları belleğimden silinmiyordu. Babamın arkadaşı Talat Beyler, sokakta oynadığım Rum ve Türk çocukları bugün bile aklımda. Yaşadığım günlerin, duyduğum gerçek olayların o kadar etkisi ve büyüsü altında kalmıştım ki bu konuyu ele alan kitap yazma arzusu içimde çığ gibi büyüyordu. Ana yurduma selam söyle benden Kör Mehmet'in damadı. Benden selam söyle Anadolu'ya. Toprağını kanla suladık diye bize garezlenmesin. Ve kardeşi kardeşe kırdıran cellatların Allah bin belasını versin diyor Dido Sotiri bu kitabında.

Şirince'nin tarihini belirleyen Efeslerin gelip burada 5. yüzyılda bir köy kurmaları. Ama sonrasında özellikle 14 ve 15. yüzyılda burada Rumların yaşadığı biliniyor. Ancak 18. yüzyıla gelindiğinde buraya Arnavutluk'tan gelen Rumlar da katılıyor. Ve işte belki de bugünkü Şirince'nin mimarisi onlar sayesinde ortaya çıkıyor. Çünkü onların geldikleri yer Arnavutluk-Berat bölgesi. Ve Berat şehri mimarisiyle tıpatıp buraya benziyor. Böyle bir ilişki kurmak mümkün. Ama asıl Şirince'nin kaderini belirleyen ve tarihindeki kırılma noktası 1923 yılındaki mübadele. Yani Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan nüfus değişimi. İşte o mübadeleyle birlikte buradaki Rumlar Yunanistan'a, oradan da Türkler Anadolu'ya geliyorlar. Ve Anadolu'ya gelen Türkler çeşitli yerlere yerleştiriliyorlar. Buraya yerleşenler de daha ziyade Batı Trakya'dan gelmiş olan Türkler ve o coğrafyanın tarımı tütüne dayanır. Buraya geldiklerinde ise incir, zeytin, zeytinyağı gibi şeylerle karşılaşıyorlar. Doğal olarak bu işte pek başarılı olamıyorlar ve pek çoğu burayı terk edip Selçuk'a yerleşiyor. İşte onların terk ettiği o dönemler, yani 1940'lar, 50'ler buranın en kötü günlerinin yaşandığı günler. Bunu da bize en iyi anlatan Sabahattin Ali. Çirkince adlı bir öyküsü var ve o öyküde buraya geldiği iki seferi anlatıyor. İşin ilginç yanı o seferlerden, geldiği seferlerden biri mübadele öncesi, biri de mübadele sonrası. 30 yıl sonra geliyor ilk gelişinden ve böylece o öyküde biz buranın mübadele öncesi Rumların yaşadığı dönemi ve sonrası, mübadele sonrası o kötü günlerini şahane bir şekilde görüyoruz.

Bir zamanlar Şirince'deki Rumlara hizmet eden diğer büyük kilise hemen arkamda gördüğünüz Vaftizci Yahya Kilisesi. 1805 yılında yapılmış. Bunu kapısındaki kitabeden öğreniyoruz. Bu kitabede buranın Vaftizci Yahya adına ve Aydın Piskoposu'nun verdiği paralarla ve emriyle yapıldığını söylüyor. Ayrıca 1805 Eylül ayında tamamlandı diyor. Ama buradan bir şey daha öğreniyoruz. Bir önceki kilisenin de yine yıkıldığını bu kitabeden öğreniyoruz. Bir önceki kilise yıkılmış ve bu kilise ortaya çıkarılmış. Muhtemeldir ki o kilisenin parçaları ve en önemlisi de Efes'ten, Selçuk'tan getirilen antik dönemlerden kalan parçalar da yine bu kilisenin inşasında kullanılmış. Ama bir tarih daha var. O da kapının hemen sağındaki mermerde yazan 1832 tarihi. Peki bu ne ifade ediyor? Bu kapının yerine konduğu ve restorasyon işinin belki de yapıldığı tarihi bize anlatıyor. İçeride ise sütun başlıkları ve kalan bazı freskler var. Dilerseniz onlara da yakından bakalım.

Aya Demetrios Kilisesi'nin içine girdiğinizde enikonu sapasağlam kalmış bir kilise yapısı sizi karşılıyor. Ve sadece yapısıyla değil, duvarlarındaki freskoların pek çoğu da hala sağlam durumda. Hemen girişteki karşı duvarda, yani mihrabın olduğu tarafta 4 niş var. Bunların 3 tanesinde bir kadeh içinde Hazreti İsa betimlenmiş. En sağdaki ise bir zamanlar çeşmenin olduğu, belki de vaftiz çeşmesinin olduğu yermiş. Ama bu 3 kadeh içindeki İsa'nın üstündeki harfler çok ilginç. Birinde onun adının kısaltılmış baş harfleri yazıyor. Ama asıl önemlisi halesinin içinde 3 harf var. Bu harf bize şunu anlatıyor. Bu İsa'nın sözleri. Ben hem alfayım hem de omegayım. Yani ben hem başlangıcım hem de sonum. İşte bunu anlatan sözleri o halenin içine yazılmış. Ama çok ilginç, çok dikkat edilerek fark edilen bir detay daha var bu kilisede. O da mihrabın hemen üstünde alçıdan bir balık. Heykel mi diyeyim, kabartma mı diyeyim, öyle bir detay var. Bu balık ne anlatıyor peki? Bu ise Hazreti İsa'nın son akşam yemeğini anlatıyor. O sofrada balık vardır. Ama bir şey daha anlatıyor. Hazreti İsa'nın adıyla balık kelimesi Yunanca'da birbirine çok benzer. Ve işte Hristiyanlar kendilerini sakladıkları o ilk dönemlerde aralarında bir şifre kullanıyorlardı. O şifre de balık kelimesiydi.

Sabahattin Ali Şirince'ye iki kez geldi demiştim. Ve bu gelişleriyle ilgili bir de öykü yazdı. Adı Çirkince'ydi öykünün. Ve ilk gelişi 1917 yılıydı ve Sabahattin Ali 10 yaşındaydı. İlk gelişindeki izlenimlerini bakın nasıl dile getirmiş. Orada kaldığımız bir hafta çocukluğumun en unutulmaz günleridir. Ovayı aşıp dağ yoluna tırmanmaya başlar başlamaz incir ağaçlarının yerini zeytinler ve çamlar alıyordu. Daha uzaktan çamların ve zeytinliklerin arasından hafif çivitli beyaz evlerinin camları parıldayan meydanlarını iri çınarların gölgelediği küçük Rum kasabası Çirkince. Bu kadar güzel bir yere nasıl olup da Çirkince adını verdiklerine çocukluğumdan beri şaşar dururdum, diyor Sabahattin Ali. Ve aradan 30 yıl geçiyor. 1947 yılında tekrar yolu Şirince'ye düşüyor. Ve işte ikinci gelişinde gördüğü manzara bambaşkadır. Onu da şu şekilde dile getirmiş. Burası benim 30 sene önce gördüğüm, içinde en güzel günlerimi geçirdiğim yer değildi. Köyü baştan başa dolaştım. Bu 800 evli küçük kasabada şimdi belki 50 aile bile oturmuyordu. Buraya mübadil olarak yerleştirilen muhacirler tütüncü oldukları için incirlerini, zeytinliklerini yok pahasına satmışlar. Hatta birçok ağaçları kışın kesip yakmışlar. Sonra her biri bir tarafa dağılmışlardı, diyor Sabahattin Ali.

Şirince görsel olarak ve doğa olarak muhteşem bir köy. Ancak bu köy 2012'de çok ilginç bir olay yaşadı. 21 Aralık 2012, tarih bu. Ve bu tarihin bir özelliği var. Maya takvimine göre bu tarih kıyametin geleceği gün. Ve bunu da başlatan Marduk gezegeni. Bu gezegen buraya çarpacak, dünyaya çarpacak ve dünyada kıyametler silsilesi başlayacak. Ve bu kıyametten dünyada iki yer kurtulacak. Biri Fransa'nın güneyindeki bir köy, biri de Şirince. İşte bu söylentiler bir grubun önderliğinde iyice alevlenir ve bu tarihte insanların kurtulacağına inanılan bu yere insan akını olacağı düşünülür. Ve İşin ilginç yanı söylentiler öyle boyutlara ulaşır ki Tom Cruise'un bile 21 Aralık'ta buraya geleceği rivayetler arasındadır. İşin ilginç yanı o silsileden yani kıyametler silsilesinden bu insanları kurtaracak olan şey Nuh'un gemisidir. Tam o tarihte Nuh'un gemisi burada belirecek ve buradaki insanlar ona binip bu kıyametten kurtulacaklardır. Ve nihayet beklenen gün gelir. 21 Aralık 2012. Ancak umulan olmaz. Ne kıyamet kopar ne de buranın esnafının beklediği kalabalık burada toplanır. 150 polis ve jandarma, 270 basın görevlisinin dışında çok az ziyaretçi Şirince'dedir. Ve beklenen kıyamet gelmemiş, söylentiler boşa çıkmıştır.

Şirinceli yazar Dido Sotiri burası için şunu söyler. Yeryüzünde bir cennet varsa orası bizim Kırkınca'dır der. Ve şunu da ekler. Dağlarından yağ, ovalarından bal akardı der. Yağ ve balla kastettiği şey zeytin ağacı ve incirdir. İşte hem Aydın bölgesinin hem de Şirince'nin en ünlü ürünü en başta gelen incirdir. Ve incirle ilgili şunları da söyler Dido Sotiri. Der ki köylünün kemerini altınla dolduran incirin derisi o kadar inceydi ki anlamazdınız bile. Amerika'da, Avrupa'da çok ünlü olmuştu. Ve işte bu incirler sayesinde de bir dönem Şirince oldukça zengin bir köy olur. Ama 1780'lerde burası bir eşkıya yatağına dönüşür. Bunun da sebebi biraz asayişin bozulmasıdır. Çünkü Selçuk merkezden uzaktadır. Dağların içinde yalnız başınadır. Ve asayişin bozulduğu dönemlerde de muhtemeldir ki oradan buraya bir garnizon ya da koruma gelmemiş olmalı. O nedenle de 18. yüzyılda eşkıya yatağı olan Kırkınca sonraki dönemlerde Dido Sotiri'nin tasvir ettiği o şahane zengin köye dönüşür. Ve 19. yüzyılda buranın nüfusu 5000'dir. Bir köy için muhteşem bir rakam.

Şirince uzun yıllar atıl durumda kaldı. Atıl derken aslında doğal yaşamını devam ettiren bir köydü. Ancak bu güzel mimari 70'lerde, 80'lerde fark edilmeye başlandı ve yavaş yavaş insanların ilgi odağı haline geldi. Çok değil, 20 sene önce açıkçası çok da açık bir mekan bulamazdınız. Ama her geçen gün burada restoranlar, butik oteller çoğaldı ve bugün bir turizm merkezi. Zaten şu anda Şirince'nin de ekonomisini oluşturan temel şey turizm. Ancak bu turizm için bir takım ürünlere ihtiyacınız var. İşte o ürünleri üreten de yine Şirinceliler. Özellikle burada Dido Sotirio'nun bahsettiği zeytin ve inciri fazlasıyla bulabiliyorsunuz. Buranın önde gelen yerel ürünü zeytin, zeytinyağı ve incir reçeli diyebiliriz. Ama onun haricinde kudret narından tutun da pekmeze kadar pek çok yerel ürünü yine Şirince'nin bu şahane çarşısında bulmanız mümkün.

Şirince her ne kadar turizm anlamında geç dönemde fark edilmiş olsa da bu güzel yerleşimi pek çok yazar ve gezgin fark etmiş. Dido Satürre'den bahsettim, Sabahattin Ali'den bahsettim ama burası ile ilgili en erken hatırat ya da seyahatname bir papaza ait. O da 1698-1702 arasında İzmir'de papazlık yapan Edmond adlı bir kişi. Türkiye Gezisi ve Fransa'ya Dönüş adlı bir kitap yazıyor. Ve bu seyahatname aslında. İşte 1699 yılının 30 Nisan günü de Şirince'ye geliyor. Ama o dönemki adı Kırkınca. Dilerseniz o hatıraları o seyahatnameden, onun ağzından dinleyelim.

Rehberimle birlikte atlarımızla Efes Hisarı'nın altından 1,5 saat süren yorucu ve uzun ama zevkli bir yoldan ve çağlayanlı bir derenin bulunduğu iki tepe arasına gittik. Her iki yanımızda Sarkan, Mersin, Zakkum, Katırna, Erguvan, Leylak ve diğer haz verici ağaçların koyu gölgeleriyle ağırlandık Şirince'de.

0: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
5: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
11: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
11: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
11: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
10: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
12: Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Şirince'deydik. Tarihi evlerini, kiliselerini, çarşısını gezdik. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün çok özel bir gün. Nereden başlasam acaba desem mi bilmiyorum ama nereden başlayacağımı aslında çok iyi biliyorum. Bugün

0: Dördüncü bölümümüz efendim. Tuğçe'nin mutfağının 100. bölümü. Evet, kim geliyor mutfağıma? Benim canım annem geliyor. Aa, biraz duygulandım ama olsun, geçer. Beni böyle 32 senedir büyüten, yanından hiç ayırmayan. Aa, anne gel.
1: Gel. Merhaba, beni de ağlatacaksın neredeyse. Aa,
0: çok saçma oldu ama niye böyle oldu bilmiyorum.
1: Gereksiz bir şey yaptım.
2: Evet, gereksiz oldu.
0: Özür diliyorum sizlerden ama işte böyle ilk defa annemle beraber mutfakta yemek yapacak olunca.
2: Ben de çok mutluyum, çok duyguluyum. Televizyondan izlediğim kadarıyla çok güzeldi mutfağın ama böyle yakından görünce, canlı canlı görmek çok daha güzel. Ekip arkadaşların öyle çok sıcak ve çok güzeller. Hepsi de beni karşılamalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, ben de ekip arkadaşlarıma tekrar çok teşekkür ediyorum. Öyle ben arada böyle bir gereksiz duygulanmalar yaşıyorum, kusura bakmayın. Evet, gel anneciğim yanıma. Sizlere çok güzel bir menü hazırladık annemle beraber. Zaten beni izleyen izleyicilerim bilir. Hep annemi mutlaka programımda adını geçiririm. Çok güzeldir, hakikaten iyi yemek yapar. ben de elimden geldiğince ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bir menümüzü sayayım anneciğim izleyicilerimize. Olur. İlk olarak çok güzel cevizli, zeytinli fırında tavuk yapıyoruz efendim. İkinci olarak kabak borani yapıyoruz. Bizim Aydın'da borani, Nazilli'de evet, borani derler. Borani, özellikle annemin yeğeni, benim de kuzenim olur. Sevgi ablam çok güzel yapar. Ondan evet, öğrendiğimiz bir yemektir değil mi? Evet. Selam olsun onlara
2: evet,
0: da.
2: Evet, sevgiler gönderiyoruz.
0: Son olarak da ben bir lezzet yapıyorum. Bir mozaik pasta yapacağım efendim. Ama bu bildiğimiz mozaik pastalardan farklı. Hani yazın hatırlarsınız, Tuğçe'nin tariflerinde hep sağlıklı şeyler yapıyorduk. Bu da böyle içinde rafine şeker olmayan, tahinli, pekmezli, çok pratik, çok güzel bir mozaik pasta. Anneciğim gelip evet, önce tavuğumuzu yapacağız. Ama bir seyircilerimize malzeme listesini sayayım.
2: Tabii
0: ondan
2: ki
0: sonra beraberce senle yapalım. Bakalım cevizli, zeytinli tavuğumuzun içinde neler varmış. 5 adet kemiksiz kuşbaşı tavuk kalçası var. 1 su bardağı haşlanmış bezelye, 1 adet patlıcan, 1 adet büyük boy patates, 10 adet arpacık soğan, 3 diş sarımsak, 12 adet siyah zeytin. Sosu için ise 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 kase ceviz, karabiber, kekik ve tuzumuz var.
2: Evet.
0: Evet anneciğim, ne yapıyoruz? İlk önce tavuklarımızı kuşbaşı mı yapıyoruz?
2: Bence sosumuzu hazırlayalım.
0: İyice
2: kuşbaşı yaptıktan sonra hemen içine atalım tavuk beklemeden.
0: Tamam anneciğim, sana bir kaşık vereyim.
2: Zeytinyağıyla başlıyoruz.
0: Evet,
2: arkadaşlarımız hazırlamışlar
0: burada
2: galiba zaten.
0: Evet, İrem Hanım tüm
2: çok
0: malzemeleri
2: teşekkür ediyorum İremciğime.
0: Evet, zeytinyağımızı koyduk.
2: Koyduk.
0: 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız
2: evet,
0: var.
2: Ben listede saydın diye miktarlarını söylemiyorum. Soya sosu koyduk. Soya sosu da tavuğa otuzsuzluğunu gideren, lezzet veren bir sos.
0: Evet.
2: Onu da koyuyoruz.
0: Gerçekten soya sosu tavuğa
2: çok yakışan bir sos. Evet. Şöyle koyayım.
0: Koy canım. Koy, sen hiç onlardan şey
2: bir tane çırpıcı alayım.
0: Tamam canım.
2: Varsa veya kaşıkla bunları koyayım. Domates salçası 1 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı biber salçası, onları koyuyoruz.
0: Evet. Şöyle bir çırpıyoruz.
2: Evet.
0: İstersen ben bunları çırpayım, sen de tavukları.
2: Evet.
0: Kuşbaşı
2: doğrayayım.
0: Şu bıçak şöyle iyi midir anneciğim?
2: İyi.
0: Annem elden ele bıçak almaz.
2: Evet, dikkat ediyorum.
0: Evet.
2: Ben kuşbaşı doğruyorum. Sen onları iyice şey
0: evet, çırpayım. Sosumuz zaten bu kadar.
2: Evet.
0: Ne dedik efendim? Sosumuzun içinde ne var? Domates salçamız var 1 yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı biber salçamız var. İçinde 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı var. Ve birazcık da soya sosumuz
2: soya sosu
0: var.
2: Var.
0: Soya sosunu özellikle koyuyoruz. Çünkü tavuğa lezzet veriyor. Tavuğa çok yakışan bir sos.
2: Evet, aynen öyle.
0: Ama anneciğim galiba tuz miktarını koyarken
2: evet,
0: sen
2: tuzu
0: söyle
2: koyar,
0: istersen.
2: Tuzu koyarken soya sosu koyduğumuz için soya sosu da soya sosunda da tuz miktarı olduğu için tuza dikkat edeceğiz biraz.
0: Evet.
2: Tuzlu olmasın yemeğimiz diye.
0: En son koyacağız herhalde
2: evet,
0: tuzu değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet. Tuzu, karabiberi ve şöyle, kekiği en son koyacağız.
0: Ben istersen yukarıya kaldırayım.
2: Olabilir.
0: Pardon, daha rahat edersin.
2: Evet.
0: Ya bak rejiden neler diyorlar. Dur şu kuşbaşı doğrayalım da tavukları, sonra çocukluğuma ineriz. Benim çocukluğumu merak ediyorlarmış. Varsa söylemek istediğim bir şey anne, çocukluğuma dair anlat. Nasıl bir çocuktum ben?
2: Yani vallahi çok
0: yaramaz mıydı?
2: Çok yaramaz, hareketli bir çocuktun. Özellikle çekmece karıştırmayı çok severdin.
0: Çekmece.
2: Ben kalıp gibi yapar. Öbür odaya geçtiğimde öbür odayı toplayıncaya kadar o çekmece yeniden yerlerde olurdu.
0: Çekmece evet, öyle bir yaramazlığım varmış. Ablam daha
2: hareketliydin, yaramaz demeyelim de çok hareketli bir çocuktu.
0: Hatta bir gün şöyle bir anı var benim hatırladığım.

0: Kızım annemin de herkese anlattığı. Ben başlatayım, sen tamamla.
1: Yok yok, sen devam et.
0: Ben diyor ki kuşbaşılarımla evet, baş başa kalayım.
1: Elimi falan kesirmeyeyim.
0: Yok yok, bir şey olmaz anneciğim. Tabii annem ilk defa ekrana
1: evet,
0: çıkıyor.
1: Biraz yüzden... heyecanlıyım.
0: Ama geçti değil mi? Rahatladım biraz
1: rahatım.
0: Daha.
1: Rahatım. Tabii evlatla birlikte olmak çok özel, çok güzel bir duygu.
0: İyisin, keyfin yerinde.
1: Yerinde, keyfin
0: maşallah.
1: Yerinde. Evet, çok şükür.
0: Şöyle efendim, ben işte yaramazmışım küçükken, biraz hareketliymişim. Zapt etmek zormuş beni. Bir günde bir misafirliğe gitmiş annemler.
1: Evet.
0: Ve gittiği misafirlikte de hanımefendi biblo merakı varmış. Ve evde her yerde biblo varmış.
1: Evet.
0: Ve teyzem de gitmiş galiba.
1: Hayır, anneannen gitmişti.
0: Ha, anneanneciğim, Allah,
1: evet,
0: rahmet,
1: Allah
0: eylesin.
1: Rahmet eylesin.
0: Anneanneciğim, babam, herkes böyle köşeleri tutmuşlar. Hani Tuğçe bir hareketle o biblo bloyu kırmasın diye safları sıklaştırmışlar,
1: evet,
0: yani. Ama ben yine de ne yapmışım?
1: O aralardan girip bizim bir sohbet anımızda o bibloyu kırmayı becerdim.
0: Becerdim. Başardım yani.
1: Evet, evet. Biz de tabii özür dileyerek.
0: Olur ya, çocukların yaptığı hiçbir şeyde bence...
1: Af diledik ev sahibinden.
0: Evet, kusur olmaz anneciğim.
1: Aynen
0: şimdi,
1: öyle.
0: Çocukluğumda evet yaramazmışım, bunu anladık da. Şimdi nasıl bir evladım acaba?
1: Ay. Ay. Çok hayırlı.
0: Söyle söyle, öv beni.
1: Çok vefalı.
0: Evet.
1: Ailesine sahip çıkan, bir tanecik kalan annesini babasından sonra kucağına basan, her kötü iyi gününde yanında olan harika bir evlat.
0: Evet, teşekkür ederiz.
1: Seninle 7 senemi geçirdiğim için çok mutluyum. 7 senedir beraber.
0: Ha, evet, öyle bir şeyimiz
1: beraberiz.
0: Var. Evet, seyircilerimiz bilirler, hep memleketimin adını geçiririm.
1: Evet.
0: Nazilli, Nazilli diye. Annemler Nazilli'de yaşıyorlar.
1: Evet.
0: Ben üniversiteyi kazandığım için İstanbul'a geldim. İlk önce ablam geldi, sonra ben. Daha sonra işte böyle arka arkaya 2012'de böyle talihsiz şeyler yaşadık.
1: Evet.
0: Babamın hastalığı, ağır bir hastalığı. Arkından konuşamadım. Ardından annemin ağır bir rahatsızlık geçirdi 1 hafta arayla. Annem iyileşti, babam iyileşti, annem iyileşti derken annem çok şükür hala
1: Allah'a
0: çok iyi.
1: Allah'a çok şükür,
0: çok
1: evet.
0: Çok şükür. Ama babamızı kaybettik hemen bu süreçte. Yani her
1: evet,
0: şey 6 ay içinde oldu ve bitti maalesef. Allah herkese şifa versin, şifa
1: amin,
0: bekleyen.
1: Amin diyoruz.
0: Sonra da anneme dedik ki büyük kızım burada. Ben de buradayım,
1: evet,
0: yalnızım, ablam evli. Bahsediyorum, 2 çocuğu da var, ikizlerimiz var. Anneme dedik ki beraber yaşayalım. İşte sene 2012'den beri
1: evet,
0: annemle beraberiz,
1: beraber
0: İstanbul'da yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Böyle bir işte hayat, böyle bir şey.
1: Torunlarla, büyük kızımla, seninle birlikte olmak tabii bana güç verdi. İlaç gibi geldiniz.
0: Evet, ilaç gibi. Torunlar hız, özellikle.
1: Hızlı hastalığım iyileşti, geçirdiğim rahatsızlık.
0: Hı, onu da söyleyelim. Bir beyin anevrizması,
1: evet, anevrizma geçirdi.
0: Geçirmiştim. Evet. Ama maşallah doktorumuz...
1: Hasarsız bir şekilde atlattık, çok
0: şükür. %15'lik bir dilime girdiğinden bahsedilmişti.
1: Evet.
0: Yani yaşam şansı %15 denmişti. Ama maşallah o yaşam sevinci ve hayata tutunma,
1: evet,
0: aşkıyla annem...
1: Evet.
0: Evet. Ay, o anıyı anlatayım mı? Hastaneden çıktıktan sonra...
1: İki kızım ve torunlarımın sevgisiyle... Bunları kolayca atlattım.
0: Atlattık.
1: Sizler çok yardımcı oldunuz sizlere.
0: Evet.
1: Teşekkür borçluyum, minnet borçluyum.
0: Ne demek canım,
1: çok
0: öyle şey mi olur? İşte efendim, bu hayata bağlılık o kadar önemli bir şey ki. Ben hatırlıyorum. Şu anda muhabbet ediyoruz çünkü kuşbaşı doğranmasını bekliyoruz. Etlerimizin, tavuğumuzun daha doğrusu. Annem o kadar bağlıydı ki bu yoğun bakım süreçlerinde, her türlü yani hastalık sürecinde çok bağlıydı hayata. Uzun hastane dönemimizden sonra eve çıkacağız. Geldik eve, dedi ki, çok hoşuma giden bir anıdır benim. Benim dedi iyileşmemi istiyorsanız dedi, eve dedi manikürcümü getirin dedi. Manikür yaptıracağım ben, bakımlı olacağım dedi ve bunu hastaneden çıktığı ilk gün, eve geldiği ilk gün söyledi. Niye bu detayı anlatıyorum? Evet, hayat
1: hayata
0: çok,
1: bağlı
0: evet,
1: olmanın evet,
0: önemi. Hayat önemi, çok kolay değil. Bir sürü sıkıntılar yaşıyoruz, bir sürü problemler yaşıyoruz. Allah kimseyi sağlığıyla sınamasın,
1: evet,
0: diyelim,
1: amin,
0: sevdikleriyle
1: aynen,
0: sınamasın
1: aynen,
0: ama öyle sıkıca sarılırsak hayata, tutunursak bence birçok şeyin üstesinden de gelebiliriz.
1: Evet.
0: Biz bizzat bunu ailecek yaşadık. Babam maalesef aslında çok neşeli ve hayata bağlı bir insan olmasına rağmen bir şey onu çok etkiledi hastalığıyla ilgili. Ondan sonra kapattı aslında her şeyi,
1: evet,
0: diye düşünüyorum,
1: evet,
0: ben. Böyle oldu hayat işte. Neyse, yemeğimize geri dönelim.
1: Geçiyoruz. Evet, şey,
0: kuşbaşı da doğradı.
1: Yalnız buna çok az daha zeytinyağı koyalım. Sanki salça iyi ezilmemiş gibi
0: tamam,
1: geldi
0: anneciğim,
1: bana.
0: Tamam anneciğim, biraz daha koyalım. Sen nasıl istersen.
1: Evet.
0: Evet. Ben sana hemen bir kağıt havlu vereyim. Ellerini istersen şöyle.
1: Silip yıkayacağım de sonra zaten. Ama tavuğu yine elleyeceğim.
0: Elleyeceğiz.
1: Doğru.
0: Yıkamana
1: doğru
0: gerek yok anneciğim.
1: Doğru.
0: Zaten yemek şöyle yapmadan önce var ben alayım. Hı-hı. Şimdi tavukları koyuyoruz
1: içine. Şimdi tavuklarımızı içerisine koyuyoruz ve iyice
0: özdeşleşmesini sağlıyoruz.
1: Bu sosun

0: biz öyle her şeyi güzelce sileriz efendim.
1: Evet. Öyle titiz çalışmak lazım.
2: Tavuk çok önemli bir detay.
0: Evet. Kalmaması için
2: aynen,
0: değil mi?
2: Aynen.
0: Tezgahta.
2: Tezgahta kalmaması için.
0: Cevizlerimizi rondodan çekmedik. Çünkü dişe annem dişe gelmesini istiyor. O yüzden de böyle elleriyle. Zaten biraz kırık bir cevizmiş
2: evet,
0: şu anne.
2: Kırıklı bir cevizmiş. Bunu da kullanmıyorum.
0: Tamam.
2: Hiçbir şey kullanmıyor. Çok az kırıklayacağım.
0: Aa, elimden aldı diye bak yaptı. Şimdi bütün sosu tavuğa güzelce şöyle yedirdim efendim. Tüm sebzeler doğranana kadar, cevizler doğranana kadar bu iyice içine çekecek
2: evet.
0: Tüm tavuklar sosu
2: evet.
0: Değil mi anneciğim?
2: Evet, lezzeti geçsin sosun
0: geçsin.
2: Tavuğa.
0: Evet.
2: Zaten tavuk biraz tatsız tuzsuz bir protein biliyorsun ete göre.
0: Ete göre doğru.
2: Ya, tavuğu alırken de yani şey...
0: Köy tavuğu almaya özen gösteriyoruz değil mi?
2: Yani iyi markalardan dikkat etmek
0: ben
2: gerekiyor.
0: Ben yardımcı olayım istersen.
2: Evet. Dikkat etmek
0: koyalım
2: cevizimiz
0: içine.
2: De, cevizimiz de koy Tuğçe'cim.
0: Evet. Tavuğumuzla cevizimizi de ilave ettik efendim.
2: Onu da iyice bir karıştıralım.
0: Karıştırayım. Şimdi sen sebzelere mi
2: geçiyorsun? Ben sebzelere geçeceğim şimdi.
0: Hı
2: hı. Şeylerini, kabuklarını buraya koyabilir miyim veya şuraya koyayım?
0: İstediğin gibi davranabilirsin anneciğim.
2: Tamam.
0: Rahat olalım. Nasıl gidiyor?
2: Gayet iyi gidiyor.
0: Heyecan geçti
2: heyecan
0: mi?
2: Heyecan biraz geçti.
0: Rahatladın değil
2: yani
0: mi?
2: Yani normal heyecanımın olması ben bu yaşımda ilk kez böyle kameralar karşısında bir şeyler yapıyorum.
0: Normal yani... kızı 10 senedir kameralar karşısında kılabilir anneciğim orada. O kadar önemseme. Dikkat etmene gerek yok.
2: Onun için biraz tabii heyecan yaptım. Bir de senin 100. programın
0: olduğu
2: biraz
0: için.
2: Biraz duygusallaştım.
0: Evet öyle olduk efendim.
2: Evet.
0: Olduk. Evet anne. Ben mutfakta nasılım?
2: Vallahi sen mutfakta iyisin. Elin çok lezzetli. Bir de
0: ama,
2: yani
0: bir ama var geliyor.
2: Evet. Üşengeçsin dermişim. Şey.
0: bütün kameraman evet arkadaşlarım güldü. Ufaktan evet böyle bir arkadan söyledi.
2: Evet şey ablana göre daha şanslısın bence. Neden dersen ablan üniversiteye gitti bir daha gelmedi. Biz Nazilli'de otururken üniversiteyi kazandı. Sen üniversiteden sonra benimle yaşamaya başladın ve benim her şeyimden yararlandın. Yani
0: sonuna kadar annemin etinden, sütünden.
2: Evet, her şeyimden yararlandım. Annene. Bu senin için bir artı oldu. Şey. Öğrendin her şeyi.
0: Hazırsın. Laf soktu Dicle. Kim söylüyorsa laf soktu.
2: Hazırsın. Evlendiğinde inşallah bir gün gelen misafirlerin eşin aç kalmazlar diye düşünüyorum. Şöyle patlıcanları patatese göre biraz daha iri doğrayacağım. Çünkü patlıcanlar çok çabuk pişiyor. Dağılmasını istemiyorum.
0: Hı hı. O yüzden patatesler daha
2: patatesleri daha küçük doğrayacağım.
0: Evet, patlıcanları daha büyük
2: evet,
0: doğruyoruz
2: buna
0: efendim.
2: Buna farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. Atıyorum havuç,
0: kabak
2: evet, yeşil biber.
0: Yeşil biber.
2: Evet.
0: Farklı sebzelerle de renklendirebilirsiniz.
2: Evet, renklendirebilirsiniz.
0: Ama biz bugün sebze olarak patlıcan kullanıyoruz.
2: Şurasını biraz alacağım, çekirdekliymiş.
0: Çekirdekli orasını hı-hı. Al anneciğim. Patlıcan hı-hı. Kullanıyoruz, patates kullanıyoruz, bezelye kullanıyoruz ve sarımsağımız,
2: evet.
0: Zeytinimiz var.
2: Sarımsağımızı da ince ince doğrayacağız.
0: Heh, ezmeyecek miyiz? Sarımsak ezici
2: hayır, ezilmeyecek.
0: İstersen kullanabilirsin.
2: Kıyacağız.
0: O zaman patlıcanları da ilave
2: patlıcanları
0: ediyorum.
2: Patlıcanları ilave ediyorsun.
0: Şimdi patatesi soyuyor.
2: Bunun dışı
0: soyu.
2: Yıkanık mı?
0: Evet, yıkanık tamam. Mı İrem patatesin dışı? Tabii ki
2: tamam,
0: yıkanık.
2: Tamam, ikinci kez yıkamamıza gerek kalmayacak.
0: Evet, şöyle patlıcanı da karıştırıyorum
2: evet,
0: anne.
2: Evet, karıştır anneciğim.
0: Çünkü kararır hemen patlıcan.
2: Evet.
0: Sosla iyice karıştıralım efendim. Patatesler şimdi daha küçük olacak.
2: Evet, patatesleri biraz daha küçük doğrayacağım. Onların pişme süresi hı-hı. Patlıcana göre biraz daha uzun.
0: Evet.
2: Yani bu yarım saat 40 dakikada fırında pişen bir yemek. Fırının, herkesin fırının pişirme şeyine göre.
0: Süresine
2: süresi
0: göre.
2: Süresi değişebilir ama yarım saatle 40 dakika arasında genelde oluyor.
0: Oluyor, tamam.
2: Şuradan bir tane peçete,
0: peçete vereyim. Peçetelerimizi bitirdin anne.
2: Ben çok kullanırım bilirsin peçete.
0: Bilmez miyim? Bilmez miyim? Şimdi... Patatesleri daha minik minik yapıyoruz.
2: Evet.
0: Bu arada efendim bu aslında cevizli ve neliydi?
2: Zeytinli.
0: Zeytinli unuttum.
2: Soya soslu.
0: Cevizli, zeytinli, soya soslu bu tavuğumuzun özelliği porsiyon porsiyon pişiriyoruz. Fırın tepsisine yerleştiriyoruz ama porsiyonlarım sen devam et anneciğim.
2: Cam kapta da pişirilebilir ama
0: evet.
2: Şeyde... yağlı kağıdın içerisinde, buhar içinde kaldığı için daha karamelize ve güzel bir tat oluşuyor.
0: Onu söyleyecektim. Biz böyle...

0: yağlı kağıtlarda pişireceğiz efendim. Böyle porsiyon porsiyon pişireceğiz. O yağlı kağıdı katlayacağız. Sonra fırın tepsisine göndereceğiz. 200 dereceyi ayarladık. Önceden ısıtılmış fırın önemli bir detaydır biliyorsunuz ki.
1: Etle de denenebilir bu.
0: Etle de denenebilir.
1: Evet, çok güzel oluyor.
0: O zaman soya sosu ne yapmak lazım anne?
1: Soya sosu koymazsanız pişirme süresini daha çok uzatırsınız.
0: Daha çok uzatırız. Evet. Tamam. Böyle bir detay da söyleyelim. Evet.
1: Ben etle de denedim. Evet. Güzel oluyor
0: anne,
1: çünkü.
0: Mert'in merak ettiği bir soru var. Şey Mert'in, yönetmen Mert'in karışmasın. ben küçükken ne yermişim ne yemezmişim? Seçiyor muydum ben yemek ya? Ben seçiyordum, hatırlıyorum. Ne yiyordum ben? Cips mi yiyordum?
2: Ay birden hatırlayamadım. Ne yiyordun?
0: Bilmem ne. Ay bir şey yemiyordum. O yüzden çok zayıfım ya. Ne yiyordum ben, öyle sevdiğim özellikle bir şey var mıydı?
2: Ha, yemek olarak mı diyorsun?
0: Evet, öyle market işi demiyoruz anneciğim.
2: Ha, pardon. Vallahi sen çok fazla şey seçmiyordun. Hatta ablan katı bir şeyi 4 yaşında başlamıştı yemeye. Sen 6 aylıkken kuru ekmek yemeye başladın.
0: Ha, bana bak sen. Evet. Evet. Ben obur muydum anne?
2: Yani obur sayılmazdın ama zahmetsiz, böyle yormayan bir çocuktun.
0: Neyse, yaramazlıklarımla yoruk. Ondan sonra...
2: Sarımsaklarımızı bulamıyorum. Bir tanesi burada, gerisi nerede?
0: Anne bunun içine gitti sarımsaklar herhalde ki.
2: Öyle mi acaba?
0: Evet, evet.
2: O zaman şunu da şöyle parçalım.
0: Soğanlarla birlikte sarımsağı da attın
2: olabilir,
0: sen içine.
2: Olabilir, evet. Evet, evet.
0: Bütün de olur ama zaten değil mi
2: olur,
0: sarımsak?
2: Olur tabii canım. Her tarafına şey olsun, ulaşsın sarımsağın tadı diye ben parçalıyorum.
0: Parçalıyorsun. İstersen birkaç tane daha sarımsak
2: evet, olabilir. Oraya yeniden sana şey yaparız.
0: Evet, şöyle iki tane daha sarımsak getirdim.
2: Olur.
0: Şimdi efendim ne koyduk içine? Patlıcanımızı koyduk. Patlıcanımızın boyutu patatesimizden büyük olacaktı. Çünkü patates daha geç pişiyor demiştik. Daha sonra arpacık soğanlarımızı da koyduk içine. Şimdi annem sarımsakları 4-5 parçaya bölüyor. Ve sarımsakları da içine ilave ettik. Sonra bezelye ve zeytini de koyacağız anneciğim. Ve
2: ondan sonra şeyimizi koyacağız içerisine. Baharatlarımızı koyacağız.
0: Heh, tuz, kekik ve pul evet. Karabiber demiştik.
2: Kekik tavuğa çok yakışır biliyorsunuz.
0: Kekik yakışır. Evet. Zeytini de koyuyorum.
2: Zeytini de koy.
0: İstersen bezelyemizi getir bezelyeyi. Koyalım. Evet. Bezelyeyi de koyduk.
2: Evet.
0: Şimdi
2: İyice artık... bir karıştır anneciğim.
0: Tamam. İşte beraberce yapıyoruz. Evet. Şöyle. Annem benim yemek
2: güzel
0: yaparken
2: olacağı benziyor.
0: Neyi sevmiyormuş? Hadi söyle. Geçen gün beni eleştirdin ya. Duysun seyircilerimiz de, hiç fark etmez. Söyle söyle, utanma. şu ekrana bak, bu iki yazan kameraya bak söyle. Güzel ne yapmıyormuşum ben?
2: Söylemesen.
0: Söyle.
2: Bir tek yoğurma işlemini güzel yapmıyorsun.
0: Yoğurma işlemini evet, güzel yoğurma. Yapmıyormuşum. Acil beni çalıştıracakmış evet. Yoğurma işlemiyle ilgili. Vallahi anneciğim benim öyle bir egom yok. Yani insan kusursuz değil.
2: Hayır canım, onu kusur olarak görmüyorum
0: ölür
2: ben.
0: Ölür derler zaten. Evet. Ha, onu diyorum yani, hiç çekinmiyorum ben.
2: Evet,
0: yoğurmayı
2: kusur,
0: öğrenirim.
2: Onu kusur olarak görmüyorum da şey... Acemisin daha o konuda, yani yoğurmalı çok bir şey yapmadığın için.
0: Evet, hep ben genelde şey fırın...
2: Evet evet. Yoğurmalı şeyleri yapıverirsen arka arkaya, o da şey olur.
0: Evet. Şimdi karabiberini de koydum. Kekik. Tuzunu çok koymadım. Kekiğini
2: evet,
0: de koydum.
2: De.
0: Şimdi anne istersen sen bu fırın kağıtları şöyle tepsimize alalım. Fırın kağıtlarını.
2: Şimdi onu.
0: Burayı da çek anneciğim.
2: Şöyle mi çek?
0: Evet öyle çek. Şimdi bir gösterelim seyircilerimize nasıl yapıyoruz.
2: Şimdi normal
0: bir buraya karıştırayım.
2: Tepsiye koyacağımız yağlı kağıdımız bu mu?
0: Hı-hı.
2: Şimdi bunları aslında biraz daha şöyle olsa daha iyi olur ama.
0: Gerek yok, kıvırırız.
2: Öyle mi
0: evet,
2: yapalım?
0: Kıvırırız.
2: Vermiş oluruz.
0: Evet.
2: Birer porsiyon şimdi koyacağız. Büyük bir kaşığınız varsa büyük kaşıkla koy istersen.
0: Tamam, şuradan tahta kaşık alırım. Tahta kaşıkla koyarım. Evet, iyice baharatları da koyduktan sonra. Evet, tüm malzemeye, hı-hı, sebzesine, etine sosu yedirdik.
2: Yedirdik, evet.
0: Evet, şimdi aniş.
2: Şöyle koy Tuğçe'cim.
0: Ortaya mı koyayım?
2: Ortadan biraz daha ileri de olsun, kıvıracağım çünkü böyle.
0: Kıvıracaksın, evet. Tamam. Biraz daha koyayım. Porsiyon porsiyon yapıyoruz.
2: Evet. Evet. Çok az daha.
0: Hı-hı.
2: Süper.
0: Tamam.
2: Şimdi önümüzdeki parçayı kaldırıp böyle buraya yerleştiriyoruz.
0: Yerleştiriyoruz, tamam. Sonra... Kıvırma işlemi yapıyoruz.
2: Açılmasın diye sıkıca kıvırıyoruz.
0: Kenarlardan da.
2: İlk önce burayı yapalım istersen. Tamam. Burayı kıvırma.
0: Tamam. Böyle böyle kıvırıyoruz efendim. Böyle bir kağıt kebabı tadında değil mi?
2: Evet evet.
0: Tamam. Yeterli mi?
2: Yeterli.
0: Bir tane daha kıvır istersen buradan.
2: Ondan sonra da şöyle yapıyoruz.
0: Kenarlarından kıvırıyoruz. Evet. Ve porsiyon porsiyon pişmiş oluyor böylece.
2: Aynen öyle. Piştikten sonra
0: bir çizik atıyoruz bıçakla.
2: Evet, bir çizik atıp şey yapacağız. Zeytinyağı gezdireceğiz.
0: Üzerine. Çiğ zeytinyağı gezdireceğiz.
2: Evet. Bunu koy kaldırma yalnız.
0: Nasıl, ona da koymayacak mıyız?
2: Hayır, bu altında kalsın, bunun üstüne
0: koy.
2: Ha,
0: altında kalsın
2: aynen,
0: mı?
2: Aynen aynen.
0: Tamam tamam.
2: Ne olur ne olmaz, bakarsınız suyu falan şey
0: akar,
2: yapabilir.
0: Doğru. Akabilir. Tamam, şimdi ikincisine geçtik.
2: Evet, ikinciye geçtik.
0: Ben yine porsiyon porsiyon koyuyorum efendim. Anneciğim. Şöyle. Hı hı. Ne demiştik anne? Başka sebzeler de ekleyebilirler.
2: Aynen, değil eklenebilir
0: mi?
2: Evet.
0: Etle de yapılabilir.
2: Etle de yapılabilir.
0: Biz annemle tavuğu bir severiz ve özellikle organik tavukçularımız var. Oradan buluruz,
2: evet,
0: değil mi anne?
2: Evet, anneciğim. Biraz daha şöyle yayar mısınız?
0: Tamam. Tamam. Yaydım.
2: Tavuğu ben de çok seviyorum. Hatta etten daha fazla seviyorum.
0: Seviyorsun. Ben de öyle. Tavuğu daha çok severim hakikaten. Evet.
2: Yine aynı işlemi yapıyoruz.
0: Sıvırıyoruz güzelce.
2: Aynen öyle.
0: Evet.
2: Hava almasın ki pişmesini.
0: Güzel pişsin.
2: Evet, güzel pişsin.
0: Böyle. Ama isterseniz eğer bu sizin işinizi zorlaştırırsa cam bir kapta
2: kapalı olsun yani.
0: Evet, kapalı olsun. Üzerini yine yağlı kağıtla kapatabilirler.
2: Evet. Yarım saat pişirilir. Sonra üzerini açıp biraz da kızartabilirler.
0: Kızartabilirler.
2: Bence
0: bir porsiyon daha yapalım, yanına koyalım.
2: Öyle mi?
0: Öyle yapalım.
2: Hepsini koymayacak mıyız?
0: Onu daha sonra pişiririz anneciğim.
2: Tamam, olur. Hı-hı.
0: Sonra kabak borenimize geçelim.
2: Ha, olabilir. Tamam.
0: Evet, şöyle
2: hepsini
0: yapalım.
2: Hepsini şey yapacağız diye düşünüyorum.
0: Yok, onu dinlendiririz. Yayın bittikten sonra kendimiz yememiz için pişiririz.
2: Tamam.
0: Evet. Şimdi.
2: Şeyler küçükmüş geldi.
0: Birazcık küçük mü geldi? Böyle güzelce tekrar kıvırıyoruz.
2: Aynen.
0: Efendim.
2: Kıvırma işlemimizi yapıyoruz.
0: Evet. Şuraya biraz
2: daha fırınımızı yakmış mıydık?
0: Yaktık. İrem hazırladı daha önceden.
2: Tamam.
0: Yaktı fırını. Önceden ısıtılmış olması ne diyoruz? Önemlidir diyoruz.
2: Evet.
0: Evet. Efendim, sistemimiz böyle. Şunu da koyayım.
2: Tamamdır.
0: Böyle çıkarttığınızda da üzerini böyle bıçakla açacaksınız.
2: Açacağız.
0: Ve zeytinyağı gezdireceğiz. Sonra porsiyon porsiyon misafirlerinize servis edebilirsiniz.
2: Evet.
0: Ne dedik? 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yarım saatle 40 dakika arasında pişiyor ama çok süre vermek istemiyoruz.
2: Evet,
0: değil
2: fırına
0: mi?
2: Göre değişebiliyor.
0: O yüzden süre vermiyoruz. O zaman ben bunu fırına gönderirken günün ikinci yemeği, annemin ikinci güzel yemeği kabak borenisinde. Geç anneciğim öyle. Kabak borenisinde neler varmış, malzeme listesini ben size bir sayayım. Bakalım. Kabak sinkonta da deniyor. Onu da anlatacağız. 3 dilim bal kabağı, 3 adet kuru soğan, 9 adet kuru biber, 4 diş sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı toz şeker ve tuzumuz var.
2: Evet,
0: evet anneş. Ne yapıyoruz
2: bunu da
0: şimdi?
2: Yaparken ilk önce soğanlarımızdan başlayacağız. Soğanlarımızı ay ay doğrayacağız.
0: Sana
2: saçım
0: hemen.
2: Sürekli gözümün önüne geliyor.
0: Ben sana yardımcı
2: şöyle
0: olayım.
2: Şöyle yapıyorum.
0: Ben
2: sonra
0: sana yardımcı
2: aklıma
0: olayım.
2: Aklıma geliyor hemen sebzeleyeceğim.
0: Evet. Elimizin tersiyle zaten böyle
2: aynen
0: saçımızı
2: öyle
0: yapabiliriz.
2: Ben soğanlar büyük olduğu için bunu şöyle yapacağım.
0: Ha.
2: Yani
0: yarım ayın da yarısını
2: yarım ayın da yarısını yaptım. Çok aha büyük büyük olmasın diye.
0: Tamam. Evet. Yarım bıçak iyi mi? Diğer bıçağı getireyim
2: sanki
0: mi?
2: Sanki diğer bıçak bu böyle şey yaptı
0: tamam,
2: gibi oldu.
0: Tamam, hemen diğer bıçağı getiriyorum
2: yaylı
0: sana.
2: Yaylı gibi oldu. Koy
0: tamam
2: anneciğim.
0: Koydum canım. Efendim bu kabak borenisi de kabak sinkonta da deniyor. Bu sinkonta böyle kelime anlamı olarak bir bilgim yok. Galiba araştırmalar da bununla ilgili bir bilgi vermiyor. Ama bizim bu Aydın, Manisa, İzmir, işte Tire, Ödemiş yöresinde
2: evet
0: yapılan kabağın, bu bal kabağının güzel böyle acı yazdan kurutulmuş biberle güzel bir yemeği aslında.
2: Aynen öyle.
0: Evet, bal kabağının da mevsimi diyoruz ya hep, kış mevsiminin
2: evet,
0: en güzel
2: sebzelerinden. Evet, bal kabağının faydaları da çok malum.
0: Evet, neler var anneciğim bal kabağı?
2: Alzheimer'a karşı çok iyi geldiğini söylüyor uzmanlarımız. Kansere karşı koruduğunu söylüyor. Bir de
0: evet
2: vücudun paslanmasını gideriyor. Lifli bir sebze olduğu için bağırsak çalıştırıyor diye biliyorum.
0: Evet, bu vücudun paslanması konusu.
2: Uzmanlarımdan öğrendim bunu da.
0: Annem
2: televizyonda
0: kaçırmaz.
2: Ben, evet, sağlık programı çok
0: hiç
2: izlediğim için.
0: Sağlık programıyla yemek programlarını
2: evet
0: kaçırmaz. Vücudun paslanması dediğimiz detay efendim, şöyle vücudun paslanmasını önleyen birçok antioksidanı
2: evet
0: içeriyormuş.
2: Evet, güçlü bir antioksidan. Evet.
0: Evet, o yüzden de yemekte fayda var diyelim. Bizim Aydın'da da çok güzel tatlısı da yapılır evet. Bu. Ama buradakilerden farklı değil mi
2: farklı,
0: anne?
2: Farklı evet çok ince yani baktığınızda buradan, önden arkayı görebiliyorsunuz
0: evet, şöyle,
2: incelikte.
0: Bundan çok daha ince oluyor efendim şu anda bizim kestiğimiz kıvamdan. Hakikaten ön tarafından arkasını görebiliyoruz. Yani buradan burayı görebiliyoruz. O kadar güzel, o kadar lezzetli
2: evet,
0: oluyor.
2: İyice dövülmüş ceviz ve tahinle
0: ikram. Tahinle yapılıyor evet. Üzerine i̇kram böyle edelim. Tahin gezdiriyorlar. Evet. İrem yediniz mi Aydın'a gittiğinizde? Yemiş bak böyle yapıyor İrem.
2: Yediniz mi?
0: Evet evet. Koca bir tabak yemiş İrem Hanım. Güzel olur bizim Aydın'ın kabak
2: tatlısı. Döneri çok güzel olan ünlü bir restoran var orada. Restoran evet. Da onun özellikle çok
0: orada
2: güzel olur.
0: Orada yemişler zaten.
2: Öyle
0: onlar
2: mi?
0: Onlar da evet evet tamam. Orada yemişler. Evet.
2: Ben üçüncü soğanı doğramayayım diyorum.
0: Tamam.
2: Çok fazla gelecek
0: bunu da doğrayalım
2: çünkü.
0: O zaman.
2: Evet evet.
0: Anne bak Mert diyor ki rejiden yönetmenim Mert. Hı. Ha bu arada geçen sene sevgili yönetmenimin düğünü vardı. Ona gitmiştik. Neyse anneme fotoğrafları gösterdim. Ne dedin bir damat olarak söyle.
2: Mert'in kendisine söylemiştim. Şimdi de mi söyleyeyim?
0: Söyle hadi. Söyle Mert de bir havalansın söyle.
2: Bir damatlık bir şuraya. Gence bu kadar mı çok yakışır? O kadar vücut diliyle, sevgililiğiyle çok harika bir görüntüsü vardı.
0: Olmuş.
2: Olmuş.
0: Şimdi de söyledi.
2: İzlemeye doyamadım.
0: Evet,
2: tekrar
0: evet.
2: Tekrar izledim
0: çünkü Mert
2: yani.
0: Böyle... O evet. Babadan gelini alırken falan.
2: Evet, o kadar duygulandım ki o kadar o şeye.
0: Değil mi?
2: Çok babasından güzeldi. Teslim alırken evet. Evet. En çok beni duygulandıran orası olmuştu.
0: Evet, izlettik Mert'ciğim. Evet. Neyse diyor ki, hadi şimdi bırak bir iki saniye bekle bir soluklan tamam mı? Daha vaktimiz var, hiç şey yapma, bir sakinleştireyim seni. Mert'in sorduğu soruya cevap verelim. Beni izlerken pazardayız da mı daha çok hoşuna gidiyorum, Tuğçe'nin mutfağı mı? Mert'ten geldi soru.
2: Yani
0: orada ayrı.
2: İkisi çok farklı şeyler. İkisinde de keyif alıyordum. Evladımsın çünkü.
0: Orada daha çok gülüyordun tabii.
2: Evet. Orada bol bol kahkaha atıyordunuz Lokman'la birlikte. Didişiyordunuz. Atışmalarınız oluyordu falan. Burada da çok beğeniyorum. Çok rahat buluyorum.
0: Ha, beni beğeniyor musun ekranda?
2: Evet çok beğeniyorum. Ha. Çok rahatsın. Ay diyorum benim kızım bayağı bazı şeyleri aşmış diyorum. Profesyonelleşmiş diyorum.
0: Evet ama eleştiriyor da beni. En acımasız annem eleştiriyor,
2: evet, eleştiriyor
0: efendim
2: mu?
0: Bu
2: tabii
0: arada yani.
2: Eleştireceğim yani eleştirmez miyim? Eksiklerini buluyorum ve söylüyorum.
0: Gidersin
2: söyle,
0: bunlar
2: diye.
0: Yapıcı eleştiriler.
2: Aynen
0: o yüzden
2: öyle.
0: Sorun yok.
2: Aynen öyle.
0: Mert'cim cevaptan tatmin oldun mu? Soruyorum sana.
2: O oynayışlarının güzelliği, naifliği.
0: Nerede oynuyorum
2: Mert'in,
0: ben?
2: Mert'in.
0: Ha, Mert'in mi? Mert'e geçtik tekrar biz. Oynayışları, danslarının
2: Mert'cim
0: ayıplı.
2: Duydun mu dedin ya. Hemen arkasının aklıma gelenleri söylüyorum.
0: Söyle
2: ben
0: söyle.
2: Ben birden unutuveriyorum
0: ama
2: ya bazen.
0: Ama ben de Mert'in düğününde çok şıktım yani. Özel evet. Bir kıyafet almıştım Mert'in düğünü için. Neyse evet. Mert'cim hatırlarsan. Evet. Şimdi inşallah benim düğünüme sizler de alırsınız Mert Bey.
2: Şimdi bu soğanın üzerine... Şeye koymayalım belki lazım olur. Biberlerimizi evet. Serpiştirelim.
0: Heh, yazdan kurutulmuş biberlerimizi.
2: Evet yazdan kurutulmuş
0: ben de anneciğime yardım edeyim. Böyle böyle serpiştirelim.
2: Evet.
0: Eğer bunlar bir uzunları da olabilir kırmızı
2: o zaman
0: biberleri.
2: 2-3'e bölebilirler.
0: 2-3'e bölebilirler değil mi?
2: Evet.
0: Gözlüğünle rahat mısın? İstersen çıkar.
2: Yani daha net göreyim diye.
0: Annem böyle gözlükle arası çok iyi değil de.
2: İyi değil. Mecburen takıyorum. Uzağım çok bozuk çünkü.
0: Çizdireceğiz gözleri
2: İnşallah.
0: Anneciğim. Yeterli mi bu kadar?
2: Yeterli.
0: Biraz
2: bence
0: daha
2: de,
0: koyabilirim.
2: Şey acı demiştin. Çok da acı
0: çok
2: olursa
0: olması.
2: Yenmez.
0: Evet.
2: Ondan sonra kabakları serpiştiriyoruz.
0: Böyle kabakları serpiştiriyoruz.
2: Yani tek
0: ben tek tek koyacaktım.
2: Gerek yok.
0: İşte profesyonellik burada. Ben tek tek dizeceğim annem. Boca etti.
2: Yani üstünün düzgün kalıp gibi olmasını gerekmiyor.
0: Evet.
2: Yani elimizle şöyle düzelteceğiz. Ondan
0: sarımsaklar.
2: Sonra da sarımsaklarımızı 2-3'e bölüp gelişi güzel serpiştireceğiz.
0: Tamam ben böleyim istersen
2: olur.
0: Onları. Hı-hı. Şöyle böldüm. Biraz kabak boraniden hatırlarsanız tavuğa sarımsak çalmıştım. İki diş kadar.
2: Evet,
0: evet
2: böyle iyi.
0: Şimdi böyle serpiştiriyorum.
2: Evet.
0: Sarımsakları
2: evet,
0: da.
2: Serpiştir.
0: Yani biraz bu zevke kalmış ne kadar sarımsak konulacağı.
2: Tabii canım, daha da çoğaltılabilir.
0: Daha da çoğaltılabilir.
2: Şey çok yakışıyor buna ama ben herkesin şeyine uygun değil diye size söylemedim.
0: Ne
2: muskat
0: anneciğim?
2: Rendesi ve zerdeçal.
0: Heh, muskat rendesi ve
2: evet.
0: Zerdeçal. Evet o opsiyonel olsun seyircilerimize
2: evet.
0: Belirtelim.
2: Ben daha sade yapmayı düşündüm. Karabiber,
0: evet.
2: Tuz.
0: Şimdi sosumuzu mu hazırlayacağız?
2: Sosumuzu hazırlayacağız.
0: Al anneciğim.
2: Kaşık rica edeyim. Bu domates salçası değil mi?
0: İkisi de karışık.
2: İkisi karışık
0: domates
2: mı?
0: Biber karışık orada.
2: Tamamdır.
0: Evet domates biber salçamızı koyuyoruz.
2: Terledim mi?
0: Önemli değil.
2: Evet, zeytinyağımızı koyuyoruz.
0: Evet. Zeytinyağımızı
2: şöyle
0: koyduk.
2: Şöyle koyuyorum.
0: Koy canım, koy. Hiçbir mahsuru yok.
2: Birazcık şunu açayım.
0: Açıyorsun, tamam. Şimdi şeker ve kırmızı toz biber de koyuyoruz değil mi?
2: Tuz da koyacağız. Tuzumuz yok
0: Tuzu
2: mu?
0: Hemen getiriyorum. Burada tuzumuz.
2: Şeker de bu salçanın asidini kırsın diye hem lezzet katıyor, iyi oluyor.
0: Evet. Efendim şeker işte o salçanın, domatese de koyulur ya soslarda.
2: Evet, ben genelde hep koyuyorum bir fiske şöyle. Asidi alıyor çünkü, lezzet veriyor soslara.
0: Lezzet veriyor. Evet. Tuz ekleyeyim mi Ayşe?
2: Ölçmeden mi koyacaksın?
0: Ölçmeden
2: olur, koy.
0: Ama nedir ölçüsü?
2: Bir tatlı kaşığı falan.
0: Bir tatlı kaşığı kadar, tamam. Bu bir tatlı kaşığı yapar zaten.
2: Tamam.
0: Evet. Benim gözümün ayarı çok iyidir.
2: Evet. Şekerimizi koyuyoruz.
0: Şekeri koyuyoruz. Evet.
2: Toz biberimizi
0: kırmızı
2: koyuyorum.
0: Toz biber. Kırmızı pul toz biber değil efendim. Kırmızı toz,
2: toz biber. Evet.
0: Pul biber koymayın. Çünkü zaten bu koyduğumuz kırmızı biberler yeterince acı. O yüzden ona gerek yok.
2: Domatesi.
0: Su isteyeyim mi? Yani
2: çok az koydu. Biraz topaklı kaldı gibi sanki. Tamam.
0: Tamam.
2: Çok koymayalım. Sulanabilir.
0: İstersen biraz bununla da çırpıcıyla da şöyle bir geçireyim. Ne dersin?
2: Al geçir o
0: topağını bakalım. Önlemek için. Orada bırakabilirsin onu.
2: Şöyle koyayım.
0: Üstümüze sıçratmadan. Şimdi bizim efendim tarhanalar, yağlar, salçalar hepsi nereden geliyor?
2: Nazilli'den geliyor.
0: Nazilli'den geliyor. Biz öyle marketten falan almayız pek, değil mi anne?
2: Evet.
0: Nazilli'den gelir. Öyle annem büyük organikçidir. Nerede organikçi var? Annem ben oradayız. Semt semt evet. Pazar pazar organikçileri geziyoruz. Yeterli mi anneciğim?
2: Yeterli. Kaşıkla ben gezdireyim mi üzerine?
0: Lütfen al canım.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, bakalım günün son tarifini beğenecek misiniz efendim? Ben de güzel bir anneciğimden öğrendiğim tabii ki yine güzel bir mozaik pasta yapacağım size. Ama bildiğimiz mozaik pastalardan farklı. Yalancı mozaik pasta diyebiliriz aslında. Tahinli, pekmezli, güzel bir lezzet.
2: Çok az daha su alayım mı Tuğçe?
0: Tabii ki.
2: Biraz koyu gibi
0: koyu
2: oldu
0: mu
2: sanki.
0: Oldu?
2: Evet.
0: Al canım. Evet. Şimdi mozaik pastaya geçtiğimizde de tüm detayları vereceğim size.
2: Evet, az kaldı zaten. Fırına
0: evet.
2: Gidecek bu
0: da. Benim de son yemeğime biraz az mı süre kaldı ne? Elimizi çabuk tutalım Ümit
2: Hanım.
0: Tamam,
2: oldu.
0: Tamam, heyecanlanma ya. Kadını heyecanlandırıyorum. Yok yok. Bence süreyi en güzel kullandığımız bölümlerimizden bir tanesi oldu. Şahsi fikrim. Bak İrem de öyle diyor. Reji ne diyorsunuz? Herkes senden çok memnun anne.
2: Teşekkür ediyorum onlara.
0: Ara ara annemi her ay alalım bir defa. Yok. Çok zor ikna ettim zaten.
2: Memnun edebildiysem ne mutlu bana.
0: Aşk olsun.
2: Ben profesyonel bir aşçı değilim ama mutfağı seviyorum. Mutfakta oyalanmayı hoşuma gidiyor. En büyük hobilerimden sen de biliyorsun.
0: Evet, annemin hastalandıktan sonra iyileşme sürecinde hakikaten onun için bir rehabilitasyon oldu mutfakta
2: öyle.
0: Zaman geçirmek. Bu kadar 200
2: evet,
0: derecede.
2: 200 derecede. Pişene kadar
0: yarım
2: bu da yarım saat 35 dakikada falan oluyor.
0: Oluyor. Evet efendim, ben fırına götürürken günün son tarifi. Sen elini yıka. Günün son tarifi tahinli pekmezli mozaik.

0: ama dolu dolu bir kaşık kakaomuz var. Dövülmüş cevizimiz ve bir paket bisküvimiz var. Evet Ümit Hanım, gelin kızınızı izleyin. Yıkamadınız mı elinizi?
1: Tuğçe'cim, azıcık peçete alabilir miyim?
0: Gel, gel burada var peçete. Evet, al canım. Peki, sana peki verdim. Evet.
1: Evet şimdi, ben de şimdi seni izliyorum. Hadi
0: şuradan
1: bakalım.
0: Bakalım beğenecek misiniz? Her şey bir su bardağı. Gerçekten çok pratik, kolay bir tarif. Sütümüzü koydum karıştırma kabına. Annem şimdi müdahalelerde bulunabilir. Bir su bardağı
1: yapıyorsun
0: dedim, bir çay bardağı.
1: Çay bardağı,
0: evet, evet. Bir çay bardağı.
1: O yeni çıkan, yeni piyasaya sürülen büyük bardaklardan. Tabii bunun miktarını iki katına da çıkarabilirler.
0: Ama klasik çay bardağı ile.
1: Klasik çay bardağı ile, evet.
0: Gözlüğün nerede? Ha, bıraktın ya, evet,
1: biraz
0: rahat et.
1: Diye. Nasıl olsa sen evet yapıyorsun.
0: Sıra bende.
1: Evet.
0: Bir çay bardağı tahinimi de koydum. Bir çay bardağı sütümü de koydum. Tüm ölçüler aynı yani efendim.
1: Aynı.
0: Pekmezin de bir çay bardağı ama yarısı su, yarısı pekmez. Ama çok tatlı olsun derseniz eğer ki evet, full pekmezli
1: full
0: de pekmezli yapabilirler.
1: De yapılabilir.
0: Evet. Şöyle iyice koyayım. Şöyle bir karıştırayım. Evet. Şeker yok içinde, rafine şeker. Sadece ben dün yapıp geldim yine evde. Annem yapmadı. Hatta dedi ki geç yapacaksın dedi. Yaptım bizzat geldim. Neden diye soracak olursanız içinde hiçbir bağlayıcı olmadığı için yumurta gibi, katı yağ gibi. O yüzden dolapta, deep freeze'de özellikle bir gün durması gerekiyor.
1: Evet, bir gün durması anne gerekiyor. Her servisten sonra da tekrar deep freeze'e konması gerekiyor.
0: Çünkü yumuşayıp kendini bırakabilir. O yüzden hep deep freeze'de tutup dilimleyip dilimleyip servis
1: evet,
0: edebilirsiniz.
1: Evet.
0: Öyle çok katı olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Kakaomuz var tabii ki. Bir yemek kaşığı, tepeleme yemek kaşığı kakao, değil mi anneciğim?
1: Evet canım.
0: Sen de beni
1: bir
0: teyit et. Evet.
1: Tepeleme.
0: Kakaomuzu da koyduk. Dövülmüş cevizimiz de var.
1: Evet.
0: İçine dövülmüş cevizi de ilave edelim. Şöyle isterseniz cevizin miktarını arttırırsınız.
1: Evet,
0: bu da bir çay bardağı kadar yeterli oluyor. Ölçülerimiz çok kolay.
1: Evet.
0: Bir çay bardağı süt, bir çay bardağı pekmez ama pekmezin yarısı
1: su.
0: Su. Evet, bir çay bardağı da tahinimiz var. Bir yemek kaşığı tepeleme.
1: Aslında pekmez bir
0: var
1: çay bardağı diye ben ilk tarifi öğrendiğimde öyleydi ama bana çok baskın geldi tadı.
0: Heh, o yüzden biz
1: onun
0: azalttık
1: için biz
0: değil mi?
1: Onu biz şey yaptık.
0: Evet, biz kendimiz yaptık kendimiz öyle. Bisküvilerimiz var. Bisküvilerimiz de böyle elimizde parçalara ayırıyoruz.
1: Gelişi güzel parçalıyoruz.
0: Gelişi güzel parçalıyoruz. Çok pratik. Sadece bir gün önceden yapmanız gerekiyor. Dolapta iyice donması için ya da evet, 4-5 saat.
1: En az evet 4-5 saat, 6 saat gibi.
0: Bir süresi var.
1: Süresi var.
0: Evet.
1: Dediğin, biraz önce söylediğin gibi katı yağdır, yumurtadır gibi şeyler olmadığı için geç donuyor.
0: Bağlayıcılar. Evet, geç donuyor. Şöyle şunu da yapayım. Evet. Tekrar şöyle bir karıştırayım. Bisküvilerin her yerine bu sosu yedireyim. Çok basit. Ben evde yaptım, geldim. Dolapta hazırı var
1: donmuşunu
0: efendim.
1: Donmuşunu göstereceğiz.
0: Donmuşunu sunum esnasında göstereceğiz. Şimdi bu nasıl dolaba gidecek? Anneciğim sen şu streç filmde yardımcı ol bana istersen.
1: Tamamdır.
0: Görebilecek misin onu? Evet, bisküvileri de ekledik. Tüm sosu yedirdik. Evet efendim, eğer sos daha böyle sulu bir şekilde karıştırma kabında kalırsa bisküvileriniz az gelmiş demektir. Biraz daha bisküvi ekleyebilirler.
1: Evet.
0: Evet, ekleyebilirsiniz. Bu detayı da verelim. Şimdi bir buzdolabı poşeti de olur. Böyle bir stretch film de olur. Değil mi anneciğim?
1: Olabilir.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Tam ortasına
0: koyuyoruz. Evet. Böyle. Şu tarafından kesersin. Evet. Şöyle tamam, kenarında bir sıyırayım iyice sosunu. Evet canım.
1: Tamamdır. Şimdi şuradan şu streçimizi keselim.
0: Keselim, tamam.
1: Şu güzel mermerinize değdirmeden şöyle kesmek istiyorum ki zarar vermeyeyim.
0: Vermesin. Bir şey olmaz ya, o kadar da değil.
1: Çizilir.
0: Çizilir mi? Tamam.
1: Tamamdır.
0: Tamam, şimdi her şöyle iki tarafından da
1: şöyle bir şekil,
0: şekil veriyoruz. Evet.
1: Şöyle üstüne koyuyoruz.
0: Şöyle şöyle kenarından da veriyoruz. Böyle kapatıyoruz. Burasını da böyle kare bir şekilde. Evet. Böyle şeklimizi veriyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Burayı da sıkıştırıyorsun değil mi?
1: Böylece. Bir kaba da koyup koyabilirsin. Öyle çıplak da koyabilirsin.
0: Böyle sadece de koyabiliriz. Streçle. Şimdi efendim bu böyle hazır olduktan sonra buzdolabı poşeti, evde streç film kalmadı. Buzdolabı poşetini kesip de aynı. Yine aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Bu böylece buzluğa gidecek. Ertesi gün ya da 4-5 saat sonra afiyetle yiyebileceksiniz. Evet. Ben şimdi kenara koyacağım bunu. Hazırı var zaten. Şimdi sunum aşamasına geçeceğiz birazdan ama anne bugünün bir özetini alayım senden. Nasıl geçti? Heyecanlandığın kadar
1: çok
0: var mıydı?
1: Çok heyecanlı ve duygusal başladım.
0: Gel yanıma böyle.
1: Yaptıkça rahatladım. İkinci bir kez gelebilirim dermişim.
0: İyi aldık sözünü bak. O zaman inşallah belki 200. bölümde aynen. Yine annemle beraber yemek yaparız.
1: Evet, çok keyifli geçti gerçekten.
0: Rahatladın
1: çok
0: değil mi?
1: Çok rahatladım evet.
0: Şimdi birazdan da o sunumu hazırlayınca daha da böyle keyfe aynen, geleceksin öyle. Yaptığın evet, lezzetlerin. Evet. Ama ben sunum aşamasına geçmeden önce programın başında biraz duygusallaştım. Şimdi böyle daha rahatladığım için duygularımı daha iyi ifade edebilecek bir pozisyondayım. Hakikaten... Bu 360 ailesinde olmak benim için çok değerli. Neden diye soracak olursanız iş hayatı zaten zor biliyorsunuz. Seçemediğimiz insanlarla beraber çalışıyoruz. Ama evet hiçbir arkadaşımı, yöneticimi seçmedim. Ama o kadar şanslıydım ki evet. Bir aile ortamının
1: hep
0: içinde buldum kendimi.
1: Evet. Evet,
0: bir aile ortamının içinde buldum kendimi. O yüzden bir seneyi geçti 360 aile.

0: Ailesine gireli. Dilerim senelerce burada olurum.
1: İnşallah.
0: Nasip, kısmet, hayırlısı, bu işler belli olmaz. İş hayatında aynen değişkenler öyle olabilir. Evet. Yollar farklı yönlere gidebilir. Ama iyi ki buradayım. İyi ki 100. bölümde sizlerle beraberim. Sizlerle buluşmamı sağlayan tekrardan tüm yöneticilerime, tüm çalışma arkadaşlarıma, Tuğçe'nin mutfağında emeği geçen herkese bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Daha nice bölümler olsun diyorum efendim. O zaman diyelim ki Ümit Hanımcığım, canım annem benim.
1: Canım kızım.
0: Hayatımın anlamı. Hakikaten hayatımın anlamı mıdır yani annem benim? Beraber seyahatlere gideriz. Hakikaten böyle sağlam bir ana kızızdır yani. Hiç tevazu gösteremeyeceğim bu konuda.
1: Ben de öyle.
0: O zaman diyelim ki birazdan buradayız efendim biz. Bu yaptığımız güzel lezzetlerin sunumuyla birazdan birlikte olacağız. Çok kısa bir ara.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: A101'de tazenin yıldızları. 500 gram file ceviz ve ithal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Ucuz, pek ucuz.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Sadece
8: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
7: Kasa.
11: Marul.
7: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
13: Yaşanacaksa.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa. Abi, ne yapıyoruz şu an?
16: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
21: Ne? Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
22: Elhamdülillah.
23: Aa, Sertaç arıyor.
21: He?
23: Sertaç.
24: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
23: Olsun teyzem olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
24: Enişte. Bayramın kutlu
21: Sertaç,
24: olsun.
21: Sertaç bak yanımda kim var?
24: Bak.
22: Sertaç Almanya nasıl oğlum?
24: Ellerinden öperim.
22: Çok güzel.
21: Bak şimdi kime veriyorum?
25: Dur getir ben de konuşayım.
21: Dur geliyorum. Tamam bak kime veriyorum?
24: Alam.
23: Sertaç. Bayramın kutlu olsun. Senin de bayramın kutlu olsun alam.
22: Sertaç abi.
3: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Evet efendim, bugün benim canım annem, hayatımın anlamı annemle birlikte 100. bölümümüzde sizlerle birlikte olduk. İlk önce anneciğim, geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim yavrum. Çok güzel bir
0: geçti günde. Mi? Güzel geçti mi? Gel sana söyleyeyim.
1: Darılayım. Rahat geçti, evet.
0: Bir daha gelirsin o zaman.
1: Gelirim.
0: Gelirim, bakalım.
1: Bakalım.
0: Evet efendim, tekrar 100 bölümdür beni evlerinize davet ettiğiniz için, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha nice bölümlere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah bizi ayırmasın. Ve yemek yapmayı hiç unutmayın. Öpüyorum sizleri. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Bay bay.

0: Metrekare'de bu bölüm Kartal'da iç mimar Emir Şen'in tasarımını gerçekleştirdiği 200 metrekare büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Adalar manzaralı, konfor ve şıklığın ön planda tutulduğu, modern eklektik tarzda dekore edilmiş bu dairenin detaylarını Emir Bey'den dinleyelim.
1: Merhabalar, İç Mimar Emir Şen ben. Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır İç Mimarlık mesleğinin içerisindeyim. 2015 yılından beri kendi adımı verdiğim ofisimde ekip arkadaşlarımla beraber proje ve tasarımlara imza attık. Bunları uygulamaya geçiriyoruz. Bugün de son uygulamaya geçirdiğimiz projemizde sizleri hem gezdireceğiz hem de bir yandan anlatacağız. Burası 200 metrekarelik adalar manzaralı 4+1 bir daire. İstanbul Kartal mevkisinde konumlanıyor. Şu anda bu dairenin salonunun içerisindeyiz. Salonundan başlayarak diğer odaları tek tek gezeceğiz ve ben size burada kullandığımız tasarımları ve yaptığımız uygulamaları anlatacağım. Evin tarzı ağırlıklı olarak eklektik tarz denilebileceğimiz bir tarz. Bizim aynı zamanda ofisimizin tasarım kimliğini fazlasıyla yansıtan bir tarz. Bu tarzın içerisinde ton sürtön renk geçişleri, aynı zamanda zıt renklerin geçişleri zengin malzemelerle birleşerek bir arada kullanılıyor. Biraz sonra zaten sizler de göreceksiniz. Birçok malzemeyi bir arada kullanarak tasarımlar yaptık. Bu evde gördüğünüz sabit mobilyaların hepsi özel üretim. Tamamıyla tarafımızdan üretildi. Hareketli mobilyaların da birçoğu tamamıyla tarafımızdan üretildi. Satın aldığımız uygulamalarda da kendi kumaş seçimlerimizle veya kendi tercihimizle eklediğimiz malzemelerle destek verdik. Tamamen her bir detayını ayrı ayrı tasarlayarak oluşturduğumuz bir yer. Salonda öncelikli olarak bir konumlandırma yaptık. Oturma bölümüyle yemek bölümü bu salonda enine geniş bir salon olduğu için yan yana gelecek bir pozisyonda. Böyle yan yana gelen pozisyonlarda gözün kalabalık görmemesi için form seçimlerini biraz daha buna göre yapıyoruz. O yüzden burada hem bir yuvarlak sehpalar ve yuvarlak bir yemek masası tercih ettik. Bunu da cam malzemeden tercih ettik ki dolu bir form oluşup bir kabalık görüntüsü oluşmasın, daha kütlesel bir görüntü oluşmasın. Biraz daha boşluk, biraz daha ferahlık hissi versin. Bizim salonumuzun bir ana bir parçası var. Burada boylu boyunca uzanan bir televizyon ünitesi var. Bu televizyon ünitesi altında aynı zamanda bir şömine konumlandırıyoruz. Tam oturma bölümünün karşısına geliyor ve oturma bölümünü televizyon altında şömineyle bir görselleştirme ve aynı zamanda bir ev sahipleri için bir konfor alanı yaratıyor. Hemen yanında bu Root Silver mermeri dediğimiz özel bir mermerden yapılan bir uygulama. Ve sizler de göreceksiniz ki buradaki mermer uygulama havada asılı bir şekilde duruyor. Hemen yanında titanyum kapaklı, titanyum ve cam kapaklı bronz bakırdan bir büfe uygulamamız var. O da aynı şekilde havada asılı bir şekilde duruyor. Bunlar aynı zamanda hem oturma bölümünün karşısında hem de yemek bölümünün karşısına gelerek buradaki kullanımla ilgili ev sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap veriyorlar. Ağırlıklı olarak burada hem baskın renkleri bir arada görebilirsiniz, hem de gri'nin tonlarını bir arada görebilirsiniz. Ama bunların içerisinde ton sür tonlar göreceksiniz, farklı aplikler göreceksiniz, farklı malzemeler göreceksiniz. Bunların geçişlerini göreceksiniz. Bizim burada hedeflediğimiz her zaman kendi tasarım çizgimiz içerisinde, bunları bir bütünlük içerisinde ve gözü yormayacak şekilde kurgulamak. Açıkçası bu evde de bunu başardığımızı düşünüyorum ama tabii bunu siz izleyenler daha rahat karar vereceksiniz. Bu evin tarzı modern eklektik olarak söylemiştim. Modern eklektikle ilgili de biraz bilgi vermek istiyorum. Birden fazla malzemenin bir arada kullanıldığı uygulamalar bunlar. Hepsi özel olarak tasarlanıyor ve özel olarak uygulanıyor. Yani bir sehpanın içerisinde aynı zamanda bir metal uygulamasıyla cam uygulamasını bir arada görebildiğiniz gibi bunu mermer bir uygulamayla da destekleyebiliyoruz. Aynı şekilde televizyon ünitesinde de bir Root Silver mermer taşı var ve mermer taşı bir mobilya ile birleşiyor. Aynı zamanda bu yine metal kapaklı cam bir büfe ile birleşebiliyor. Salonumuzun girişinde hemen sol tarafında biraz daha derinlik hissini arttırması için parçalı bir şekilde yapılmış bir ayna uygulamamız var. Onun önüne, hemen önüne yine böyle bir metal ayaklı bir dresuar bizim ofisimiz tarafından tasarlanıp özel olarak ürettirildi. Üzerinde de porselen bir taş uygulaması var. Bunların hepsi burada bütünlüğü oluşturması için renk geçişleriyle beraber tercih ettiğimiz öğeleri oluşturuyorlar. Bu evin genel kapsamında ağırlıklı olarak bir bakır renk hakimiyeti göreceksiniz. Ama önemli olan bu renk, bu ana rengi tercih ederken bunu gözü yormayacak ve çok öne çıkmayacak bir şekilde kurgulamak. O yüzden de bunu diğer baskın renklerle bir arada kullanarak, bir arada

baskıyı bir arada birleştirerek bunun etkisini bir ara biraz daha arttırmak ve gözü yormayacak pozisyona getirmek istedik. Burada aynı zamanda köşede bir fiskos köşemiz var. Burada iki tane viyajerimiz var. Hemen önünde bir jalüzi store uygulamamız var. Evin genelinde zaten bir jalüzi store uygulaması yapıldı. Mümkün olduğunca gözü yormayacak uygulamalar, çok kapalı olmayacak formlarla bunu desteklemek istedik. Salonda baktığımız zaman formlar arasında özellikle kanepelerde yuvarlak hatlı bir kanepe tasarlayıp uyguladık. Burada gördüğünüz kanepelerin uygulaması da bize ait. Sadece burada berjerleri satın aldık. Onlara da kendi kumaşlarımızı, kendi seçtiğimiz kumaşları üreticilere ilettirerek kendi istediğimiz tarzda olmasını sağladık. Kanepelerdeki o yuvarlak form dönüşleri bize aynı zamanda o formu bir yerde takip ettirmeyi itti. O yüzden eğer bakarsanız duvarlarda yuvarlak mermer aplikler göreceksiniz. Hemen fiskos berjerlerinin üzerinde. Burada özellikle kanepelerde ve berjerlerde gri tonlarında gittik. Fiskos berjerlerinde bir baskın bir ton girelim dedik. Bir orada bir hafif böyle turuncuya yakın, tam turuncu diyemeyeceğim bir bakır turuncu arası bir tonla orada bir baskınlık ve öne çıkış yaratmak istedik. Yemek masasında ise tamamıyla araya artık daha yine etkili olabilecek yeşilin ve green'in tonlarıyla çift renk yaptığımız bir yemek sandalyesiyle aynı zamanda yemek masasının içerisindeki metal ve bakır uygulamalarla bir arada kullanarak buna destek vermek istedik. Söylediğim gibi sadece önemli olan bizim için formların geçişi değil, renklerin bütünlüğüne de çok önem veriyoruz. Burada gözünüzü yormayacak şekilde bir renk geçişi olduğunu düşünüyoruz. Burada zeminde bir Macar Parkı uygulaması yaptık. Bu Macar Parkı uygulamasını yaparken aynı zamanda bir dikdörtgen bir çerçeve oluşturduk. Ve demin de bahsettiğim gibi buradaki mesela tavanda gördüğünüz spotlar hepsi özel olarak üretildi ve özel olarak boyatıldı. Aynı şekilde parkede bu uygulamayı yaparken parkenin etrafından yine aynı şekilde bakır renk bir çıta dönerek burada bir formsal ve bütünlük yakalamak istedik. Bu evde bol bol sakta vizeler, duvar aplikleri, tavan aydınlatmaları, gizli ışıklar, led ışıklar göreceksiniz. Bunlar bizim tasarım kimliğimizi oluşturan öğeler. Biz bunları sık sık kullanıyoruz. Bu evde de bol bol kullandık. Koridorda bir çıtalama uygulaması yaptık. Modern eklektik tarz dediğimiz tarzda dediğim gibi birçok tarzı aslında bir barındırıyor. Eskiden bu çıtalama uygulamaları daha çok klasik evlerde yapılırdı. Ama bunu modern mobilyalarla desteklediğiniz zaman aynı şekilde artık şu anda modern tasarımlarında bir parçası haline gelmiş durumda. Koridorun genelinde green'in bir tonu hakim. Bu green'in tonuna yine bir mermer apliklerle ve ışıklandırmalarla destek verdik. Aynı şekilde yine burada da bakır renkten ürettiğimiz, bakır renkten özel olarak ürettirdiğimiz aydınlatma elemanlarını ve duvar apliklerini göreceksiniz. Yine aynı şekilde tavan spotlarıyla destek vermek istedik. Zeminde bir porselen seramik uygulaması yaptırdık. Bu yine bizim buradaki tasarımın parçası olarak oluşturduğumuz öğelerden biri. Aynı şekilde siz burada koridorda yürürken sensörlü bir ışıklandırma var. Bu da süpürgeliklerin içerisine monte edilmiş ve siz yürüdüğünüz zaman sensör sizi görüyor ve bir anda ışıklar yanmaya başlıyor. Buradaki koridor bizim için şu anlamda önemli. Koridorlar evin geçiş alanları ama biz çok önem verdiğimiz alanlar, evin kimliğini yansıtan alanlar olarak görüyoruz. O yüzden koridorların biraz böyle ışıl ışıl olmasını, dolu dolu olmasını seviyoruz. Burada yine bir sanatçıya hazırlattığımız duvar resimleri var. Bu resimler özel olarak buranın renklerine uygun olacak şekilde yaptırtıldı ve duvarlara asıldı. Bunun dışında giriş VC'yi göreceksiniz. Giriş VC'ler de bizim ev için önemsediğimiz alanlardan biri. Aslında evin bir ön sözü gibi görüyorum ben giriş VC'leri. Çünkü evimize gelen insanlar evimizin tamamını göremeyebiliyorlar ama mutlaka bir giriş VC'yi görme ihtimalleri diğer alanlara göre daha yüksek oluyor. Buradaki giriş VC çok büyük bir VC değil ama burada da bir aynı şekilde bir havada asılı bir lavabo dolabımız var. Bu lavabo dolabımızın hemen üstünde yine bir tavanda sarkıt aydınlatmamızı göreceksiniz ve tavana asılı bir şekilde
yine bizim tarafımızdan tasarlanıp üretilen bir ayna uygulamamızı gördük.

Salon enine konumlanan bir salon olduğu için yemek bölümüyle oturma bölümü yan yana geliyor. Dolayısıyla buradaki kullanım işlevselliği çok öne çıkartması gereken bir duruma geliyor.

Burası da evlerin en çok merak edilen yeri, evin mutfağı. Bu mutfak da tamamen bizim tarafımızdan çizilip, bizim tarafımızdan üretildi ve uygulandı. Mutfakta ağırlıklı olarak bir gri'nin bir tonunu kullandık. Bu renkleri bize sosyal medya üzerinden de çok soranlar oluyor, ray rengi olarak, şey olarak. Biz buradaki duvar renkleri dahil, bütün mobilyalardaki renkleri tamamıyla birçok rengi birbirine karıştırarak özel olarak ürettiriyoruz. Hatta özel olarak düşünüyoruz. Günlerce renklere bakıp karar vermek için beklediğimiz anlar oluyor. Buradaki mutfakta lake mobilyalar tercih ettik. Yine aynı şekilde evin genelinde gördüğünüz çizgisel bir çıtalama, bir form hareketi, bir kasetli lambir hareketlerle destekledik. Ve yine üstlerinde metal uygulamalarla beraber, burgulu camlarla beraber destekleyerek oluşturduğumuz bir tasarım. Formsal olarak bir bütünlük sağlamak istediğimiz gibi aynı zamanda işlevsel bir mutfak da yaratmak istedik. Çok büyük bir mutfak değil ama kullanışlı bir mutfak olduğunu düşünüyorum. Hemen kapısını göreceksiniz mutfağın. Bunun kapısında da yine cam kapı yapmamızın sebebi bir koridor geçişi olduğu için içeride bir insan olup olmadığının görünmesi ve böylece kapının açılıp kapanmasında bir sorun oluşmaması için camdan yapıldı. Buranın camında da yine evin birçok aydınlatma elemanında ve görsel destekli alanlarında kullandığımız gibi bir bronz cam kullandık ki renk geçişlerinde tasarımına etkisi olsun diye. Alt dolapların hemen üzerinde porselen bir tezgah uygulamamız var. Bu aynı zamanda arka duvarı da boylu boyunca kaplıyor. Bu porselen tezgahların özelliği bunların üzerinde ekmek de kesebilirsiniz, bıçak da kullanabilirsiniz, birçok şeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz ve asla zarar görmezler. Yanmaya, ısıya bunlara tamamen korunaklı ürünler. Yine aynı şekilde hemen solda bir lavabo uygulamamız var. Bu tamamen tezgahın altına yapıştırma bir lavabo uygulaması. Yine kendinden çekmeli bir lavabo bataryası var. Bunun ucundaki spiral uç çıkartılıp uzatılıp rahatlıkla kullanılabiliyor. Hemen yanında yine fırın ve ocağımız var. Hemen bu fırın ve ocağın üzerinde burada biraz formsal olarak biraz farklı bir tasarım olsun diye yuvarlak bir davlumbaz tercih ettik. Tabii ki her zaman için ihtiyaç olacak bir şey mutfak masası ve mutfak sandalyeleri. Bunu da içerideki form ve renklere uyacak bir şekilde yaptığımız bir tercihle modern bir mobilyalarla kullanmayı tercih ettik. Yine buradaki perde seçiminde yaparken stor perde rahat kullanılması açısından gerektiğinde güneşi kesebilen bir özelliğine sahip. Buradaki renk geçişinde tamamen mutfağın tonlarına göre seçerek kullandık. Mutfakta da yine aynı şekilde salonda ve koridorda kullandığımız spotları aynı renk ve şekilde boyattırarak kullandık. Evin genelinde de aynı spotlar devam ediyor.

Burası da ebeveyn odası. Ebeveyn odası aslında ayrı bir kapıya sahip bir odaydı. Giyinme odası da ayrı bir kapıya sahip. Buralar iki odaydı. Ama biz burada giyinme odasıyla ebeveyn odasının kapılarını çıkarttık. Odanın girişinde biraz geriye alarak bir odaya bir koridor yaratarak giriyorsunuz. Buraya girdiğiniz zaman hemen karşımızda bir yatak başı uygulamamızı göreceksiniz. Tasarım çalışmalarımızdan bahsetmiştim. Birçok malzemeyi yan yana kullanarak tasarımlar yaptığımızı söylemiştim. Buradaki yatak başında da yine kumaş, metal, ahşap bir arada kullanılarak yapılan bir çalışma. Tamamıyla duvarı kaplıyor ve buranın, bu ebeveyn odasının ana faktörü, ana öğesi haline geliyor. Hemen yanında, yatak başlarının hemen yanında yine lake mobilyadan yaptığımız, bizim tarafımızdan çizilen ve ürettirilen komodinleri göreceksiniz. Onların hemen üzerinde yine bir sarkıt aydınlatma uygulamalarımız oldu. Hemen karşısında yine aynı zamanda bir televizyon konumlandırdık. Bu televizyon hemen altında yine lake mobilyadan yaptığımız ve evin diğer alanlarında, özellikle dolaplarda formsal olarak çok kullandığımız, şerit çıtalama modeliyle desteklediğimiz bir konsol dolap uygulamamızı göreceksiniz. Bunun devamında hemen bir ev sahipleri için bir makyaj bölümü gibi bir alan oluşturduk.

yine burada da bir sarkıt, bir avize. Yine buradaki evin içerisinde birçok alanda olduğu gibi tasarımı tamamlayıcı öğelerden biri oldu. Yine bir dinlenme berjeri var. Burada da yine bir blackout perde uygulaması yaptık. Blackout perdenin hemen önünde de normal bir fon perde uygulamamız var. Bu fon perde boylu boyunca kapanıp gerektiği yerde odanın hiç ışık almamasını sağlıyor. Yine aynı şekilde giyinme odasına bakacak olursak, açık kapılı bir yer olduğu için buradaki giyinme odalarını kapaklı modellerden tercih ettik. Çünkü her zaman istediğimiz düzende olmayabiliyor giyinme dolaplarının içleri. Böylelikle bir görüntü kirliliği oluşmamasını engelledik. Giyinme odasındaki dolapların kapaklarında da yine aynı şekilde tarafımızdan özel olarak çizildi, özel olarak üretildi ve uygulandı. Ebeveyn odanın hemen içerisinde de yine ayrıca giyinme odasına destek olarak ürettirdiğimiz bir dolap uygulamamız da mevcut. Hemen ardından ebeveyn banyoyu göreceksiniz. Buradaki ebeveyn banyo yine diğer banyolarda olduğu gibi tavanda bir lake çıtalama bitişiyle tamamlandı. Birçok yerde görmeyeceğiniz bir uygulama şu an için. Bu evde ilk defa denediğimiz uygulamalardan biri. Dediğim gibi bizim tasarım anlayışımızın içerisinde birçok malzemeyi yan yana ve birlikte kullanmak çok var. Orada da seramik ve mobilyanın birlikte kullanıldığı bir tasarım oluşmuş oldu. Ebeveyn banyo çok büyük bir banyo olmadığı için burada açık renk bir mermer görünümlü bir porselen tercihi yaptık. Sadece zemininde biraz daha antreste yakın bir porselen renk tercihinde bulunduk. Yine aynı şekilde yanında bir boy dolap ve lavabo dolabıyla tasarımımız oluşuyor ve karşısında boylu boyunca bir ayna var. Burada da yine aynı şekilde dolabımızı tasarlarken metal bakır bantlarla, titanyum bantlarla diğer banyolarda olduğu gibi tasarımı tamamlayıcı bir şekilde oluşturduk. Buradaki tablo tercihi de yine koridordaki tabloları yapan sanatçı tarafından özel olarak boyun renklerine ve bu odanın renklerine uygun olarak bu oda için tasarlandı ve çizildi. Biz de onu burada konumlandırdık. Yine aynı şekilde bir lake konsol mobilyamız var. Televizyon hemen onun üstüne konumlanmış durumda. Onun yanında da duvardaki aynasıyla ve tavandaki sarkıt apteğiyle bir makyaj bölümümüz mevcut. Evin genelinde gördüğünüz gibi kapılar tamamıyla tarafımızdan özel olarak üretildi, çizildi. Bunlardan özel olarak bahsediyorum, sürekli bahsediyorum. Çünkü buradaki uygulamaların hepsi tamamıyla ve tamamıyla özel olarak tasarlanıp uygulanan uygulamalar. Kapı kolları bu evdeki ağırlıklı renk tonuna uygun bir şekilde, modern olabilecek bir şekilde özel olarak seçildi ve uygulandı.

Burası da evin genç yakışıklısının odası. Basketbol temalı bir oda. Bizim başka bir projemizde yaptığımız bir Michael Jordan temalı bir basketbol temalı bir odamız vardı. Bu evin yakışıklısı da bu odayı görmüştü ve benden ya Emir abi bana bir yine aynı şekilde bir Michael Jordan temalı bir oda yapar mısın diye rica etti. Ben dedim ki sana Michael Jordan yapmıyorum, sana da Kobe Bryant versiyonunu yapalım. 3D'sini çizdik, gösterdik, çok beğendi. Hatta aynısı olmaz bence Emir abi dedi. Yok dedim, sana aynısını yapacağız dedim. Burada da şimdi yine aynı şekilde gördüğünüz gibi farklı malzemeler bir arada. Yatak başında kullandığımız bir LED ışık uygulamaları var. Buradaki Kobe Bryant bizim hedeflediğimiz şeyde Kobe Bryant sanki basketbol potasına bir basket atıyormuş bir silüeti oluşturmak istedik. Bunun tamamen vektörel çizimleri tarafımızdan yapıldı. Tarafımızdan yapılan bu çizimler ondan sonra bir LED ışıklı bir uygulamaya döndürüldü. Yine aynı şekilde Kobe Bryant'ın bir sözünü de onu böyle bir motive etmesi açısından duvara astık. Yine hemen karşısında yine Kobe Bryant forması da var. Buradaki lake mobilyalar yine aynı şekilde burada ahşap kaplama ile birleştirerek devam etti. Burada da biraz da bundaki renk geçişlerindeki isteğimizin sebebi aslında biraz da böyle tam olarak olmasa da Lakers'ın renklerine yakın bir harekete gelmek. Biraz oradaki sarıyı kullanmak istedik. O yüzden burada bir kaplama ürünü tercih edildi. Burada kaplama ürün yine içeride de çok sık gördüğünüz bizim lake çıtalamalarımızla birleşiyor. Bir çalışma alanı var. Bir çalışma alanının üzerinde bir raflı depolama alanı var. Bu aynı zamanda hem onun bir çalışma alanını oluşturduğu gibi aynı zamanda günlük ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir televizyonu, bir dolabı, bir çekmece sistemi oluşturuyor. Ama bu odanın ana temelini Kobe Bryant'ın işte arkadaki LED ışıklı potaya basket atmasını oluşturan silüeti ve vektörel çizimi oluşturuyor. Duyduğunuz bir şeydir zamansız tasarımlar diye. Biz zamansız tasarımları ağırlıklı olarak genç odalarında yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklar belli bir yaşta oluyorlar ama belli bir yaş ilerledikten sonra istekleri değişebiliyor. Bu hem onlar için zor bir şey hem de ebeveynleri için zor bir şey. Dolayısıyla biz bir genç odasını veya bir çocuk odasını tasarlarken onun o anda olduğu yaşta değil, ileriki yaşlarında da rahatlıkla kullanabilmesi, sıkılamaması, sıkılmadan kullanabilmesi için tasarımlar yapmaya özen gösteriyoruz. Burada yine aynı şekilde yatak başından başlayarak biraz daha erkek çocuğu olduğu için daha ağırlıklı olarak antresit renkler, bizim sarıya yakın, Lakers'ın sarısına yakın bir kaplamasıyla birleştirerek kullandığımız bir renk var. Aynı zamanda tavanda bir rice spot uygulaması var. Bu da odaya bir modern bir aydınlatma katıyor. Duvarlarda da yine green'in bir tonunu kullanarak buradaki bir renksel bütünlüğü sağlamak istedik. Evin geneline baktığınız zaman çok farklı renk geçişleri göreceksiniz. Ama bunları sadece ayrı ayrı baktığınız zaman ayırt edebilirsiniz. Çünkü bu geçişleri mümkün olduğu kadar birbirine yakın bir şekilde yaparak gözü yormayacak şekilde hareket etmek istedik. Burada yine perde uygulamasında da biraz daha modern bir katması, modernlik katması için jalüzi store uygulaması tercih edildi.

0: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
1: Şahanesin Gemini.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim. Sadece durula.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim duruyu?
11: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
12: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
13: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
12: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
12: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
12: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
14: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
17: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.

0: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
6: Tamam.
1: Artık anladım. Üçkülasın.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ver Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
8: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Tam da leslik.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
4: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
3: Korkma Ömer.
5: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış.
3: Tanımadı. Huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
5: Yeter!
6: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
7: Sağ olun efendim.
3: Evimize hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim.
5: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
7: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
5: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
3: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
7: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir Karaçalı gibi giremem.
8: Dilek Taşı bugün 18'de TV4'te.
9: İstanbul Kartal'da 200 metrekarelik adalar manzaralı Emir Şen Design olarak hem projesini hem tasarımını hem de uygulamasını üstlendiğimiz bu evi sizlere hem gezdirip hem de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım anlattıklarım size bir fikir verebilmiştir veya beğeniyle izlemişsinizdir. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.

Ben Türev Urda. Bugün sizde enteresan reçel tariflerinden birini vermeye devam edeceğiz. Bugün size kivi reçeli yapacağız. Kivi reçelinde ne kullanacağız? Tabii ki kivi, toz şeker ve şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limon. Kivilerimizi aldık. Ben burada daha önceden soydum. Burada vakit kaybetmeyelim diye. Hemen kivilerimi soyduktan sonra kivileri halka halka doğramaya başlayacağız. Şimdi kivi çok keyifli ve çok enteresan bir meyve aslında. Baktığımız zaman hani karpuz seçmenin bir yöntemi vardır ya. Ben Adanalıyım biliyorsunuz. Babam çocukluğunu karpuz bahçelerinde, karpuz tarlalarında geçirmiş. Onların uçsuz bucaksız Sufanbeyli'de böyle karpuz tarlaları varmış. O dedemin karpuz tarlalarından elde ettikleri karpuzları satarlarmış. Böyle babam karpuzu alır ve dokunur. Ondan sonra böyle der ki bu karpuz iyi. Ya da kavuna baktığınız zaman koklarsınız, basarsınız. Peki kiviyi nasıl anlayacağız? Kiviyi de şöyle anlayacağız. Kiviyi elinize alacaksınız. Üst tarafından bastıracaksınız. Üst tarafından yani şöyle ortadan ikiye bastırdığınız zaman bu kivi ne yumuşak olacak ne de sert olacak. Eğer ki çok sert olursa kivi ekşidir. Eğer çok yumuşak olursa o kivi bozulmuştur. Hemen madem bunu elimize aldık doğramaya devam edelim. Kivilerimizi halka halka doğrayacağız. Kivi reçeli yapımı çok kolay olan bir reçel. Geleneksel yöntemlerle yapmaya devam edeceğiz. Yani bunu geleneksel yöntemlerle yapmaktan kastım şeker ve sadece limon ya da limon tozu kullanılarak yapılan reçel. Dediğim gibi küp küp de doğrayabilirsiniz, halka halka da doğrayabilirsiniz. Kivilerinizi eğer tencereye koyup bir gece önceden şekeri üzerine bırakırsanız o kendi kendine sulanacaktır. Şimdi biz bu işlemi şu an yaptığımızdan dolayı da hemen bunun içerisine birazcık su ekleyeceğiz. Kivilerimizi doğradıktan sonra o su sayesinde kivilerimiz o şekeri daha güzel bir şekilde eriyecek ve daha lezzetli bir hale alacak. Ben çocukken kivi çok pahalı bir meyveydi. Yani gerçi şu anda da çok ucuz değil ama çocukken çok pahalı bir meyveydi. Sebebi aslında şu. Kivi Çin kökenli bir meyve. Yani daha doğrusu Çin'de ilk üretimle başlanan bir meyve. 90'ların başında ancak ülkemizde üretilmeye başlandı. Şu an Karadeniz bölgesinde en çok üretilen bir meyve. Ve Karadeniz'de üretilen kiviler ülkenin kivi ihtiyacının %60'ını karşılıyor. O yüzden bizim çocukluğumuza nazaran şu an kivi fiyatları birazcık daha uygun. Hemen kivilerimizi doğramaya devam ediyoruz. Aslına bakarsanız hemen hemen her meyvenin ve her sebzenin reçeli yapılabiliyor. Şimdi kivi reçeli duyduğunuz zaman eminim ki aklınıza şu geliyor. Ya kivinin de reçeli mi olur, nasıl olur? Aslında çok güzel oluyor. Bu reçeli yaptıktan sonra örneğin tartlar yapabilirsiniz. O tartların üzerine kullanabilirsiniz. Bir tane kek yapın, o kekin üzerine bu reçeli gezdirin. Çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Bu kivinin hafif ekşiliğini kaybetmeden kullanabileceğiniz tarifler. Hemen kivilerimizi aldık. Bir tahta kaşık yardımıyla bütün kivilerimizi orta derinlikte bir tencerenin içerisine koyacağız. Reçel yaparken tahta kaşık kullanmak önemli. Niye önemli? Eğer ki diğer kaşıkları kullanırsanız, metal kaşıkları kullanırsanız o metal kaşıklar reçelin hem aromasını hem de kıvamını bozabilir. Tahta kaşık kullanmak bu yüzden önemli. Aynı zamanda reçel yaparken dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi her zaman belirttiğim gibi iyi meyvelerden yapmak. Yani iyi meyveden kastım şu, bozulmamış, tarihi geçmemiş, ezilmemiş meyvelerden reçel yapıyor olmanız önemli. Şimdi kivilerimizi tencereye koyduk, ocağımızın altına yaktık, kısık ateşe getirdik. Şimdi birazcık yaklaşık bir çay bardağı kadar su koyduk. Tahta kaşık yardımıyla şöyle bir kivilerimizi yerleştirdik. Şimdi üzerine hafif hafif şekerini ekleyeceğiz. Bence bu kadar şeker yeterli olacaktır. Yavaşça, nazikçe, kiviler ezilmeden tek yöne doğru böyle güzel güzel karıştıracağız. Buradaki amaç şu, şekeri eritebiliyor olmak. Böyle nazik davranıyor, narin davranıyor olmamızın sebebini o kiviler ezilmesinler, tane tane kalsınlar, güzel güzel dursunlar. Kivi zaten narin bir meyve olduğundan dolayı piştikten sonra kendini salacak, o kesin. Ama bari biz böyle ona böyle çok sert davranmayalım ki öyle güzel güzel duruyor olsun. Hemen yavaş yavaş
karıştırıyoruz. Reçel yapmak işi her zaman belirttiğim gibi sabır işi. Ona emek vermeniz lazım, onunla ilgilenmeniz lazım. Ona sabır göstermeniz lazım. Yani aslında bakarsanız bir çocuk büyütmek gibi ya. Çocuğu büyütürken ne yapıyorsunuz? Emek veriyorsunuz, besliyorsunuz, büyütüyorsunuz, onunla vakit geçiriyorsunuz. Şimdi reçel yapmak dediğiniz şey de bence böyle bir şey. Aşkla yapılan, sevgiyle yapılan bir şey. O yüzden yani bence reçeli asıl güzel kılan şeylerden birisi içerisinde aşk barındırıyor olması. Hemen yavaş yavaş gördüğünüz gibi şeker eriyor. Dediğim gibi içerisine hiç su koymayabilirsiniz de bir gece önceden şekeri bekletirseniz bu kendi kendine sulanacaktır. Kendi kendine sulandıktan sonra da sabah uyandığınız zaman böyle güzelce tencerenizin altını yakın hemen reçel yapmaya başlayabilirsiniz. Bir gece önceden bekletirken dikkat etmeniz gereken hususlardan birisi şu, mutlaka içerisinde üstüne bir tülbent örtün. Niye? Üzerine bir şeyler kaçabilir, üzerine bir şeyler dökülebiliyor olabilir. O yüzden mutlaka içerisinde bir üstüne bir tülbent örtmeyi unutmayın. Reçel yaparken geniş bir tencere kullanmaya dikkat edin. Yani dikine bir tencere değil, geniş bir tencere kullanıyor olmanız da unutmamanız gereken hususlardan birisi. Şekerimiz yavaş yavaş erimeye devam ediyor. Şekerimiz eridikten sonra reçelimizi kendi haline bırakacağız. Böyle arada karıştıracağız. Köpükler oluşacak, o köpükleri alacağız. Reçelimiz olma haline geldikten sonra da şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Böyle 3-4 dakika boyunca daha kaynatacağız. Daha sonra da reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyup böyle ters çevirirseniz, benim annemin deyimiyle onları uyumaya bırakırsanız, üzerinize böyle savan derler biz bu arada ama bir örtüyle de örterseniz güzel güzel kendi kendine vakumunu yapacaktır ve yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Tahta kaşıkla yavaş yavaş şekeri eritiyorum. Kısık ateşte reçelimiz olmaya başlıyor. Şekerimiz eridi. Şimdi reçelimizi biraz önce belirttiğim gibi kendi haline bırakacağız. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz çakallı menemen. Çakallı menemen Samsun bölgesinde çok fazla tüketilen ve çok meşhur olan bir menemen. Peki farkı ne diğer menemenden? Tereyağıyla yapılıyor olması ve sarısının daha fazla oluyor olması. Aynı zamanda domatesin de böyle ezilerek yapılıyor olması. Hemen sivri biberlerimizi alalım. Sivri biberlerimizi halka halka doğrayacağız. Çakallı menemen soğansız olur. Şu an en büyük tartışmalardan birisi menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur ama çakallı menemen Samsun'da yapılan usulüyle gerçekten soğansız, güzel, lezzetli bir menemen. Hemen sivri biberlerimizi alalım. İç kısımlarınızı çıkaracağız. Daha sonra bunları tereyağıyla eriteceğiz. Sivri biber kullanacağız, kaşar kullanacağız, tereyağı kullanacağız, domates kullanacağız ve tabii ki yumurta kullanacağız. 3 tane yumurta kullanacağız. Bu 3 yumurtanın 2 tane tam, 1 tane de sadece sarı olan yumurtayı kullanacağız. Yani sadece sarısını kullanıyor olacağız. O da zaten o menemeni aslında daha lezzetli ve daha güzel hale getirecek. Şimdi bunu yapıyor olmamızın sebebi şu, eskiden aslında böyle yapmıyorlarmış çakallı menemeni. Aslında direkt yumurtaları tam bir şekilde kırıyorlarmış ama şu anki mevcut yumurtaların sarıları birazcık daha böyle sarısı küçük olduğundan dolayı o yüzden sarısını daha zenginleştirmek için bu yönteme başvuruluyor. Şimdi biberlerimizi önce doğruyoruz. Biberlerimizi doğrayacağız, tereyağımızı eriteceğiz. Biberlerimizi önce bir kavuracağız. Daha sonra domateslerimizi böyle yaklaşık 4'e bölüp kabuksuz bir şekilde atıyor olacağız. Ondan sonra onlar pişerken onları ezerek işlemlerimize devam edeceğiz. Sonra domatesler ezildikten sonra içerisinde kaşarı, rendelemiş olduğumuz kaşarı koyacağız. En sonunda üstüne yumurtaları kıracağız ve çakallı menemenimiz afiyetle yemek kıvamına gelecek. Biberlerimizi doğradık. Hemen domateslerimizi de soyalım. Domates soymanın, eğer isterseniz sıcak suya da bırakabilirsiniz. Sıcak suya bıraktığınız zaman domatesler kabukları çok kolay bir şekilde soyulacaktır. Hatta domatesler böyle hafif hafif de haşlanmış bir şekilde olacaktır. O da onu daha lezzetli ve daha güzel bir halde pişmesini sağlayacak. Ben şu an direkt pratik bir yolla, bıçakla hemen soyuyorum. 2 tane domates kullanacağız.
domatesleri soyduktan sonra ocağımızın altını yakıp tereyağı eritmeye başlayacağız. Kahvaltıda yumurta olmazsa olmaz bir besin. Mutlaka tüketilmesi gereken bir besin. Ben yumurta yemediğim gün gerçekten doymuyorum. Böyle vücudumda bir açlık hissi oluyor. Ya tabii ki çok kolay doyan bir insan tabii ki değilim. Ama yani hani o yumurtayı benim tüketiyor olmam önemli. Hemen ocağın altını yaktık. Samsun'da bu yapılırken böyle özel menemen ocakları var. Özel menemen ocaklarında bu yapılıyor ve böyle harlı ateşte, çok yüksek ateşte yapılıyor. Beyran çorbasını bilirsiniz, Antep'te yapılan. O beyran ocakları var. O beyran ocakları gibi ocaklarda harlı ateşle birlikte hızlı bir şekilde yapılıyor. Tereyağını önce eriteceğiz. Bol tereyağlı yapacağız. Tereyağımız erirken domateslerimizin şu kabuklarını alalım. Çok lezzetli, çok güzel bir menemen olacak bu. Çok meşhur bir menemen aslında. Domatesleri büyük büyük, böyle ev usulü domates doğranır ya, ev usulü domates doğrar gibi büyük büyük doğruyoruz. Bu menemenin asıl özelliklerinden birisi bu. Normalde menemen yaparken domatesler böyle küp küp haline getirilir ya, burada öyle değil. Tereyağı güzelce eridi. Hemen bol tereyağın içerisine sivri biberleri koyacağız. Güzelce pişireceğiz. Dediğim gibi bu daha harlı ateşte olsa çok daha güzel olacaktır. Bu arada reçelimiz yavaş yavaş köpüklenmeye başladı. Bu köpükleri tahta kaşık yardımıyla alacağız. Bunu alıyor olmamızın sebebi şu. Reçelimiz daha berrak görünsün diye, daha güzel görünsün diye hemen şöyle güzelce bir karıştırdık. Üzerindeki köpükleri aldık. Domatesleri de şimdi koymaya başladık. Domatesler pişecek. Domatesler piştikten sonra kaşarı rendeleyeceğiz ve üzerine de yumurtaları kıracağız. Domateslerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Şimdi onları bir ezici yardımıyla güzel güzel ezeceğiz ve pişirmeye devam edeceğiz. Bu menemenin bahsetmiş olduğum gibi yapım tekniği birazcık farklı ama çok lezzetli ve çok güzel. Hemen domatesleri ezeceğiz. Domatesleri ezdikten sonra üzerine kaşarı ekleyeceğiz ve en sonunda da yumurtaları ekleyeceğiz. Bol tereyağlı, mis gibi tereyağı kokuyor, mis gibi biber kokuları burnuma geliyor. Direkt kaşarımızı üstüne rendeliyoruz. Hemen bunu karıştıracağız. Birazcık pul biber atacağım. Birazcık tuz atacağım. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. Bol kaşarla yapıyorum. Gerçekten yemek için sabırsızlandığım tariflerden birisi. Kaşarın hepsini rendeledik. Hemen şu şekilde kaşarı bol kaşarlı bir şekilde dağıtıyoruz. Şimdi içerisine pul biberimizi attık. Bol pul biber attım. Birazcık tuz atıyorum. Birazcık karabiber attım. Hemen yumurtaları kırmaya başlıyorum. Son yumurtanın bahsettiğimiz gibi sadece sarısını koyacağız. O yüzden beyazını şöyle ayıralım. Sarısını ekledik. Menemenimiz olmak üzere, reçelimiz olmak üzere. İkisi de inanılmaz güzel görünüyor ve ikisi de inanılmaz lezzetli görünüyor. Çakallı menemenimiz şu an hazır. Kivi reçelimiz de hazır. Hemen şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyelim. Yarım limonumuzu da ekledik. Reçelimiz ve menemenimiz hazır. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Bugün neler yaptık bir görelim.
Bugün size Samsun bölgesine ait olan çakallı menemen ve kivi reçeli yaptık. Hemen çakallı menemenimizin şöyle güzelce bir tadına bakalım. Of, bakın kaşarlar nasıl erimiş. Şöyle küçük bir lokma alayım. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli oldu. Ben bu yemekleri yerken gerçekten kendimden geçiyorum ve her tarafım kaşar oluyor. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Instagram'dan bana mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: kaç kere söyledim, öyle çok açmayın, açmayın diyorum aralara. Anladım ben, bu iş bitmeyecek. Kolay mı sandınız?
1: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, yeni yeni işler keşfetmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Keçi atölyesinde çalışacağım. Böyle atkı boyunluk tarzı bir şey yapacağız. Ben de bilmiyorum nasıl olacak ama havada malum soğuk. Benim de boğazım biraz ağrıyor. İyi gelir diye düşündük ve birazdan Emel Hoca'nın yanına gidip çalışacağım. Bakalım neler yapacağız. Hadi buyurun başlayalım.
2: Tuğba, sesimden de bellidir. Benim de boğazım kötü. Lütfen bizi soğuktan koruyacak bir şeyler yap orada.
1: Ta ta ta ta. Atölyeye geldim.
0: Evet, Tuğba Hanım.
1: Çok güzel bir şapka
0: hoş
1: yapmışlar.
0: Geldiniz.
1: Hoş buldum. Nasılsınız hocam? Hoş buldum. Ben bu kanalı çok seviyorum.
0: Ve bulduğu ilk şapkayı hemen taktı.
1: Aynen. Çok keyifli.
0: Evet, size de çok yakıştı.
1: Teşekkür ederim. Mütevazı olabileceğiz bu konuda. Ben çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum. O zaman
0: evet,
1: masamıza geçelim.
0: Şöyle masamıza alalım.
2: Bakalım her işi kolay sanan sunucumuz Tuğba bugün neler yapacak? Heyecan ve merakla bekliyoruz.
0: Malzememiz su, sabun, yün. Hemen yünümüzü alıyoruz.
1: Ben böyle sabırsızım biraz.
0: Evet, alıyoruz. Yünü şöyle bir parça koparıyoruz. Koparırken evet, de gayet yumuşak. Ortadan da ikiye ayırıyoruz yünümüzü. Şöyle tutuyoruz ve hemen şu elimize sıkıştırmadan şurada çok yumuşacık. Kendi yünümüz de zaten gayet güzel.
1: Ben niye böyle bir şok olmuş gibi bakıyorum?
0: Buyurun.
2: Çünkü yünden, örgüden anlamıyorsun ki.
0: Bunlarımızı biraz daha düzgün bırakıyoruz Tuğba Hanımcığım.
1: Niye evet, bunu böyle koymuyoruz hocam? Aça aça koyuyoruz.
0: Daha iyi keçeleksin. Yani kumaş yaptığımız için bunu böyle küçük parçalar halinde koyuyoruz. Öyleyse daha kolay olurdu değil mi?
1: Tabii. Ben böyle...
0: Hemen işin...
1: benim tarzım
0: kaytarma yoluna gidiyorsunuz. Olmaz. keçi için işte yün, su, sabun dedik. Ama en büyük özellik sabır.
1: Evet.
0: Ki sabırsız var, insanların yapacağı bir şey değil. Aynen, evet, siz de gayet
1: iyi bir şey
0: görüyorum.
1: Takip ediyor musunuz programlarımı?
0: Evet, çok sabırlısınız.
1: Gerçekten
0: hemen
1: mi?
0: Evet. Ben eminim ki çok güzel olacak.
2: Emel Hocam, hemen emin olmayın. Birazdan Tuğba sizi bunun için pişman edebilir. Benden söylemesi.
0: Kaç kere söyledim, öyle çok açmayın, açmayın diyorum aralara ama
1: şöyle
0: olmuyor. Evet.
1: Olamıyordu.
0: Söyleyince hemen düzeliyor.
1: Evet, ben yani...
0: Evet, şuradan vereyim ben size.
1: Hocalarımı dinlerim hep.
0: Evet. Şu arayı da tamamlarsak birinci katımızı yapmış oluyoruz. Küçük küçük koparabiliyoruz yünlerimiz çok iyi olduğu için. Ama yok, hepsini aynı yönde koymamız gerekiyor. Böyle bir özelliği var. Yani oldu da bitti diye hemen çık çık çık olmuyor öyle.
1: Ben böyle bitirmeye çalışıyorum.
0: Hayır. Evet,
1: kopya çekeyim etraftan.
0: Kumaş yaptığımız için bana bakacaksınız. Oraya değil, bana bakacaksınız.
1: Buradayım.
0: Yani dokuma kumaşı önce bir en attığımıza göre, ona boy attığımıza göre şimdi bir de en atacağız. Beni bile karıştırtıyorsunuz, yani olmuyor ki.
1: Kameraman arkadaşım Albert ne yazmış hocam telefona? Elin değmişken çeyizlik bir şeyler yapsana bana diye. Ya kardeşim sana neler yapacağım? Sen yeter ki düğünüm var de, düğünüm var, gel Tuğba de. Sana ben neler yapacağım bak, o kadar çok şey öğrendim ki. Takı atölyesinde falan çalışıyorum ya bir yandan. Hemen sana bir yüzüktü, tek taştı vesaire ucuza kapatırız yani, sen merak etme. Nerede kalmıştık?
0: Böylece birinci katımızı tamamlamış olduk.
1: Tamam.
0: Sonra ikinci katımıza başlayacağız.
1: Ha, bir de ikinci kat mı var?
0: Evet. Ne sandınız?
1: Kolay
0: mı sandınız?
2: Ben de söyleyeyim, her zamanki gibi kolay sandı.
0: Harika.
1: Emin misiniz hocam?
0: Bana kulak verince çok güzel oluyor.
1: Evet.
0: Ama gözü sınıfa takılınca...
1: Ama öyle güzel şeyler yapıyor ki hanımlar.
0: Kendisini
1: böyle bir şeyler yapıyorlar.
0: Hanımlar güzel şeyler yapmayın.
1: Hocamız gerçekten hem güler yüzlü hem sevecen.
0: Teşekkür ederim. Allah'ım ya.
1: Hem de öyle değil ki iyi şeyler. Evet çok, gerçekten
0: çok
1: öyle ama.
0: Çok mükemmel oluyor. Harikasınız, harikasınız. Çok güzel oluyor.
1: Dese de.
0: Oradan görmüyor değil mi beni? Önceden ikiye bölüyorduk. Evet, konuşurken unutuyoruz hemen.
1: Ben hemen araya kaynatıyorum böyle. Umarım bu bir kumaş haline dönüşecek.
0: Tabii
1: çok
0: ki,
1: da umudum yok
0: ki.
1: Kendimden ama.
0: Tabii ki olacak. Gayet güzel. Yünümüzü güzel bir yün olduğu için bu kısa kısa da koparabiliyoruz. Gerçekten
1: yazık
0: tam
1: ettim.
0: Doğal bir malzeme.
1: Yazık ettim ürüne ya.
0: Hayır hayır çok güzel. Hani yazık oldu. Siz kullanacaksınız ya.
1: Ha doğru. Için... Kendime gayet bir şeyler güzel çıkartmaya çalışıyorum. O zaman malzemesini bol koyuyorum. Madem benim oluyorsa. Bol bol çalışalım hocam.
2: Mesele malzemenin azlığı çokluğu değil Tuğba. İşçilik çok daha önemli. Hatırlatırım sana.
0: Evet şimdi ikinci katımızı da döşedik.
1: Evet.
0: Kapatacağız. Sabunlu suyumuzla ıslatacağız.
2: Sabun nerede hocam?
1: Aa.
0: Tuğba'ya laf yetiştirirken biz de sabunumuzu içinde unuttuk.
1: Ben de diyorum ki bu güzel kokular nereden geliyor?

0: Hocam işte ben tabii böyleyim.
1: Ya, aklımızı aldınız Tuğba Hanım.
0: Öyle. Şöyle maalesef. Şey çok... hocam o sabun birleştirici özelliğine
1: evet,
0: mi sahip?
1: Evet ama çok sabun ve çok su iyi değil. Onun için böyle içinde unutmamamız gerekiyordu. Biraz
0: bırakıp çıkaracağız. Biz bayağı böyle şeyde bulaşık yıkanabilecek
1: evet,
0: seviyeye geldik.
1: Evet biz bayağı bir daldırdık yani.
2: Tuğba bu Emel hocam kafa karıştırmak da üstüne yoktur.
1: İşin en güzel kısmına geliyoruz. Aa. Su ve sabunla hemen şöyle bir gezdiriyoruz. Ve ortadan başlayarak
0: aynı
1: yavaşça.
2: Hocamız özellikle yavaşça dedi. Duydun değil mi Tuğba?
1: Evet sakin, dingin. Güzel.
0: Birazdan uyuyacağım ben. Ben uyuyayım biraz.
1: Uyursanız...
0: Devam edin.
1: Bu kendi kendine olmayacak.
0: Şey siz yaparsınız. Ben böyle gittiğim yerlerde ya,
1: Hemen kaytar. Olmaz
0: hemen
1: öyle.
0: Hemen böyle işleri bir kitleme modundayım ben.
1: Ama burada olmuyor tabii ki.
0: Evet burada bir yere gidemem. Hanımlar beni yani mahveder.
2: Emel hocamız Tuğba'nın kaytarmasına izin vermiyor.
0: Böyle değil mi hocam? Bir de
1: evet.
0: Siz yapın ben acaba çok mu yavaş gidiyorum?
1: Evet.
0: Ah ne güzel kokuyor.
1: Hemen tabii ki siz ilk defa yaptığınız için ama gayet güzel. Hiç yünlerin yerlerini değiştirmeden.
0: Evet gayet güzel oldu.
1: Hay dedim orada neler yapıyor böyle bu hareketler falan ne oluyor yani?
0: Birazcık şey dans ediyorum.
1: Dedik ki suyla sabunun yünün dansı derken araya bir de şeyi ekleyeceğiz. Tuğba'yı ekleyeceğiz.
0: Evet.
2: Emel hocam dans, eğlence, sohbet, oyun Tuğba'nın olmazsa olmazlarıdır.
0: Hocam sabunlama işlemi bitti şimdi.
1: Yünü biraz sabitledik.
0: Tamam.
1: Biraz renklendirelim bunu. Sizin gibi güzel. Renkli bir hanıma. Renkli ipek parçaları kullanacağız.
0: Klasik evet. Tuğba hareketleri.
1: Evet,
0: ne güzel.
1: Şimdi renklerimizi böyle seçtik, ipek parçalarımızı. Herhangi bir şekilde yerleştirebiliriz. Siz nasıl arzu ediyorsanız.
3: Tabii ben arada değiştireceğim.
0: Duyuyorum.
2: Elbette değiştirin hocam. Uzman olan sizsiniz.
1: Böyle mi istedik? Tamam. Evet, şimdi bunların kenarlarına hemencecik ufak yün parçaları kopararak
0: çerçeveleyeceğiz
1: evet.
0: Bunu.
2: Sevgili izleyicilerimiz, oldukça değişik bir ürün meydana geleceğe benziyor. Merakımız giderek artıyor.
1: Evet, şimdi ipeklerimizin kenarlarını da siyah yünle sabitledikten sonra...
0: Çerçeveledik bana
1: evet,
0: göre.
1: Biraz renklendirmemiz gerekiyor gibi. Ne dersiniz?
0: Olur hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben bilmem hocam
1: çok
0: bilir.
1: Çok seviyorum yani. Olur. Evet.
0: Evet
1: tamam.
0: Ben hep öyleyim ya. Değil miyim kameraman arkadaşlarım?
1: Sizi daha çok seviyoruz.
0: Ha? Acıktınız mı? Onlar acıkınca böyle şöyle duruyorlar kamera arkasında.
1: Yani
0: evet.
1: Nasıl bir bağlantı kurdunuz anlayamadım yani. Gece yaparken birden yemek falan yani. Hay koyun yünü derken birden kuzu kapama falan mı?
0: Galiba hocam. Ben Konyalıyım bir de biraz böyle yemeğe düşkünüm. Herkes o dedi.
1: Neden? Neden? Çünkü yünlerimizi Konya'dan getiriyoruz.
0: Aa,
1: evet.
0: Siz oradan bizim oradan geliyoruz. Mı geldiniz?
1: Daha çok sevdiniz değil mi?
0: Evet daha bir ısındım ben. Yaşasın Etlek Bek.
1: Hem konuşma hem bak hem acıktınız mı diyor hem etli ekmekler hem yemekler. Lütfen sizi işe davet ediyorum lütfen.
0: Krize girdim.
1: Evet lütfen.
0: Ben etli ekmek diyorum. Hanımefendi şey diyor bamya çorbası da var. Çok interaktif bir
1: anladım ben
0: ders.
1: Bu iş bitmeyecek. Hocam, bu iş tamam. Bitmeyecek yani.
0: Tam devam ediyoruz.
1: Pamuk şeker gibi bir de yünlerimiz çok iyi olduğu için böyle.
0: Aa,
1: güzel.
0: Pamuk şekerci olayım mı ben?
1: Ay gene yemek mi dedik yani. Hemen süngerimizi alıyoruz. Önce bir suyu serpiyoruz. Sonra sabitleyeceğiz.
2: Etli ekmek, bamya çorbası, pamuk şekeri derken işin bir anda keçe yapımından çok uzaklaşıp baya baya mutfağa doğru gittiğini gören Emel hocamız yerinde bir müdahaleyle Tuğba'yı ve hepimizi keçe yapmaya geri döndürdü.
0: Sabunlama işlemini tekrar yapmıştık hocam. Onu tamamladık. Şimdi ruloyla bir güzel sarma aşamasına geçeceğiz.
1: Evet.
2: Tuğba rulo yardımıyla dikkat

0: dikkatle ve özenle sarıyor keçemizi.
1: Ve zemine sürerek şöyle itiyoruz ve parmaklarımızla şimdi göreceğiz sizi. Buyurun. İtiyoruz. Zor sahne, it.

0: Sanar Hocam. Artık tüm Türkiye ve dünya Tuğba'nın tüm işleri kolay sandığını biliyor.
1: Açıyoruz şimdi, bakalım ne çıkmış ortaya.
2: Evet, şöyle çekebiliriz biraz o tarafa doğru. Rulomuzdan kurtuluyoruz ve sihir gibi şimdi renklerimizi şöyle görelim.
1: Hocam nasıl birleşti bu böyle ya?
2: İpek olduğu için, bu herhangi bir sentetik bir şey olsaydı, bir kumaş olsaydı kaynaşmayacaktı.
1: Resmen böyle hokus pokus duş falan
2: evet,
1: oldu yani burası.
2: Kumaş yapıyoruz dedik.
0: Emel Hocam, hepimiz hayret içinde olanları izledik. Gerçekten harikasınız. Tebrik ederiz.
2: Tamamlayalım. Yine deminki gibi
1: dürüm yapalım, yiyelim.
2: yemek.
0: Aklın fikrin yemekte Tuğba. Şu işi öğrenmeye bak bence.
2: Çok güzel. Gerçekten çok başarılı.
1: Hocam kameralar var diye demiyorsunuz ama.
2: Süper.
0: Hocam, Tuğba keçe yapımını biraz öğrendi diyebiliriz sanırım.
1: Ve ne mi yaptık? Ne yaptık hocam?
2: Yün, sabun, su. Birazcık ovalamayla, çalışmayla.
1: El emeği, göz nuru.
2: Ta ta ta ta.
1: Ta ta ra ra.
2: Böyle.
1: Ay çok güzel oldu. Alıyoruz. Tabii bunun biraz kuruması gerekiyor. Evet. Şöyle mikrofonu kapatmayalım.
2: Tuğba'yı biraz ıslatmak. Onun için şöyle yapıyoruz ve
1: mikrofon nerede?
2: İmdat, sakladık mı?
1: Evet, çok güzel oldu ya. Bakar mısınız sevgili seyirciler?
2: Gayet güzel. Elinize sağlık.
1: Hocam sizin elinize sağlık.
2: Evet, aslında hep beraber güzel bir çalışma sergiledik diye düşünüyoruz.
1: Bence de çok güzel oldu.
2: Tuğba Hanım bugün bizimle çalışmaya geldi. İlk önce yünleri koparmaya çalıştı. Onu da birazcık yünlerimizi koparırken işte. Ama sonrasında olayı biraz kaptı derken ikinci kata geçtiğimizde gene Tuğba'lığını yaptı. Ama duymasın bizi. Ama neyse, uyarılara çok iyi kulak verdi. Ve çalışmamızı güzel bir şekilde, yün atışlarımızı yaptı. Kolay mı sanıyordu bilemiyorum ama kolayca bir şal yaptık ve bitirdik birlikte. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah hocam. Efendim, ben bugün kolay mı sandığında keçe çalışması yaptım. Böyle şal üzerime atabileceğim, sıcacık tutacak bir aksesuar yaptım. Artık olabildiğince takdiri siz sevgili seyircilere bırakıyorum. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Darısı senin başına oğlum, tatlıcının kızı fena değil. Ama Arap Sabri'nin oğluyla karıştırıyor. Akranlarının hepsi evlendi be oğlum. Peki Halil Efendi'nin kızına ne dersin? Akşam kız sanatı bitirdi Necla. Yalnız günahı tapucunun karısında, güya kızın ağzı kokuyormuş.
1: Senin yormadan esas kimi istiyorsan söylesene be anacığım.
0: Bilmiyor musun Hınzır? Hani İpek için Apo'yla konuşacaktın?

0: Apo, gene canın sıkılmaya başladı.
1: Ne yapasın kardeş?
2: Hocam, düğün nasıl olur?
0: İşte düğün böyle olur çekirge.
3: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
1: He?
3: Bir dans istedik.
1: Dans mı? Ne demek lan dans? Oh. Ha? Oh. Dans ne demek?
4: Şimdi ben sana...
1: Evet. Nuren! Bırakın da dersini vereyim şunun!
5: Hadi geç otur yerine bakayım.
1: Ulan daha senin oturduğun minder koklanır be!
5: Apo, ev sahibine ayıp oluyor. Şöyle neşeli bir şey çalın.

0: Nasılsın ana?
1: Çok şükür, yine demin yüreğimi kaldırdın.
0: Kafayı bulan bize çatıyor be ana, bu zamanda kızla çıkmayacaksın zaten.
1: Hadi oradan, sanki kızı çok gezdiriyorsun da.
0: Haftada bir sinemaya götürüyorum, yalan mı kız?
2: Götürüyorsun ama...
3: Burnundan getiriyorsundur, sağa sola bakma, doğru yürü.
0: Öyle yapmasam bu zamanda kızına bacına sahip çıkabilir misin?
3: Orası da doğru ya. Dersler nasıl İpek?
2: Biraz fizik zorluyor ama bu sene lise biter.
3: Başarısın sen.
4: Orhan abi, kondular için arkadaşlar seninle konuşmak istiyor.
5: Orhan abi, şimdi sırası değil ama bizim işleri konuşacaktık. Su işimiz olacak mı?
3: Bugün belediyede toplantı yaptık. Su işimizle birlikte tapu meselesi de yoluna girecek. İyi akşamlar.
5: İyi akşamlar. Hadi eyvallah.
6: İyi geceler.
1: Bir de aklını başına topla deli bozuk, zırt fırt kavga etme.
3: İşte onu yapamaz ana. Boşuna çeneni yorma.
2: Ben abime kefilim, söz verirse tutar.
3: Var mısın iddiaya? Bir ay kavga etmeden dursun, nesine istersen varım.
0: İddiaya girme kız, kaybedersin.
1: Bir kahve içmeye buyurun isterseniz.
0: Başka zaman anam. Uykumuzu kaçırmayalım. Sabah 7.30 konservesine yetişemeyiz sonra.
3: Ne konservesi oğlum?
2: Abim 7.30 otobüsüne konserve kutusu der.
1: İlahi dili bozuk. Hadi Allah rahatlık versin çocuklar.
2: Size de.
3: Tamam be ana, geçen pazar maçta tam söyleyecektim, kavga çıkarınca fırsat olmadı.
1: Hepsi bahane. Apo senin çocukluk, askerlik arkadaşın. Niye açılmıyorsun?
3: Yanlış anlamasından, bacısına kötü gözle baktığımı sanmasından korkuyorum.
0: Bana bak, sana kaç kere dedim İpek. İlk işim perdeleri kapamak olsun.
2: Bu saatte sokakta kim olur abi?
0: Dilin de fazla uzamaya başladı ha, kapa perdeyi çabuk.

0: Dikiyorum ama yırtık yeri belli olacak. Bunu artık işe giyersin. Kendine yeni bir elbise alman lazım.
1: İyi. Giderken bankadan para çekelim.
0: Alay etme abi.
1: Sen de biraz mantıklı konuş. Yeni elbise benim neyime? Önce senin eksiklerini tamamlayalım bakalım. Önümüz bayram.
0: Ben idare ederim, bir şeylerim var işte.
1: Öyle şey olmaz. Sen benim şerefimsin. Hayırlı bir kısmetin çıkıncaya kadar da boynumun borcusun. Hadi yeter, geç kalacağız.

0: Sen bir dakika bekle İpek, ben bir bakkala gideyim.
1: Merhaba İpek.
2: Merhaba.
1: Apo yok mu?
3: Oğlum pislik herif!
0: Şeytan diyor ki vur bir tane tepesine.
1: Burnundan soluyorsun gene.
0: Ya bir istedim yok dedi.
1: Yoktur herhalde.
0: Ne zaman istesek yok.
1: Apo. Ha. Akşam bir pasaj çekelim mi senle?
0: Hayır der miyim lan?
1: Seninle konuşacaklarım var.
0: Oldu, işten sonra buluşuruz.
1: Eyvallah.
0: Güle güle.
4: Yok abi.
0: Ben de içmeyeceğim lan. İçmeyeceğim işte. Abi. İçine tükürdüğümünün işi.
5: Buyurmaz mısınız küçük hanım? Güzel bacaklarınız yorulmasın. Hadi nazlanmayın canım. Sizi şeye götüreyim. Şeye kadar, okula kadar. Hadi buyurun canım. Hadi nazlanmayın, buyurun canım.
3: Ulaşa! İn diyorum sana, ergene! Ulan sen kimin bacısını asılıyorsun lan?
4: Adam öldü galiba!

0: Apo, ne bu halin? Çekirge su getir.
1: Pisi pisine katil oldum.
0: Neler söylüyorsun sen?
1: Herif ipeye asılınca dövüştük. Başını taşa çarptı.
0: Bir kaza bu Apo.
1: Öldü herif. Kaçtım ben de. Sığınacak senden başka yerim yoktu. Bir sigara versene.
2: Buyur abi.
0: Kaçmasaydın keşke.
1: Okka altına mı gideydim kaçmayıp da?
0: Suçu kabullenmiş oluyorsun.
1: Bacımın namusunu korumak suçsa kabul arkadaş. Elin kızımıza, kardeşimize sarkıntılık edecek, biz de susacağız öyle mi?
0: Öyle değil tabii. Kaçman iyi olmadı.
1: Başka çarem yoktu. Gittiği yere kadar gider bu iş.
0: Saçmalama. Devletle baş edemezsin. Kanunlara karşı gelemezsin.

0: Sokak kavgası, maç kavgası değil bu.
1: Ne yapayım öyleyse?
0: Teslim olacaksın.
1: Olmam.
0: Olacaksın.
1: Olmam.
0: Olacaksın!
2: Abime ne yapacaklar?
0: Korkma İpek. Olayda kasıt yok. İkna ettim, teslim olacak. Seni böyle üzgün görmesin.
2: Benim yüzümden oldu her şey.
0: Ne biçim laf bu? Sen mi yüz verdin o serseriye?
2: Daha önce hiç görmemiştim bile.
0: Üzülme öyleyse, her şey düzelecek. Biraz başımız ağrıyacak o kadar.
1: Bak, bundan sonra senin abin Orhan'dır İpek. Beni nasıl sayıyorsan, Orhan abini de öyle sayacaksın. Zehra anamızın bir dediğini iki etmeyeceksin. Namuslu, dürüst bir eve geldiğini sakın unutma. Bir falsonu duyarsam hakkımı helal etmem.

0: Abinin kanı yerde kalmayacak. Bu senin görevin koçum.
1: Bacım sizlere emanet.
2: Gözün arkada kalmasın oğlum. İpek bizim kızımız artık, koç tutarız.
1: Sizi bilmez miyim anam? Kaderde bu da varmış. Neye niyet, neye kısmet. Güya bugün oranla pasaja gidecektik.
3: Daha çok günlerimiz olacak ileride. Pasajlar, maçlar... Kendine gel be! Senin kavgaların yüzünden karakollar...
1: Hani benimle bir şey konuşacaktın, neydi o? Ne diyecektin?
3: Şu gecekondu işini konuşacaktım. Çok önemli değil.
1: O işte sürüncemede kaldı. Daha su bile gelmedi kondulara. Bütün mahalle sanki diken üstünde oturuyor.
3: Sen kafanı takma. Ben o işten akından geleceğim.
1: Evelallah. Ne zaman teslim olayım koçum?
0: Bak Muzaffer, yiğit Muzaffer, bütün mermileri boşalt. Neresine gelirse sağ kalmamalı.

0: Ne eksiğim varsa söyleyeceksin.
1: Söylerim.
0: Bu evin lafını başka eve taşıma. Başka evin lafını da buraya.
1: Taşıma.
0: Anam ne derse evet de. Evde kavga da ederiz, üzerime alınma.
1: Alınma.
0: Eve gelince hemen perdeleri kapat, sakın unutma.
1: Unutmam, abim de çok kızardı zaten. Sen de tıpkı onun gibisin. Rahatın bozuldu, burası senin odandı.
0: Dert değil, salonda yatacağım. Değişiklik olur. Evimize hoş geldin İpek.
1: Sağ ol, her şey için teşekkür ederim Orhan abi. Sen dön artık abi.
0: Beraber gidelim okula, yolu bir öğreneyim, lazım olur.

0: Önden inseniz de
1: hani bilet almayan başka başka bilet almayan. Yürüyün arkadaşlar, ön tarafa yürüyün.
2: 10 liradan 2 tane son durak alır
1: mısın? Tamam kardeşim, tamam.
0: 2 bilet alsana bana.
1: Tamam, veriyoruz arkadaşlar.
3: Bir paso bir tam.
2: Ne ediyorsun be kardeşim ya?
1: Sen nereye? Ya beğenmiyorsan taktik arkadaş. Şunu yiyelim hadi, yiyelim biraz.
3: Şu habere bak, anarşinin kaynağı bulunmuş.
4: Apo doğru söylemiş. Tam konser kutusu.
5: Türkan Şoray'ın kürkünü gördün mü? Ne kadar güzel.
1: Sol taraf, biraz ilerleyelim.
5: Efendim?
4: Yok bir şey. Çekil lan! Şu otobüs de adamın sinirini iyice bozuyor. İyi bir ceza avukatı tanıyorum. Bir iki de görgü tanığı bulursak Apo sıyrılır bu işte.
5: İnşallah.
4: Kardeşin de pek imciymiş. Üşürsün sen bundan. Çıkışta gelip alırım seni.
5: Gereği yok abi.
4: Peki öyleyse.
5: Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.

0: Kolay gelsin çocuklar.
1: Sağ ol abi.
2: Malzeme mi hocam?
0: Hayır, arayan var mı?
1: Salih Bey geldi. İyi ki yoktun. Bozuk attı. Bugün istiyor takımlarını.
0: Haklı. Geçen hafta teslim edecektik. Bugün biter mi?
1: Bayrap ettik. Yetiştiririz.
0: İyi. Yenge nasıl Kerim?
1: Hastaneye götürdüm. 15 günü var dediler. Bir oğlum var abi. İnşallah bu da kız olur.
0: Hayırlısı Kerim. Öyle değil mi çekirge?
2: Doğru hocam.
0: Neden doğru çekirge?
2: Sakat doğacağına hayırlısı doğsun derler.
0: Aferin çekirge.
2: Hocam, bizim burada yaptığımız takımları lüks mağazalarda 10 misline satıyorlar. Bu ne demektir hocam?
0: Bu lüks kazık demektir çekirge.
2: Peki bu takımları yüksek fiyata alanlar nedir hocam?
0: Onlar da lüks enayidir çekirge. Ben belediyeye toplantıya gidiyorum çocuklar.
1: Abi be.
0: Söyle Kerim.
1: Biraz bastırsınlar abi. Su ve elektrik işini bitirsinler önce. Neden acele ediyorum biliyor musun? İlk çocuğum karanlıkta doğmuştu. İkincisi bari ışıkta doğsun.
0: Işıkta doğar mı bilmiyorum ama... ışık içinde büyüyeceğine söz veriyorum.
3: Merhaba arkadaşlar.
4: Arkadaşlar, küçük ve fakir bir belediye oluşumuz bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Gelirimizi çoğaltacak çareler aramalıyız.
3: Evet, doğru arkadaşlar. Belediye gelirleri sınırlandırılmış olduğu için ancak ve ancak dayanışmayla işin altından kalkabiliriz. Halka hiçbir şey vermezsek onlardan da bir şey alamayız.
5: Aziz ve muhterem kardeşlerim, memleket satında yürütülen ağır sanayi hamlemiz Allah'ın izniyle meyvelerini verecektir.
3: Verse bile o meyvelerden fakir halkın yiyeceğini hiç sanmıyorum. Orhan Bey, her şeye muhalif olmakla işler yürümez. Önce gönül beraberliği, sevgi beraberliği şarttır. Ülkemizin yeni bir kana ihtiyacı var. Akan kanların yerine mi demek istiyorsunuz?
6: Doğru. Bugün bir bunalım vardır ama yarın her şey düzelecektir. Zaten bütün olanaklarımızı kullanmaya başladık.
4: Sayın üyeler, konumuzu dağıtmayalım. Gecekondu.

0: Bunlar barut gibi. Ne yapacağız?
1: Sözümüzü tutup vaatlerimizi yerine getireceğiz. Şu tapu ve altyapı, daha hiçbirine başlanılmadı.
2: Allah'ın izniyle başlarız.
1: Hiç değilse altyapıyı başlatalım reis bey.
0: Çok para ister.
3: Ben ucuza çıkaracak bir müteahhit tanıyorum.
1: Gereği yok. Yol ve kanalizasyon işinde ben gecekonducuların çalışmasını sağlarım. Halk hizmetlerinde halktan yararlanma imkanları varken müteahhitlere para kaptırmayalım.
4: Doğru, müteahhitlere para kaptırmayalım.
5: Sözünü etti, müteahhit namusludur. Yabancımız da sayılmaz.
1: Oo, bu millet akraba müteahhitlerden çok çekti beyim. İzin verin de kendi işlerini kendileri görsünler.
0: Çalışırlar mı?
1: Evet. Onların adına ben söz veriyorum. Merhaba İpek.
6: Merhaba.
1: Merhaba ana.
7: Hoş geldin.
1: Sağ ol.

0: Hadi giysene.
1: Niye masraf ettin abi?
0: İhtiyacım vardı da ondan.
1: Teşekkür ederim.
2: Aklımdan geçmediyse kör olayım. Çok güzel vallahi, sıcacık tutar.
0: Kısa mı acaba?
1: Yok, çok iyi.
0: Ha, şöyle de.
1: Çok güzel.
0: İpek, eğer beğenmedinse rengini falan hemen gidip değiştirebilirim.
1: Yok, gayet iyi.
0: Güle güle kullan.
1: Sağ ol abi.
2: Acıktın mı? Hemen kurayım mı sofrayı?
0: İyi olur. Siz hazırlanırken ben de konducularla konuşup geleyim.
3: Apo'nun durumu bal gibi nefsi müdafaya girer. Benim de başımdan böyle bir olay geçmişti. Bir gün kafam iyi, dolaşıyordum.
4: Tıraşı bırak Muzaffer, Orhan abi geldi.
5: Merhaba arkadaşlar.
3: Nasıl oldu abi?
5: Ne haber? Oturun, oturun arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün toplantıda karar alındı. Elektriği olmayan evlere elektrik ve bütün evlere su gelecek.
6: Sağ ol, Allah senden razı olsun.
5: Yalnız kanal açma çalışmaları için sizin adınıza ben söz verdim. Hep beraber çalışacağız. Ne dersiniz?
3: Çalışırız abi.
4: Ben varım. Galiba bizim çocuk ışıkta doğacak.
7: Ben de varım Orhan abi.
8: Ben de varım.
9: Ben de varım.
3: Sonuna kadar varız abi, çalışırız.
10: Hepimize hayırlı olsun.

Ana! Hacer Hanım! Ana! Yetişin Sabahat abla!

0: babalı büyüsün Kerim.
1: Sağ ol Orhan abi.
2: Kutlarım Kerim.
1: Sağ ol.
2: Otur bakalım arabaya.
1: Erkek adamın erkek damadı olur. Hayırlı olsun Kerim.
3: Sağ olun.
1: Çok şükür, çocuğum güneş batmadan doğdu. Işıkta doğdu.
0: Uğurlu bir gün bugün.
4: Kerim abi kızına ışık adını koyacakmış.
0: Işığa, aydınlığa hasretli Kerim. Kızı onun umudu, ışığı olacak.
4: Hızlı çalıştınız bugün.
0: Çalışan onlar, ben yardım ettim. İstedikleri de çok önemli değil. Su olsun, elektrik olsun istiyorlar evlerinde.
4: Aslında normal ihtiyaçlar. Fakir insanların istekleri de fakir oluyor. Örneğin ekmek parası, katık, yani aç kalmamak.
0: Gözleri toktu ondan.
4: Biraz da korkudan, fakirlik insanı korkak yapıyor.
0: Sen de mi öylesin?
4: Onlardan biri olduğuma göre öyleyim, az bir farkla.
0: Nedir o fark? Kurt gibi acıktım.
4: En sevdiğin yemek hangisi?
0: Bol acılı kapuska.

Karşılıklı konuşamayız diye mektup yazdım Apo. Münasip görürsen bacın İpek'le evlenmek istiyor. Annem de çok seviyor İpek'i. Sen içeri girmeden önce karar vermişti, kısmet olmadı. Sakın ha, aklına başka bir şey gelmesin. İpek'in haberi yok. Düşün taşın, bana cevap ver. Gözlerinden öper.

0: Düğmem koptu ama boş ver.
1: Ben hemen dikerim.
2: Börekle zeytinyağlı dolmayı en üste koydum.
1: Şu ipliği ağzında tut abi.
0: O da nesi?
2: Ne diyorsa yap sen, konuşma. Kısmetin kapanmasın diye ağzında iplik tutulur. Apo ile konuşacaksın değil mi?

0: Hoş geldiniz. Hepiniz burnumda tütüyordunuz ha. Zehra Hanım nasıl?
1: Çok iyi. Herkesin selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Torbayı başaltına bıraktık. Kerim'in de bir oğlu oldu.
0: Allah bağışlasın.
2: Kasak ördüm sana abi. Eskisini söktüm, yün ekledim, yepyeni oldu.
0: Eline sağlık. Dersler nasıl?
2: Çok iyi.
0: Aferin.
1: Avukat işin tamam Apo. En fazla 2 sene yatar diye garanti verdi.
2: 2 sene az mı?
1: Başlama gene. Hem sen bizi yalnız bırak. Abinle konuşacaklarım var.
2: Peki, Allah'a ısmarladık abi. Kendine dikkat et.
0: Güle güle. Hayrola Orhan, bir şikayetin mi var? Yoksa bir yanlışını mı yakaladın? Aman koçum, eti senin kemiği benim. İpek artık senin bacın. Yalan mı?
1: Doğru. Kızdan şikayetim yok.
0: Ah, rahatladım. Ödüm koptu. Aklıma kötü şeyler geldi. Biz namusumuz için yaşıyoruz.
1: İpeği iyi yetiştirmişsin Apo. Helal süt emmiş bir kız. Gözün arkada kalmasın.
0: Senin gibi ikinci bir abi olduktan sonra benim içim rahat Orhan. Allah senden razı olsun. Peki ne diyecektin?
1: Hiç, içeride kavga falan etme diyecektim.
0: Etmem Orhan.
3: Vakit tamam. Kısa kesin, vakit tamam.
0: Tamam, tamam. Bir daha kavga etmem. Abi be, bazı laflar dolaşıyor ortalıkta. Bizim arsalara fabrika yapacaklarmış.
1: Her duyduğuna inanma Kerim, dedikodu onlar. Işık nasıl ışık?
0: Pırıl pırıl abi. Bizim olan kardeşini kıskanıyor ha.
1: Alışır. Güç'e bir çocuk karyolası yapalım buradan. Hepimizin hediyesi olsun.
0: Sağ ol abi.
4: Biletleri aldım hocam. Biraz kuyrukta bekledim. Sinemaya kiminle gidiyorsun hocam?
1: Fazla merak iyi değildir çekirge.
4: Merak nedir hocam?
1: Dinle çekirge. Merak her tuza salatalık olmak demektir.
4: Hocam ben şimdi hıyar mı oldum?
1: Arif olan anlar.
4: Arif olmak ne demektir hocam?
1: Bilgili, çabuk anlayan, ileriyi gören kişidir çekirge.
4: Ben bir arif tanırım hocam. Man kafanın ta kendisidir. Pişpirikte hep gözüne gözüne vururum.
1: Ne zaman isterseniz paydos edersiniz.
5: Sağ ol.
1: Ben artık dönmem çocuklar.
5: Sağ ol.
0: Öz abim olsa ancak Orhan Usta kadar severdi.
6: Ne?

0: Kim o?
1: Ben geldim.
0: Orhan yok mu? Hani sinemaya gidecektiniz?
1: Sinemaya mı?
0: Öyle demişti. Sinemadan sonra da bir yerde yemek yeriz demişti.
1: Belki bir işi çıkmıştır.
0: Yok. O dediğini yapar. Öyleyse okula geldi, ya sen erken çıktın, ya o geç geldi, buluşamadın.

0: Gördün değil mi? Gördün mutlak. Neler düşündün kim bilir? Abim hapishanelerde benim için çürürken fink atıyorum.
1: Kimdi?
0: Arkadaşım, epeydir tanışıyoruz. Niye öyle bakıyorsun bana? Yemin ederim utanılacak bir şey geçmedi aramızda. Biliyorum. Elin herifinin arabasına binmek utanmazlık diye düşünüyorsun. Hayır, çocuk değilim ben. Çok acı günler yaşadım. Annemin yüzünün güldüğünü görmedim. Yoksulluk, dayak, kavga, umutsuz bir hayat. Bu çamurlu sokaklardan bıktım artık, bıktım. Şu sokaklardaki insanlar gibi aptal mı davransaydım?
1: Yani bütün bu mahalledeki insanlar aptal mı?
0: Evet.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
4: Elhamdülillah.
5: Sertaç arıyor. Sertaç!
6: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
5: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
6: Enişte, bayramın kutlu
3: Sertaç,
6: olsun.
3: Sertaç bak yanımda kim var? Bak,
6: bak. Gineme bak, gineme.
4: Sertaç, Almanya nasıl olur?
6: Ellerinden öperim.
4: Çok güzel.
3: Bak şimdi kime veriyorum?
7: Dur getir, ben de konuşayım.
3: Dur, geliyorum. Tamam bak, kime veriyorum?
6: Halam,
5: Sertaç,
6: bayramın kutlu olsun.
5: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
8: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
9: Bakın.
10: Hamda leslik.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos twist. Denemen lazım.
12: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
13: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
12: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
13: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
14: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Haydi gel, haydi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Hey! Dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
10: Biz de alışverişe atlayın.
9: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
10: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
9: Kim işte bu çocuk ya?
10: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
4: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.

0: Dışarısı da bayağı soğuk.
1: Alo, buyurun. Buradalar efendim. Sizi istiyorlar.
0: Kim?
1: Monsieur Robert. Ha.
2: Alo, sendika başkanıyla konuştun mu? Peki, verin. Sınai Kalkınma Bankası 100 milyon lira kredi verecek. Osman Bey meşgul baba olsun.
3: Baba! Ben gideceğim, açlığım nerede?
2: Ha, bir dakika. Yukarıda odamda. Ben saat 3'te oradayım. Hüseyin Bey ayrılmasın hiçbir yere.

0: Bizim delikanlı heyecanlı gene. Bu seferki kız kim?
1: Tanımıyorum.
0: Gelip geçici olsun da zarar yok. Gönlünü eğlendirsin.
1: Bu defaki öyle değil galiba. Saçma sapan laflar ediyor. Evlilik, yuva falan gibi.
0: Kulağını bük sen. Ben bilmemiş olayım. Sen vazgeçirtemezsen, o zaman ben çaresine bakarım.
2: İpek! Dur, nereye gidiyorsun? Ne demek oluyor bu?
3: Bizi görmüşler Engin, buluşmasak iyi olur.
2: Bize kimse karışamaz!
3: Ben sahipsiz değilim Engin, bizimkileri tanımazsın, senin de başın derde girebilir.
2: Kimseden korkmam ben!
3: Orhan abi tokat attı bana, daha da ileri gidebilirdi.
2: Onu doğduğuna doğacağına pişman ederim sonra! Sana kimse elini süremez ben varken! Dünkü çocuk değilim İpek, bana güvenmelisin.
3: Güveniyorum.
2: Gel öyleyse, Orhan abinle konuşacağım.

0: Seninle konuşmak istiyorum.
1: Çocuklar, siz yemeğe çıkın. Bize de çay söyleyin.
0: Ona vurmuşsun.
1: Bağırma.
0: Bize kimse engel olamaz.
1: Bak oğlum, buraya posta koymak için geldinse şimdi seni dışarı çıkarır, eşek sudan gelinceye kadar döverim. Anladın mı? Bizim eşekler de sudan çabuk dönmezler. Ama niyetin efendi gibi konuşmaksa başımın üstünde yerim var.
0: Kaba kuvvetle hiçbir sorun çözülemez.
1: Aferin. Otur şimdi. Sen de otur İpek. Derdin?
0: Niyetim ciddi Orhan Bey. İpek'le evlenmek istiyorum.
1: Kimsin sen?
0: Rahmi Kabancı'nın oğluyum.
1: Kendi adın yok mu senin?
0: Var, Engin.
1: Önce sorup soruşturalım. Ondan sonra konuşuruz.

0: Ben yıkılmasın derim. Çünkü başımıza bela alırlar bunu.
1: Baylar, baylar! Meseleyi uzatmayalım. Gece konduların derhal boşaltılıp yıkımın başlamasını istiyoruz.
2: Direneceklerdir beyim.
0: Tabii.
1: Onların direnmesinden ne olur? Arsalarda fabrika bacaları yükselince hepsi bizden yana olurlar. Şimdilik yumuşak davranalım. Hepsine tek tek yıkım bildirimi dağıtılsın. İyi niyetli olduğumuza inanmaları lazım. Bugünlük bu kadar beyler. Teşekkür ederim. Öğrendin mi?
3: Evet. Adı İpek. Lise son sınıfta. Abisi cinayetten tutuklu. Kız Orhan adında bir mobilyacının yanında kalıyor efendim.
4: Apo kardeş, bir delikanlı senin kıza kısmet çıktı. Sorup soruşturdum. Babası ünlü iş adamı Rahmi Kabancı. Hani şu Raholding'in sahibi. Kararını acele telgrafla bildir.

0: Nedir bu ya?
1: Gecekondu yıkım bildirimi.
2: İmzalayın.
3: Ben imzalamam bunu.
1: Yıkım bildirimi.
2: İmzalayın.
4: Bu ne biçim iş be? Ben imzalamam bunu. Çıkın gidin evimden. Sokakta mı yatacağız lan?

0: su ve elektrik gelecekti buraya ha! Ne oldu?
1: Allah belalarını versin!
2: Bugüne kadar uyuttu bizi rezil herifler! Hani suyumuz, elektriğimiz?
3: Börek beklerken kötek geldi!
1: Demedim mi ben bu evleri bize komazlar diye?
3: Ne iştir ulan, evi daha yeni boyattım! Allah belalarını versin!
4: Fabrika yapacaklarmış köye! Kış kıyamet! Tam zamanında bindirdiler!
0: Bu yapılan haksızlıktır!
1: Bizi temsil edenler bir çare bulsunlar bakalım!
0: Olaysa gelip çıkarsınlar bakalım bizi buradan!
4: Yapılır mı lan bu?
5: Arkadaşlar durun! Susun biraz, sakin olun! Yeter be!
1: Nasıl sakin olalım? Tepeden inme yaptılar.
2: 15 gün içinde evleri boşaltmamız isteniyor.
6: Orhan Bey'in haberi vardır canım.
7: Ben de şimdi öğrendim. Belediye olarak işe ele alacağız.
6: Hepsi palavra. Enayi yerine konduk. Su kanallarını bize kazdırdınız, şimdi de yuvamızı yıkmaya kalkıyorlar.
8: Böyle rezalet olmaz, çare
7: bulmalıyız. Telaşlanmayın! Arkadaşlar, bir heyet oluşturup Rahmi Bey'e başvuralım. O da bir insan.
9: Acaba?
7: Durumu kendisine anlatalım. Ben şahsen faydalı buluyorum. Önce imkanlarımızı zorlayalım. Sonra başka bir çare bulmaya çalışırız.
4: Orhan abi doğru söylüyor. Etek öpmekle dudak aşınmaz.
7: Ayrıca etek de öpmeyeceğiz. Anam yok mu?
10: Komşuda.
7: Abinde.
10: Kötü bir haber mi?
7: Oku.
10: İpek senin bacındır, stop. Ne karar verirsen ver, stop. Selamlar, stop, Abdullah.
7: Engin'i seviyor musun? Seviyor musun?
10: Bilmiyorum. Belki sevgi denemez.
7: Yani macera?
10: Asla. Bir umut benim için. Kurtulmak istiyorum.
7: Kimden?
10: Sadece fakirlikten, her gün dert çekmekten. Bugün olanları izledim. Yusuf abi, Muzaffer abi, Kerim abi... Şu kış kıyamette su, elektrik beklerken evleri yıkılacak. Tüm umutları da. Ben onlar gibi olmak istemiyorum.
7: Kararlı mısın?
10: Evet. Ama sen hayır dersen karşı gelmem. Abim kararı sana bırakmış.
7: Düşüneceğim İpek. Evleri kim yıktıracak biliyor musun? Engin'in babası.

0: Ya adama bir tepsi baklava götürseydik bari.
1: Ulan tatlıcı, kuş kadar beynin yok. Adam şeker hastası. Ricaya değil, beni öldürmeye geldiler diyecek.
2: Tatlıyı acıyı yemedikten sonra ben o paranın içine.
3: Boşuna gidiyoruz ama Orhan abinin gönlü olsun.
4: Bana gücün varsa açık konuş Eyüp. İkide bir iğneleme.

0: O her şeye karşı çıkar. Onu aldırma abi.
1: Ne var oğlum bunda? Adama gidiyoruz. Kabul ederse eder, etmezse etmez zaten.
2: Peşin hükümlü olmayalım. Bizi karşısında kenetlenmiş bir topluluk olarak görürse isteklerimize hayır diyemez.
1: Onu bunu bilmem. Şimdi dolu dolu gidiyoruz ama bomboş gazoz şişeleri gibi geri döneceğiz.

0: Rahmi Kabancı Bey'le görüşmek istiyorum.
1: Müdüre haber vereyim, bekleyin bir dakika. Rahmi Bey'le görüşmek istiyorlar.

0: Peki beyefendi.
1: Buyurun, görüşün.
2: Buyurun beyefendi.
3: Rahmi beyefendiyle kısa bir görüşme yapmak istiyorduk.
2: Çok memnun olurlardı, çok sevinirlerdi.
4: Ama ne yazık ki kendileri burada yoklar. Ani olarak Ankara'ya gittiler.
3: Ne zaman döner?
4: Hiç belli olmaz. Size ben yardımcı olabilir miyim?
3: Rahmi Bey'le görüşmemiz gerek.
4: Güle güle.
3: Teşekkür ederim.

0: Dev gibi binayı kurmuş, hala da gözü doymamış.
1: Onun gözünü toprak doyurur ancak.
2: Benim bebemi sokağa atacaklar. Ben susmam arkadaş.
3: Kaba güçle olumlu netice alınmaz. Yasalar uyarınca hakkımızı isteyelim. Tehlikeli yollara başvurmayalım.
4: Orhan Bey burada mı?
3: Benim, bir şey mi istediniz?
4: Bir dakika gelir misiniz lütfen? Merhaba.
3: Merhaba.
4: Rahmi beyefendi yarın sabah 9'da seninle konuşmak istiyor.
3: Demek döndü, 9'da geliriz. Arkadaşlara müjdeyi vereyim.
4: Bir dakika. Yanlış anladın. Yalnız seni istiyor. Allah'a ısmarladık.

0: Oo, buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Orhan Bey.
1: Sağ olun.
0: Rahim Bey sizinle yakından ilgileniyor. Çok kıymet veriyor.
1: Sağ olsun.
0: Kendisi şu anda basın toplantısında.
1: Zaten erken geldim ben, beklerim.
0: Sizi bekletirsem beyefendi topa tutar beni. Ne zaman gelirse hemen yanıma çıkartın diye emir verdi.
2: Her iş adamının ülke yararına yatırımlar yapması bir vatan borcudur. Ben ilke olarak bu tutumu vermişimdir.
3: Son koalisyonla ilgili olarak politik yatırımlar yaptığınız doğru mu Rahmi Bey?
2: Kesinlikle hayır. İftira. Kimseye maddi ve manevi yatırımda bulunmadım. Hatta sözünü bile etmedim.
4: Size göre bir bunalım var mıdır?
2: Yoktur demek gerçekleri görmemek olur. Ekonomik bunalım, Kıbrıs, Türk-Yunan ilişkileri, ortak pazar ülkelerinin tavrı, Amerika'nın ambargosu yurt ekonomisine zarar vermiş, birçok ciddi sorunu darboğaza sokmuştur. Derhal Uluslararası Para Fonu IMF'le görüşmelere gidilmeli.
4: Ya anarşi?
2: Her şeyden önce anarşi önlenmeli. 141-142'yi kaldırmakla önlenecekse anarşi, kaldırsınlar.
4: Nasıl bir çözüm önerirsiniz?
2: İki büyük parti koalisyona gitmeli. Bence tek sağlıklı çözüm yolu budur.

0: Teşekkür ederim.
1: Acaba son bir soru sorabilir miyim?
0: Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Sizin de haklarınızı...
0: Hoş geldin.
2: Ne düşünüyorsunuz?
3: Evet,
2: hayır, gömle hakkında tabii. Evet, evet, bir soru sormuştum, cevap vermediniz.
0: Buyur, geç.
4: Tamam beyler, tamam, basın toplantısı bitmiştir.
0: Buyur, otur. İçki alır mısın?
5: Sağ olun.
0: Puro?
5: Sigara içerim.
0: Amerikan yak.
5: O öksürtüyor, bundan iç.
0: Bana da yasak zaten. Benimle görüşmek istemiştiniz.
5: Gece konduların yıkımı için.
0: Önemli değil o. Sonra konuşuruz. Benim bir ricam olacak önce. Kızı benim oğluma verme. Zaten iş sende bitiyormuş. Ben de altında kalmam bu yardımının. İşini büyütürüz. Maddi manevi nasıl olursa. Boz bu evlilik işini. Zaten hayır desem tamam.

0: Anlaştık mı dostum? Kabul mü?
1: Gece konduları yıkmaktan vazgeçebilir misiniz?
0: Hayır, o iş başka, bu iş başka. Yurt ekonomisine katkıda bulunacak bir iş bu. Fabrikalar kurulacak, yüzlerce, binlerce işçi ekmek yiyecek bu işten.
1: Ekmek vereceksiniz, tamam. Ama yuvaları yıkılacak, ocakları sönecek bu kış kıyamette.
0: O ayrı mesele. Kızı vermekten vazgeçiyor musun şimdi?
1: Arsalara karşılık belki.
0: Sen tüccar olamazsın delikanlı. Engin'i zorlarım biraz. Baktım kararlı, evlenirler. Oğlumu tanırım, çabuk bıkacak o kızdan. Bizden biri değil çünkü. Sonrası malum. Tazminat, nafaka falan... Bu iş en çok 200.000'e biter. Ama arsa işinde milyonlar var. Aklın erdi mi bu hesaba? Kim karlı?
1: Şimdi ben de bir hesap çıkarayım. Tut ki ayırdın oğlunu. Sizden biriyle evlendirdin. Yırtık, çok görmüş geçirmiş. Sizin kalıplarınıza uygun. Büyük otellerden birinde düğün. Mermiler şan olsun diye patlayacak. Tavan delik deşik. En azından 2 milyon masraf edeceksiniz. Sonra gelin kendi yaşamını sürdürecek. Oğlun da razı ama para lazım. Oğlunun metreslerine, karısının zamparalarına para lazım. Kazandığın servetin küllüm olacak. Şimdi senin aklın erdi mi bu hesaba? Oğlunu tertemiz bir kızla mı evlendirmek daha karlı, yoksa isimli mi?
0: Seni aklı başında biri diye seçtim konducuların arasından.
1: Oysa en az aklı başında olan benim. Adımını dikkatli at Rami beyefendi. Arkadaşlarım benden akıllıdır.
0: Bu bir tehdit mi?
1: Hayır. İpeyi Engin'e veriyorum. Parayla pulla onları ayırmaya kalkarsan, tazminat olarak canını alırım. İşte bu bir tehdit.

0: İyi düşündün mü?
1: Düşündüm.
0: Ailen karşı gelirse?
1: Bana engel olamazlar. Zaten razı olacaklar.
0: Bak, ikiniz de dinleyin. Senin görevin ipeği mutlu etmek, ona iyi bakmak. Senin görevin de ona itaat etmek, namuslu, sadık olmak. Her şeyi baştan konuşalım. Öyle uzun nişanlık devresine benim aklım ermez.
1: Ben de istemem. Nişanı hemen yapalım. Tutayım mı? Ya da...
0: Nişanı kız tarafı yapar. Biz üzerimize düşeni eksiksiz yaparız.
1: Nasıl istersen.
0: İpek, Engin'le konuşacaklarımız var.
2: Peki.
0: İpek'in abisi içeride.
1: Biliyorum.
0: Sizi o beraber görseydi parçalardı.
1: Bu konuyu neden açtınız?
0: Anlatayım. Bu işten artık dönüş olmaz. Heves uğruna, hava atmak içinse şimdiden vazgeç.
1: İpek'i seviyorum.
0: İspat edeceksin bunu. Aksi olursa seni yaşatmam oğlum. Anlaştık mı?

0: Yakıştı sana. Değil mi ana?
1: Evet, çok yakıştı, çok.
0: Çok yakıştı değil mi?
2: Abi.

0: Hoş geldiniz küçük bey.
1: Merhabalar, işte size İpek'i getirdim. İpek bak, babam, annem, halam, teyzem.
2: Öpeyim efendim.
0: Otur kızım. Rahat otursana şöyle.
2: Rahatım efendim.
0: Şöyle arkana yaslan.
2: İyi efendim böyle.
3: İğreti gibisin sanki.
4: Öyle sayılır. Nasılsın kızım?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Söyleyin bakalım, nasıl buldunuz İpek'i?
4: Güzel kız doğrusu.
0: Abin nasıl?
2: İyiler efendim, selamları var.
0: Ben hapiste olanı sordum.
2: Önümüzdeki ay mahkemesi görülecek.
1: Bunları konuşmak için gelmedik baba.
0: Ne kızıyorsun? Gelinimiz olacak küçük hanımın dertleriyle ilgileniyorum.
1: Tamam, tamam.
0: Buyurun efendim.
2: Sağ ol.

0: Yeni mi elbisen?
1: Evet.
0: Ayakkabıların da yeni galiba, sıkıyor mu?
1: Evet, biraz sıkıyor. Eviniz çok sıcak.
0: Bize göre gayet normal. İçki alır mısın? Falan?
1: Teşekkür ederim, kullandım.
0: Aferin kızım.
2: Biz gidelim artık.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Bir dakika bekle.
3: Bir şey mi unuttun?
2: Evet, harçlığımı.
3: O kızı bırakmazsan para alamazsın benden.
2: Parayla beni korkutamazsın baba. Hiç önemli değil.
3: Dur bakalım. Arabanın anahtarlarını da bırak.

0: arabayla gitmiyor muyuz?
1: Babam anahtarları aldı. Harçlığımı da vermedi.
0: Beni istemiyorlar değil mi?
1: Vuz gelir. Akılları sıra ekonomik baskı yapacaklar. Ama göreceksin, ben kazanacağım bu soğuk harbi.
0: Dayanabilecek misin? Arabasız yapabilecek misin?
1: Benim şahsiyetim var İpek. Aslında halk çocuğuyum ben. Hanım evladı değilim.
0: O penceredeki demir kepenkler niçin?
1: Bilmem.
0: Ya köpekler?
2: İlerleyelim beyler, ilerleyelim!
1: Kolaysa gelsin de kendi ilerlesin.
0: O alışıktır, gider. Otobüs yolcuları iğne deliğinden bile geçer.
1: Gelmedik mi daha?
0: 17 durak sonra.
2: Sağ taraftakiler biraz yanaşın, lütfen biraz yanaşın.
1: Abanmayın kardeşim, arkanızda yer var ya.
3: Oo, o kadar çok yer var ki, salıncak...

0: Kursallan.
1: Gel gel, bozulma, yürü.
2: Kaç durak kaldı?
1: 16.
0: İlerleyelim. Bakarıcı yap.
2: Bırak şunu ya!
3: Allah Allah!
0: Son taraftakiler yanaşık karışık çizsin oğlum! İlerleyelim beyler!
2: Ah! Dikkat etsene! Ayağıma bastın ya!
4: Cinayetle işledik! İlk defa mı otobüse biniyorsun?
1: Sonunda Engin düğmesiz indi konserveden! Halini görecektiniz! Sanki dayak yemiş bir boksör gibiydi!
5: İyi işte! Anlasın biraz hayatı!
1: Bir daha otobüse bineceğini sanmıyorum! Ama ben de onların evinde bunaldım! Gözleriyle didik didik ettiler beni!
5: İyi ki ben yoktum orada!
6: Kızma oğlum, ne demişler, davul bile dengi dengine vurmalı!
5: Laf mı yani? İnsanları sınıflara mı ayırmalı?
1: Teyzem haklı! Mesela evleri çok sıcak ama sobanın tadı yok! Sonra inanın, pazen elbisemin rahatlığını aradım! Söyler misin, ben o eve uyar mıyım abi? Uyar mıyım?
5: Sen uyamazsan onları kendine uydurursun! Nişan davetiyelerini aldım! Sen göndereceklerini ayır! Gerisini maliye dağıtırız.
7: Ay.

0: Enişte, annem baban ne diyor bu işe?
1: Kaza filan mı oldu kızla, mecbur mu kaldın?
0: Halk çocuğu pasındasın inek, yemezler.
2: Yersen, su koy vermeyin.
3: Koca salonu boşu boşuna tuttuk, bir sürü de masraf.
4: Üzülme. Bugün en mutlu günüm. Nişan olacak. Çekirge, yüzükleri getir. Sayın misafirler, önce bu şerefli vazifeyi bana verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim.
5: Bravo! Bravo!
4: Nişan, evliliğe atılan ilk adımdır.
0: Yok ya! Bak, bunu öğrendiğimiz iyi oldu.
6: Nişan salonlarda bu lafı asacaksın arkadaş.
4: Bu ilk adımların...
5: Geldim!
4: Bu ilk adımların iki genci mutluluğa götürmesini temenni ediyorum. Birbirlerine saygılı olsunlar, iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşsınlar.

0: Hayırlı olsun çocuklar.
1: Kendi düşen ağlamaz. Hak çocuğu Engin.
2: Onu

0: sattın, ipeyi de sattın, emanete ihanet ettin,
1: köşeyi döndün,
2: kaç para aldın Rahmi Kabancı'dan?
0: Yakında gökdelende oturacaksın değil mi? Kansız, satılmış köpek!
1: Hain!
3: Benim yüzümden oldu her şey, izin ver konuşayım onlarla.
4: Siz içeri girin.
1: Sonunda rengin belli oldu!
0: Utanmadın değil mi? Sahtekar!
5: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

0: Sandviçler kaça?
1: 5 lira abi.
0: Ver bir kaşarlı sandviç. Ne bu ya, jilet gibi?
1: Bu kalite, bu fiyat.
2: Yuh be, dikkat etsene lan, ayı!

0: Kızdan vazgeçtim baba.
1: Numara yapmadığın ne malum?
0: Kararlıyım baba, kızdan ayrıldım.
1: İyi, yarın gece kondoların yıkımı başlayacak. Adamların başında sen olacaksın. Hepsini, kızın evi dahil hepsini yıktıracaksın.
0: Kabul ediyorum baba.
1: Al, yeni arabanın anahtarları. Bu da harçlığın.
2: İmansızın insafa geleceği yok. Bugün son gün. Yıkılacak evlerimiz.
3: Erkeklerimizi yitireceğiz. Ya katil olacaklar ya da ölü.
4: İpek'e gidelim. Adamın gelini olacak, vazgeçirtir belki.
5: Ben istemez miyim size yardım etmeyi? Rahmi Bey'e sözüm geçmez ki.
4: Adamın oğlu nişanlın değil mi İpek?
2: Sana da deliler gibi aşıkmış.
5: Sandığınız gibi değil. Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor ne soruyor.
6: Niye daha önce söylemedin bana?
5: Zorla güzellik olmaz ki ana. Sen demez miydin davul bile dengi denginedir diye? Vallahi elimden hiçbir şey gelmez bacılar.

0: Merhaba Orhan abi, nasılsın?
1: Nerelerdesin?
0: Biraz işlerim filan vardı.
1: Ne işi ulan? Senden baştan konuşmadık mı? Ölmek var, dönmek yok demedik mi?
0: Dedik.
1: Peki ipi ne diye aramıyorsun?
0: Ben onun gönlünü alırım, şimdi işim var.
1: Hey, dur bakalım! Senin işin ipek ulan, ortada bırakamazsın kızı. Onu üzüp ağlatamazsın. İpeğin bir damla gözyaşına senin bütün kanını akıtırım. Yürü!

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcı.

0: defterini tamamla.
1: Tam da leslik.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Herkes ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Güzel.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
10: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
11: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
10: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
10: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
10: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
13: Çok güzel.
14: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
12: Şipşak işlem tamam.
15: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
8: Kasa.
12: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen

0: Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Bir, iki, üç...
1: Bir niyet çek bakayım.
2: Başsın hanım abla.
0: Parlatalım abiler!
3: Çengelli iğneler, firketeler.
2: Gözlerin...
3: Evet, körüm.
2: Koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
3: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
2: Gitmem lazım Gül.
4: Hayatımı bağışla.
2: Biz canın senin olsun.
3: Görüyorum. Mesih Artil!
0: Kendimi tanıtamadım.
2: O eşi bulunmaz bir insandır.
5: Nasıl geçti habersiz?
3: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
0: İhtibanın evladı!
3: Kimdi konuşan söylesenize?
6: Üç arkadaş bugün 16.15'te TV4'te.

0: Merhaba İpek.
1: Merhaba.
0: Özür dilerim, arayamadım seni.
1: Önemli değil, yeni araba vermiş baban.
0: Şey, barıştık.
1: Yani baban kazandı, sevindim. Al yüzünü.
2: İpek.
1: Davul dengi dengine vurulmuş. Al adamlarını ikinci. Gece konduları yıkmaktan da vazgeçin. Kış kıyamette bunca yoksul insanı, çoluğu çocuğu sokaklara dökmeyin.
3: Hayır, babamla tekrar bozuşmak istemem İpek. Arabasız, parasız dolaşmak istemem. Hele otobüse binmeyi hiç istemem.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ece Ayşedebeci. 7. sınıf öğrencisiyim, 11 yaşındayım. Hobilerim resim çizmek, dans etmek, müzik dinlemek. Piyano çalıyorum ve voleybol oynuyorum. İleride seslendirme sanatçısı olmak istiyorum. Severek izlediğim programımızda katılmak benim için çok heyecanlı olacak. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, ben Yağmur Bal. 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Aslen Mersinliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Tiyatro ile ilgileniyorum. Bu yarışmaya eğlenmek için katıldım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Ben Süleyman Kaygısız. 11 yaşındayım. 7. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim müzik dinlemek, kitap okumak, futbol oynamak. Ayrıca otomobillere ilgi duyuyorum. Yarışmanızı ilgili takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarına başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Burak Biraçak. 11 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 7. sınıfa gidiyorum. Bu yarışmayı severek izliyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte yarışmayı dört gözle bekliyorum. Yarışmada görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Ece var, ikinci masamızda Yusuf, üçüncü masamızda Yağmur ve dördüncü masamızda Burak. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
7: Heyecanlı.
0: Herkes çok iyi gözüküyor. Heyecan yok, hiç merak etmeyin. Isı motorunda zaten o heyecan hiç kalmayacak. O yüzden şimdi başlayalım diyeceğim ama Ececiğim, seni birazcık tanıyalım daha yakından.
6: Tamam. Ben Ece Ayşecebeci, 7. sınıf öğrencisiyim, 11 yaşındayım. Hobilerim resim çizmek, müzik dinlemek, dans etmek. Piyano çalıyorum ve voleybol oynuyorum. Harika. İleride seslendirme sanatçısı olmak istiyorum.
0: Şahane.
6: Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ben de sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim Ececiğim. Yusufçum, hoş geldin.

0: Hayatıma başarılar diliyorum.
1: Sana da çok teşekkür ediyoruz Yağmurcuğum. Başarılar ve Burak'cığım hoş geldin.
2: Merhabalar, ben Burak Miracak. 11 yaşındayım. Şehit Polis Mustafa Erdoğan Okulu'nda okuyorum. Hı hı. En sevdiğim şey kitap okumak, yüzmek.
1: Ne güzel.
2: Ve ben ileride bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.
1: Bilgisayar mühendisi olmak istiyorsun. Evet. Hepiniz çok harikasınız arkadaşlar. O zaman artık başlayalım mı? Gelsin mi sorular?
3: Evet. Evet.
1: Hadi bakalım harf tablomuz Ece için geliyor. Hangisi olsun?
3: Arkadaşım Nisan'ın nesi?
1: Nisan'ın nesi 50 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. At, eşek gibi canlıların tırnağına verilen isimdir. Süremiz başladı.
3: Toynak.
1: Hızlı bir cevap geldi Ece'den. Doğruysa eğer kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. 50 puanı kumbaramıza attık ve Yusuf'la devam ediyoruz.
2: Kuzenim Kerem'in K'si.
1: Kerem'in K'si 50 puan değerinde ve mutfaktan geliyor sorumuz. İçinde ülkemizde sıkça tüketilen bir içeceğin hazırlandığı kaptır. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi. Şimdi güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım ne olabilir Ece?
1: Bardak.
0: Bardak mı doğru cevabımız? Görelim. Hazırlandı. Bir kutu açalım. Var mı fikrimiz arkadaşlar? Düşünelim biraz. Ülkemizde sıkça tüketilen ne tüketilir?
1: Çay tüketilir.
2: Demlik.
0: Yusuf'tan gelen bu cevapla, Ece'nin de yardımıyla tabii ki. Kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ece dedi ki çay tüketilir tabii ki dedi. Yusuf da hemen oradan butona bastı. Harikasınız arkadaşlar. Yağmur'la devam ediyoruz.
3: Köpeğim Luna'nın L'si.
0: Luna'nın L'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir durumu arzu edilen biçimde zihinde canlandırmaktır. Süremiz başladı.

0: Düşlemek. Düşlemek.
1: Düşlemek mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Burak, senin için geliyor Arif ablamız.
2: Babam Mustafa'nın M'si.
1: Mustafa Bey'in M'si 50 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Fırça ve boya gibi araçlarla tuval gibi yüzeylere sanatsal çalışmalar yapan kişidir. Süremiz başladı.
2: Ressam.
1: Burak'tan gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar, ısınma turunda 4 sorumuz geride kaldı bile. Hadi bir kumbaraya gidelim, kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 210 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 2290. Harikasınız. Ece ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
3: Arkadaşım Erva'nın E'si.
1: Erva'nın E'si 30 puan değerinde ve kişi isimlerinden geliyor sorumuz. Rahat ve huzur içinde yaşayan anlamına gelen bir isimdir. Süremiz başladı.
2: Ayşe.
1: Biliyordum bu cevap, değil mi? Çok hızlı verdin. Tahmin değil bu galiba. Bilerek verdin Ece diye düşünüyorum. Görelim. Bravo. Arkadaşlar, bu arada benim ilk ismim de Ayşe. Onun evet. Da bilgisini... evet dedi, Ece biliyor. Yusuf'la devam ediyoruz.
4: Pırasa'nın P'si.
1: Pırasa'nın P'si 30 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz.

0: Köpeklerin güvenli bir şekilde dinlenmesi için tasarlanan, katlanıp taşınabilen eşyadır. Nokta nokta yatak. Süremiz başladı. Cevap gelmedi. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Ne olabilir? Bebeklerin güvenli bir şekilde dinlenmesi için tasarlanan, katlanıp taşınabilen eşya. Nokta nokta yatak.
1: Ece? Bir tahmini var ama park yatak.
0: Bir tahmini var ama bu sefer emin değilsin.
1: Emin değilim.
0: Ama doğru mu görelim? Arkadaşlar işte bu yatağa park yatak diyorlarmış. Bunu da öğrenmiş olduk ve Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Dedem İsmet'in iyisi.
0: İsmet Bey'e saygılarımızı gönderiyoruz. 80 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Mor çiçekleriyle bilinen, uzmanların sağlığa faydalarını anlattığı bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: Cevap gelmedi ama ekip var. Hadi ekip. Ne olabilir? Mor çiçekleriyle bilinen, uzmanların sağlığa faydalarını anlattığı bir bitki. Çok uzun. Bir kutu açalım. Hadi düşünelim. 73 saniye. Mor çiçekler aklımıza gelsin. Neler olabilir arkadaşlar?
1: Menekşe geliyor aklıma.
0: Mor çiçekleriyle bilinen. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Son 30 saniye. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha derken.
1: Ebe gümeci.
0: Doğru mu görelim?
1: Yan ismini hatırlayamadım. Dedim ne gümeci?
0: Bir şey oğlu değil mi? O geldi önce Ebo diye, hemen sonra görselimizde gördünüz değil mi arkadaşlar? Yanımda evet. Çok da güzel gözükmüyor mu?
1: Evet.
0: Sonra ama doğrusunu buldun Yağmurcuğum. Tebrik ediyorum ve Burak'la devam ediyoruz.
2: Annem Ayşe'nin ağası.
0: Ayşe Hanım'ın ağası 80 puan değerinde ve bilişimden geliyor sorumuz. Gelişimiyle geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan yazılımlara verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: Bekle bekle.
1: Yağmur.
2: Yapay zeka.
1: Doğru mu görelim? Herkesin eli orada bir butona gitti. Bravo. Arkadaşlar şimdi bir kumbaraya gideceğim. Bakalım kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 390 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 2110, daha yolun başındayız. Harikasınız. Ece için geliyor harf tablomuz.
3: Arkadaşım Rüya'nın R'si.
1: Rüya'nın R'si 80 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti Seul olan yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip ülkedir. Süremiz başladı.
3: Güney Kore.
1: Doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Yusuf için gelsin harf tablomuz.
4: Temizliğin T'si.
1: Temizliğin T'si 30 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. İki kişi tarafından karşılıklı söylenen şarkıdır. Aa. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken. Evet. Yağmur'dan gelen düet cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yağmur'la devam ediyoruz.
1: Sivas'ın sesi.
0: Sivas'ın sesi 40 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. Bir şehrin veya önemli yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli küçük kaledir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Şimdi güzel bir ekip çalışması zamanı arkadaşlar. Yusuf?
1: Kasır.
0: Kasır mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ne olabilir? Yusuf?
1: Kasur.
0: Kasur. Kasur mu doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Bir şehrin veya önemli yerin korunması için taştan yapılmış.
2: Hisar.
0: Emin misin?
2: Yani.
0: Görelim bakalım. Harikasın. Ececiğim böyle aklına bir şey geliyor değil mi? Emin olmakla emin olmamak arasında evet. Kalıyorsun ama bildin yine. Teşekkür ediyoruz, tebrik Geldim. Ediyoruz ve Burak'la devam ediyoruz.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Az veya seyrek anlamlarındaki ifadedir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Az veya seyrek anlamlarındaki ifade. Bir kutu açalım. Yusuf?
1: Tek büs.
0: Tek?
1: Büs.
0: Tek büs mü doğru cevabımız? Olmadı.
1: Tek ne tek? Tek düz.
0: Tek düz.
1: Evet.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Yaklaştı Yusuf ama ne? Yağmur?
1: Tek tük.
0: Tek tük mü doğru cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar nasılız?
1: Çok
0: Isındık
1: iyiyiz.
0: Diye düşünüyorum artık.
1: Evet.
0: Değil mi? Şahane gözüküyorsunuz. Peki Ececiğim şimdi merak ediyorum. Kumbaramızda sence kaç puan var? Hadi bir tahmin.
1: 1000 olmuş mudur?
0: 1000 olmuş mudur?
1: 1000 olmuştur ama ya.
0: 1000 nerede diyorsun? Yusuf?
1: 550.
0: 550 Yağmur?
2: 500.
0: 500 Burak?
3: 520.
0: 520 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 570 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1930. Harikasınız. O zaman şimdi ikinci tura gidelim mi? Ne dersiniz?
1: Olur.
0: Evet. Olur mu?
1: Evet.
0: Hadi bakalım biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler sevgili izleyenler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
1: Evet.
2: Evet.
0: Harikasınız. Ece için gelsin harf tablomuz.
4: Anneannem Asiye'nin ağzı.
0: Asiye Hanım'a saygılarımızı iletiyoruz 110 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Genellikle nane, pirinç, yağ karışımıyla hazırlanan ve adını bir süt ürününden alan yemektir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama neyse ki ekip var değil mi? Hadi ekip. Yusuf?
1: Yoğurt çorbası.
0: Yoğurt çorbası mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Ay çorbamız da geldi arkadaşlar. Harika gözüküyor görsel. Nasıl yemeklerle aranız? İyi midir?
2: İyi. İyi.
0: Herkesin iyi. Evet. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: İşte. Tekin T'si.
0: Tekin T'si. 170 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Bu turunda en yüksek puanı arkadaşlar. Bir konuyu aydınlatmak, anlaşılır hale getirmek, sonuçlandırmaktır. Süremiz başladı.

0: Bir kutu daha açalım. Bir konuyu aydınlatmak, anlaşılır hale getirmek, sonuçlandırmaktır. Ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım, 70 saniye. Bir kutu daha açalım derken Yusuf?
1: Baklava kurutmamak. Baklava kurutmamak.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 40 saniye. Bir kutu daha açalım. Yusuf?
1: Açıklığa kavuşturmak.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Teşekkür ediyoruz ve Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Kuzenim Yağmur'un yeğesi ve anneannem Yeter'in yeğesi.
0: Sevgilerimizi iletiyoruz. 90 puan değerinde ve tatilden geliyor sorumuz. Tatillerde birçok hizmetin sınırsız sunulduğu konsepttir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Şehir. Ne şehir?
0: Ekip çalışıyor şimdi. Düşünüyorsunuz arkadaşlar sesli. Güzel. Hadi bakalım devam.
1: Şehir. Ne şehir?
2: Bir şey şehir de.
0: Bir kutu daha açalım.
1: Tek herhalde. Ya...
0: Tatillerde birçok hizmetin sınırsız sunulduğu konsept. Okay. Konsept arkadaşlar.
2: Her şey şey ama...
1: Her şey...
2: Her şey şehir.
0: Her şey şehir mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Şimdi şehire takılmayalım arkadaşlar. Başka
1: her
0: ne olabilir?
1: Her şeyde...
0: Bir kutu daha açalım.
2: Her şeyin nehir. Her şeyin nehir.
0: Doğru mu görelim? Olmadı.
2: Her şey dahil.
0: Doğru mu görelim?
1: Evet.
0: Arkadaşlar çok güzel bir ekip.

0: Çalışması yaptınız. Sizi kutluyorum ve Burak'la devam ediyoruz.
1: Kirazın K'si.
0: Kirazın K'si 120 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Terk edilmiş, sokakta yaşayan canlı dostlarımızın ihtiyaçları ve barınmaları için yapılan yerdir. Süremiz başladı.
1: Hayvan.
0: Hadi ekip çalışması.
2: Hayvan bir şey de.
1: Aynen hayvan
2: evet,
1: bir şey.
2: Hayvan ama.
1: Hayvan barınakları yok.
2: Yok olmuyor.
1: Parkları yok.
2: Hayvan.
0: Ekip güzel çalışıyor şu anda. Hadi bakalım ekip. Yaklaştınız. Ne Çeşleri. Olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Hayvan.
0: Hadi bir kutu daha. Yağmur.
3: Hayvan bakım evi.
0: Katılıyor mu arkadaşlarım?
3: Evet. Evet.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Bravo. Yağmurcuğum senin köpeğin vardı değil mi?
3: Evet.
0: Bütün canlılara değer veriyoruz, kıymet veriyoruz ve hayvanları da özellikle değil mi arkadaşlar?
3: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kumbaramıza gidelim bakalım. Kaç puanımız var? 940 puanımız var arkadaşlar kumbaramızda ve 1560 puana da ihtiyacımız var. Ece ile devam ediyoruz.
1: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 90 puan değerinde ve kurumlardan geliyor sorumuz. Logosunda açık bir kitap ve yanan meşale bulunan bakanlıktır. Süremiz başladı.
3: Milli Eğitim.
0: Ece bence bu cevabıyla, herkes bence de diyor, ekip bu cevabıyla 90 puanı kumbaramıza ekler mi? Ece'ye katıldı ekip arkadaşları da. Harikasınız arkadaşlar ve Yusuf'la devam ediyoruz ve logomuz da yanımızda arkadaşlar. Yusuf'tayız.
1: Nehirin nesi?
0: Nehirin nesi 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bekleyememe, aceleci davranışlarda bulunmadır. Süremiz başladı.

0: Sabırsızlanma.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Yağmur için gelsin harf tablomuz.
2: Leyla'nın L'si.
1: Leyla'nın L'si 90 puan değerinde ve radyo ve televizyondan geliyor sorumuz. Radyoda ve televizyonda farklı branşlarla ilgili taraftarların bilgi edindiği yayındır. Süremiz başladı.
2: Spor. Spor bir şey. Spor.
1: Gelmedi
2: evet, spor
1: cevap.
2: Spor bir şey ama. Spor bir şeyse ama.
1: Ama ekip çalışıyor şu anda.
2: Spor sonuçları, spor.
1: Burak?
3: Spor dalları.
1: Spor dalları mı doğru cevabımız? Aa, olmadı.
2: Yetmiyor, harf yetmiyor.
1: Radyoda ve televizyonda farklı branşlarla ilgili taraftarların bilgi edindiği yayın. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha.
1: Orası anladık.
0: Son 60 saniye arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. 100.
1: Spor Agleni.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Son 35 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha açalım derken.
1: Spor Bülteni.
0: Burak'tan gelen bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Burak'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Ece'nin evsi.
0: Ece'nin evsi 90 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Sıcak veya soğuk hava üfleyen bir alettir. Süremiz başladı.

0: Ece.
1: Fön makinesi.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Herkesin eller butona gitti arkadaşlar. Hadi bakalım bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puanımız var? Arkadaşlar kumbaramızda 1280 puanımız var ve hedefimiz için kalan puan sayısı ise 1220. Harikasınız. Harf tablomuz Ece için gelsin.
1: Uşağın Ulusu.
0: Uşağın Ulusu 100 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Arabalar adlı filmde Şimşek McQueen ve arkadaşlarının kazanmak için yarıştığı ödüldür. Süremiz başladı.
1: Hiçbir fikrim yok.
2: Ne ki? Erkekler mi diyor bunu?
1: Yok, ben McQueen izlemedim hiç.
0: Var mı beylerde cevap? Olmadı. Hadi arkadaşlar o zaman ekip çalışmasıyla bence cevabı buluruz.
1: Alan doğru numara.
0: Bir kutu açalım.
1: Bir pilot.
0: Şimşek McQueen ve arkadaşlarının kazanmak için yarıştığı bir ödülmüş arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Pinyon, pinyon.
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Son 58 saniyemiz. Bir tahmin yürütelim mi? Ne olabilir?
1: Pinton, pinton. Bence, yani bizce. Pinton ne işte, pinton ne?
0: Arkadaşlar, Arabalar adlı filmde Şimşek McQueen ve arkadaşlarının kazanmak için yarıştığı ödül bu. Yarışma var. Sonunda ne var? Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken Ece.
1: Bir şeyim var, tahminim var ama emin. Pinton kuvarsı. Pinton kuvarsı.
0: Doğru mu cevabımız?
1: Değil.
0: Yağmur.
2: Pinton kuralı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Yusuf.
1: Pinton kunağı. Pinton kunağı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Son 18 saniye.
1: Piston kuralı.
0: Piston kuralı mı doğru cevabımız görelim? Çok yaklaştın, çok yaklaştın. Burak?
1: Piston kunası.
0: Piston kunası mı görelim? Arkadaşlar bakın yarışmanın sonunda ne verilir?
1: Piston kupası.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo.

0: artık bence merak edip gidip izlersiniz diye düşünüyorum, değil mi? Ve ödülü de merak ettiniz çok, onu da görmüş olursunuz. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 110 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Her yıl 8 Mart'ta özel etkinliklerin düzenlendiği gündür. Nokta nokta nokta nokta günü. Süremiz başladı.
2: 8 Mart kadınları koruma günü değil mi?
0: Gelmedi cevap kadınlar. Hadi arkadaşlar.
2: Ama kadınlar olmuyor işte.
3: Kadınlar oluyor, kadınlar.
2: He.
4: Kadınlar. İkinci şey kadınlar ama.
2: Dünya Kadınlar Günü.
0: Herkes burada düşünürken Burak sessizce geldi ve cevap verdi. Doğru mu görelim? Harikasınız arkadaşlar. Çok güzel bir ekip çalışmasıydı. Yağmur için geliyor Arif ablamız.
3: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Birini tanıyacak gibi olmak manasındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: yüzü bir şey ama.
1: Ekip başladı çalışmaya. Ne olabilir?
2: Ay yok olmuyor. Gözü tartmak diyecektim de.
1: Doğru mu görelim? Olmadı. Yağmur.
2: Gözü ısırmak.
1: Gözü ısırmak mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Son harfimiz Burak için geliyor.
2: İneğin iyisi.
1: İneğin iyisi 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Üzülme ve kırgınlık belirten bir sözdür. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Bence ekip yapar bunu. Hadi ekip.
1: Aklıma gelmiyor.
0: Bir kutu açalım. Üzülme ve kırgınlık. Oradan düşünelim arkadaşlar.
2: Üzülme ve kırgınlıkla alakalı bir cümle.
0: Bir söz. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha.
1: Üzümler.
0: Hadi bir kutu daha açalım. 60 saniyemiz var. Bir kutu daha derken Yağmur.
1: Tevekkül ederim.
0: Tevekkül ederim mi doğru cevabımız görelim. Olmadı.
1: Ne ederimdi ya?
0: Üzülme ve kırgınlık.
1: Bir şey ederim miydi?
2: Şey ederim evet ama ne?
0: Ekip çalışıyor. Hadi bakalım ekip bir kutu daha açalım o zaman.
1: Evet.
3: Yusuf. Teerrük ederim.
0: Doğru mu cevabımızı görelim? Olmadı. Haydi arkadaşlar bir kutu daha açalım. Yağmur?
1: Tevessüm ederim.
0: Doğru mu görelim? Olmadı Yusuf.
3: Tevessüm ederim.
0: Doğru mu görelim? Bu da olmadı Burak.
4: Teessüf ederim.
0: Doğru mu görelim? Ekip harikasın. Arkadaşlar sizi kutluyorum çünkü finale şahane bir ekip çalışmasıyla gidiyoruz. Nasıldı bu tur?
2: Eğlenceliydi.
0: Eğlendik mi arkadaşlar?
3: Eğlendi.
0: Aynı zamanda öğrendik de değil mi?
2: Evet.
0: Peki şimdi kumbaramıza gideceğim. Hadi söyleyin bakalım kumbaramızda kaç puan var Ece?

0: çok takip edemedim puanları. Bir şey diyeyim.
1: Yusuf.
2: 1500-1600 arası.
1: Yağmur.
3: 1350.
1: Burak.
4: 1860.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1560 puanımız var ve hedefimize kalan puan 940. Yani bu şu demek oluyor. Eğer finalde 5 soru bilirsek ödül bizim. Harikasınız. Hadi o zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Evet.
0: Evet.
1: Biz finale gidiyoruz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
0: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Bu otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile

0: kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: 500 gram file ceviz ve ithal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Ucuz, hep ucuz.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Haydi gel, haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Şimdi hatlarmış yanın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ben bu ekibe inanıyorum final için. Çok hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Ece için gelsin kategorilerimiz. Eşyalar, matematik, bitkiler, eğlence. Hangisi olsun?
2: Eşyalar, ırmağın ısı.
0: Eşyalar, ırmağın ısı. Sorumuzu görelim. İçine özel eşya konulan, günlük işlerde veya kısa gezilerde kullanılan gereçtir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip var. Hadi arkadaşlar. Yusuf?
1: İş çantası. Evet.
0: Yusuf'tan gelen bu cevap doğru mu görelim? Olmadı ama yaklaştın.
1: İş bir şey galiba. Ne çantası?
2: Bir şey çantası.
0: Hadi bir kutu açalım. Yusuf?
1: Eş çantası. Yok olmaz, yok yok.
0: Hadi arkadaşlar bir yardım mı etse acaba? Doğru mu görelim? Olmadı.
1: El çantası.
0: Cevabımız doğruysa eğer, bu harika ekip kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Matematik nehirin nesi?
0: Matematik nehirin nesi? Sorumuzu görelim. Ayşe 20 kitabından 5'ini arkadaşına verip 2 yeni kitap daha alırsa elindeki kitap sayısıdır. Süremiz başladı.
1: 17.
0: Hızlı bir cevap geldi Yusuf'tan. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Yağmur için geliyor kategoriler. Hangisi?
1: Eğlence Z.
0: Eğlence Z sorumuzu görelim. İçinde çok sayıda ve rengarenk yuvarlak nesnelerin bulunduğu, çocukların eğlendiği bir alandır. Süremiz başladı.
1: Top havuzu.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Burak için geliyor kategorilerimiz.
2: Matematik ormanın olsun.
0: Matematik ormanın olsun sorumuzu görelim. Bir çiftlikteki 17 koyundan 9'u kaçıp 3'ü geri dönerse çiftlikte kalan koyun sayısıdır. Süremiz başladı.
1: 11.
0: Burak'tan da hızlı bir cevap geldi. Bir daha söyle Burak'cığım.
2: 11.
0: 11 mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Hadi arkadaşlar o zaman bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikti? Anlık puanımız 2360 ve hedefimize kalan puan 140. Harikasınız. Yani bir soru daha bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Ece ile devam ediyoruz.
3: Bitkiler Ece'nin E'si.
0: Bitkiler Ece'nin E'si. Sorumuzu görelim. Bitkilerin çoğalması için önem taşıyan çiçek tozudur. Süremiz başladı.
1: Polen.
0: Hızlı bir cevap geldi Ece'den. Cevabımız doğruysa eğer, Burak, Yağmur, Yusuf ve Ece ödüle gider mi görelim? Bravo.
4: Süper kumbara.
0: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ece. Bravo Ece. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yusuf. Bravo Yusuf. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yağmur. Bravo Yağmur. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Burak. Bravo Burak. Arkadaşlar harikasınız. Nasıldı?
1: Çok iyiydi.
5: Eğlendiydi.
1: Güzeldi.
0: Hiç heyecanınız kalmadı artık. Çok keyifliydi bence ve ben size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir ekip oldunuz. Değil mi sevgili ailelerimiz? Siz de bize destek oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ekip oldunuz. Şimdi arkadaşlar, biri var ya burada. Kimdi o? Hani elinde ödüller. Nerede? Nerede o? Gördünüz mü?
5: Arkanızda mı?
0: Gören var mı? Ece görmüş. Başka gören var mı? Bu tarafta mı? Gidiyorum ben bakalım. Ödül abla yine karanlık içinden çıktı. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Ödül abla hep karanlıklarda değil mi arkadaşlar? Bir gün açsak mı acaba onun ışığını? Ne dersiniz? Burak'cığım, Yağmur'cığım, Yusuf'cığım ve Ece'cığım. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz.
5: Rica ederim.

tatlı tuz diyor, hoş geldiniz. Canınız şöyle bol sebzeli, saat 5'e tam yetişecek şekilde güzel sıcacık bir poğaça istedi mi, istemedi mi? Ya saat 5 deyince insanın canı böyle sıcacık poğaça çekmez mi? Kesinlikle çekiyor. Bugün çok güzel iki tarifle geldim size. Siz de ekran başındasınız. Siz de ekran başına hoş geldiniz. Ya çok lezzetli, tahinli bir kurabiye yapacağız. Bir de bol sebzeli, böyle içinde havuç var, dereotu var, kırmızı biber var. Böyle bir de güzel de duruyor biliyor musunuz? Hepsi içine renkleri de çok yakışacak. Güzel bir 5 çayı poğaçası yapıyoruz. Hadi başlayalım. Önce poğaçamızı yapıyoruz. Sonra da tahinli kurabiyemizi yapıyoruz. Hadi başlayalım. Dereotum var. Kabartma tozum var. Un için sıvı yağım var. Yoğurdum var. Tereyağım var. Minicik doğranmış kırmızı biberlerim var. Kapya biber. Bir tane havucum var. 2 tane yumurtam var. Aldığı kadar da unum var. Burada beraber sizle birlikte karar vereceğiz una. Şöyle bir şey var. Normalde sebzeleri soteleyebiliriz. Ama sotelemiyorum. Çünkü bu sebzeler fırına girdiği zaman ve eğer bu sebzeler küçücük doğrandıysa o zaman size lezzet veriyor ve çiğliğini de zaten fırında almış oluyoruz. Evet, küçücük doğrayacağım havuçları. Evet, şöyle yapalım. Hemen ben buraya alayım havucu. Çünkü sırasıyla koyacağım malzemelerini. En son sebzesini ekleyeceğim. O yüzden tabağa alıyorum. Şöyle. Evet, harika oldu. Sonra ne yapıyorum? Hemen yoğurma kabımı alıyorum. Ve yavaş yavaş malzemeleri yoğurmaya başlıyorum. Şimdi bir yumurtayı içine kırıyoruz tamamıyla. Fakat bir yumurtanın akını içine koyacağız, sarısını dışına sürmek için bir kaseye ayıracağız. Böyle aletler de var değil mi? İkisini birinden rahatça ayırmak için. Ama zaten çok da sıkıntıya gerek yok. Rahat rahat ayrılıyor. Evet, ben hep 5 çayı poğaçası diyorum ya, gerçekten insan o saatte, yani hem mesela çocukların da eve döndüğü saat değil mi? Hani böyle sıcak bir şeyler, böyle atıştıracak bir şeyler. Ha bu arada onu da biliyorum, 3-5 açlığı diye bir şey varmış. Yani saat 3 ile 5 arasında gerçekten vücut acıkıyor ve bir şeyler istiyor.

şöyle. Sizin de aranız, canınız sıkılıyor mu arada? Bu nasıl soru diye sormayın. Can sıkıntısı diye bir şey var değil mi aslında? Mesela bugünden söyleyeyim, canınız sıkılsa şu poğaçayı yapın diyebilirim size. Ama aslında can sıkıntısı, geçen gün bir yerde dinledim. Hiç de öyle kötü bir şey değilmiş. Çünkü canı sıkılan insanın aslında üretme vakti geldiğini ve bir şeyler üretmesi için tam iyi zaman olduğunun göstergesiymiş. O yüzden canınız sıkılıyorsa hiç korkmayın. Çünkü iyi, gelecek bir şeyin habercisi olarak görüyoruz can sıkıntısını. Nasıl? Bence de çok mantıklı. Çünkü ben de bu mesleğe can sıkıntısıyla başladım. Çünkü bir iş batırmıştım, söylemiştim size. Ondan sonra canım gerçekten çok sıkıldı. Hamurum çok güzel oldu. Güzelce yoğurdum. Bir 10 dakika sizi evde dinlendirirseniz daha da iyi olur. Ben burada hemen başlıyorum yapmaya. Çok da fark etmez. Vaktiniz yoksa dinlendirmeyebilirsiniz de. Çünkü mayasız olduğu için aslında dinlenmesine gerek yok. Hah, sebzelerini ekleyeceğim. En güzel yerine geldik. Evet. Şöyle. Zaten görüntüsü o kadar şık oluyor ki bu poğaçanın. Şu üç renk birbirine çok yakışıyor. Evet, şöyle güzelce yoğuralım. Şu havuçları daha da minik doğrayabilirsiniz. Daha minik. Ya da kırmızı biberle daha minik. Ne kadar minik olursa o kadar şık, güzel ve bol duruyor aslında. Evet, şöyle. Süper. Tepsimiz de yanımda. Yavaş yavaş bunu yuvarlayacağım ve tepsiye koyacağım. O yüzden can sıkıntısı diyorum. Can sıkıntısından korkmayın diyorum. Çok hoşuma gitti bu konuşma çünkü ben böyle konuşmaları dinlemeyi seviyorum. Çünkü herkesin farklı fikirleri var. Yani bazen dünyayı, yani nasıl mesela köşe yazarları okuduğumuzda konunun, gündemin farklılığını öğreniyoruz. Ya da onlar ne düşünüyor bunu öğreniyoruz. Aynı bunun gibi bir şey. Bu konuşmalarda hem hayat tecrübesi oluyor insana. Yani can sıkıntısının aslında daha sonra ben kendimden örnek verdim size. Bir iş batırıp sonra tekrar bir şey yapmam gerekiyor ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Kafamda planlama süresinde can sıkıntısı hakikaten yaşadım. Yani bir şey yapmam lazım. Hani bilmiyorum ne yapacağımı. O yüzden can sıkıntısını da aslında hayatta başımıza gelen her şeyi de böyle umutla ve iyi gözlerle bakarak karşılarsak aslında hepsinden muhakkak bir şey çıkartabiliriz yani. Bir de hani ben hayırlısı diyoruz ya hep, bu da çok önemli bir şey. Bazen siz diyorsunuz ki mesela bir iş sizi arıyor, gidiyorsunuz görüşmeye, olmuyor. Ya da ne bileyim bir şey çok istiyorsunuz ama olmuyor. Sonra diyorsunuz ki işte neden olmadı, işte belki olsa gerçekten hayırlı olmayacaktı. Yani o yüzden ben buna inanıyorum hayatta. Hani hayırlısını dilemeye, bir şeyi de çok istememeye. Yani burada da biraz şey, çok istemek, çok fazla ya da mesela olmayacak şeyi oldurmak diye bir şey var ya, onun da bence sonra ters ettiğini düşünüyorum. Bu da benim görüşüm, naçizane size de paylaşmak istedim. Ay, bizim poğaçalar hazır. Biz yavaş yavaş fırına gideceğiz herhalde. Hemen bunları fırına verelim. Tabii ki 180 derecede güzel, önceden en az 10 dakika, 15 dakika ısınmış fırınımıza poğaçalarımızı gönderiyorum. Üzerine ne yapacağım? Yumurta süreceğim, öyle vereceğim. Evet, şöyle yumurtalarımızı sürelim. Bir tık bol sürüyorum ya da her yerine değdirmeye çalışıyorum ki eşit miktarda kızarsın. Çünkü yumurta gerçekten rengi kesinlikle değiştiriyor. Ve böyle daha şık poğaçalar olmasını sağlıyor. Zaten yıllardır yaptığımız şey bu bizim. Ben de böyle her yerine değdirmeye çalışıyorum ki daha da güzel olsun. Ama mesela ben son yıllarda sıvı yağ ile açmaya başladım yumurtayı. Hem daha lezzetli oluyor hem daha böyle çıtır olmasını sağlıyor sıvı yağ. Çok değil ama yani bir yumurtaya neredeyse en fazla bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı bile olabilir. Azıcık sıvı yağ ile açarsanız güzel oluyor. Evet, şöyle hemen sürelim hepsine. Doğru fırına.

Hadi bakalım fırına gidelim. Geçelim mi tahinli kurabiyeye? Siz tahin sever misiniz? Ben gerçekten bayılıyorum. Hadi başlayalım, malzemeleri sayalım. Pudra şekerim var. Tahinle çok yakışıyor. Unum var, tahinim var, sıvı yağım var. Üzerini süslemek için fındığım var ve kabartma tozum var. Evet, hemen malzemelerimi şöyle yanıma alayım. Ve başlayalım. Evet, önce sıvı yağından başlayalım. Tahin, kabukları soyulmuş susamların kızartıldıktan sonra ezilmesinden meydana geliyor. Ve gerçekten çok besleyici. Şöyle pudra şekerine koyuyorum. Unu yavaş yavaş koyacağım, her zamanki gibi. Kabartma tozunu da koyuyorum. Unumu da yavaş yavaş. Burada 2 su bardağı un var. Ama yetmezse alacağım. Şöyle bir karıştırayım. Ve yoğurma işlemine başlayayım. Yani ben böyle internette kullandığım malzemelerin faydalarını hep araştırıyorum. Yani hem hepimiz öyle değil miyiz? Yani duyduğumuz bir şeyi hemen internette yazıp bakıyoruz ne olduğuna. Fakat son zamanlarda rastladığım bir şey var. Yani işin içinden ben çıkamıyorum. Siz çıkabildiniz mi bilmiyorum. Her şey, her şeye çok iyi geliyor. Yani bir şey yazdığında neye iyi gelir? İşte hepsi için aşağı yukarı aynı şeyler yazılıyor gibi geliyor bana. Mesela tahin için çok hoşuma giden bir şey duydum. Eğer günde 2 kaşık tahin yerseniz vücudunuzun zehirlerini atıyormuşsunuz. Şimdi bu tabii genel bir şey. Yani herkes belki kalori almaması gereken biri almaması lazım. Ama bunu belki doktorunuzla paylaşabilirsiniz. Çünkü vücudumuza normalde biz istemeden şehir hayatında olmamızın sebebiyle ya da yediğimiz gıdalardan ağır metaller alıyoruz ya. Hani o da bizim vücudumuz için hiç sağlıklı değil. O yüzden şöyle yapıyormuşsun. Günde 2 tane tahin, sadece tahin 2 çorba kaşığı yersen bayağı bir vücudun zehirlerinden arınıyormuşsun. Bu çok güzel bir şey. Hem de radyasyon da bunun içindeymiş, biliyor musunuz? Atık maddelerden ve de mesela ilaçlardan aldığımız zararları da vücudumuzdan atmak için, yani vücudumuzda aslında gereksiz ve fazla olan zehirleri atmak için tahini öneriyorlar. Lütfen siz de bunu doktorunuzla paylaşın. Bakalım size önerecek mi? Bu da çok hoşuma gitti. Ben bu arada tek başına çok severim. Yetti bu kadar un. Gayet güzel oldu. Hemen şöyle ben alayım. Güzel tepsime yavaş yavaş başlayayım. Nasıl kıyır kıyır bir kurabiye bu, biliyor musunuz? Yediğinizde çok beğeneceğinize eminim. Beni anarsınız. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir kurabiye bu. Üzerine biraz fındıkla süsledik mi? Fırından zaten çıtır çıtır çıkacak. Biraz da ne oluyor biliyor musunuz bu kurabiye? Fırından çıktı, biraz soğudu. Yani 20 dakika falan sonra böyle bir kıtır kıtır oluyor. O da çok keyifli, çok güzel. Tahin tadı içinde böyle baskın bir şekilde var. Seviyorsanız. Ben bu arada yani kışın çocuklara tahin pekmez veriyorum. Ve mesela özellikle balık yedikten sonra hani tahin yani bizde helva çok şeydir ya hani mesela onu da yapıyoruz. Biz fırında helva yapıyoruz. İçine ceviz koyuyoruz. Önce bir eziyoruz helvayı. Ondan sonra içine biraz limon suyu, çok az, 1 yemek kaşığı kadar tahin ve biraz tarçın ekliyoruz ve onu fırına veriyoruz. Fırın ızgarasında o kadar çabuk yanan bir şey ki böyle hep beraber fırına bakmaya başlıyoruz aman yanmasın diye. Birkaç kere başımıza geldi çünkü. Sonra onu işte böyle tam üzeri biraz kızarınca alıyoruz. Balıktan sonra da afiyetle yiyoruz. Sanki böyle balık sonrası bir tahin, böyle bir helva, insanın canı bir tatlı istiyor sanki. Belki birkaç balığı artık biz çocuklarımıza yediremiyoruz. Biz tadına baktık ama çocuklarımız bakamayacak galiba, değil mi? Bu bana çok üzücü geliyor ama durum bu. Evet, yani nasıl aslında yerli tohumlar kendini unutturuyor. Hatta geçen gün Cem Seymen'i izledim bir kanalda ve Cem Seymen diyordu ki, yani aslında

biz yerli tohumu üretsek. Ve o zaman istediğimiz parayı satabiliriz çünkü çok kıymetli. Yani aslında markalaşmak, ne bileyim, bir ülkenin özelliği olması, tarımı. Artık bence eskiden çok daha kıymetli bir şey. Mesela kara kılıç buğdayının, hani böyle kara kılıçık buğdayı var galiba. Ya da böyle işte özel buğdaylar üretsek. Hani bunları tekrardan canlandırsak. Yapan var ama çok az var. Hani o zaman hem üreten mutlu olur, hem tüketen mutlu olur. O zaman belki yurt dışı da çok daha fazla ilgilenir bizim tarım ürünlerimizle. Bilmiyorum, ben böyle arada düşüncelere dalıyorum hep. Size de paylaşmak istiyorum. Bir kurabiyeden nerelere geldik, değil mi efendim? Böyle oluyor işte. Evet, benim kurabiyelerim hazır. Birazdan fırına vereceğim. Bugün de tatlı tuzudan veda ediyorum size. Güzel bir program oldu. Çok güzel sohbet ettik. Bir yandan da şöyle bol sebzeli güzel bir poğaça yaptık. Kıyır kıyır üstü de fındıklı, tahinli bir kurabiye pişirdik. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesindeyiz. Ve şu anda Yıldız Parkı'ndayız. O zaman Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın.

güne bol bol enerji toplamak için güzel bir kahvaltıyla başlayalım Yıldız Parkı'nda. Şunu söylemek istiyorum, şimdi Yıldız Parkı'nda kahvaltı yapabileceğiniz ya da bir şeyler yiyip içebileceğiniz diyeyim daha doğrusu, çadır köşkü var, Malta köşkü var, bir de kır kahvesi var. Şimdi üçünde de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Ben öncelikle Malta Köşkü'ne uğramak istiyorum sevgili seyirciler. O zaman gidelim şöyle güzel bir kahvaltımızı yapalım. Sonrasında Yıldız Parkı'nı en güzel şekilde gezelim ve bence bu güzel havanın keyfini çıkartalım.

Malta Köşkü'ne geldik kahvaltı yapmaya. Şunu söylemek istiyorum size. Burası hava güzel olduğu zamanlarda ve hafta sonları fazlasıyla kalabalıkmış. Rezervasyon yapılmadığını belirtmek istiyorum. Şimdi hava güzel olduğu için dışarıda masalar var. Biz dışarıda oturacağız. Havanın güzel olduğu zamanlarda kışın dahi dışarıya masa koyuyorlarmış. Bir kere onu söylemek istiyorum size. Ama oldu da hava çok kötü, yağmur yağıyor. Nerede oturacaksınız? İçeride oturacaksınız ve bir şeylerin yiyip içeceksiniz içeride. Tarihi bir köşk, bahsedeceğiz bundan ama bence ben masaya gideyim. Neyin ne kadar olduğunu ve burada neler olduğunu sizlerle paylaşayım. Yıldız Parkı'nın içinde Malta Köşkü'nde.

Bugün enerjim muhteşem. Size de inşallah bu enerjiyi veririz diyorum. Şimdi kahvaltımı yemeye başlıyorum. Simitle başlayacağım. Şimdi bu kahvaltı, mega kahvaltı tek kişiye verilmiyor. Onu da söylemek istiyorum size. İki kişi geldiğiniz zaman mega kahvaltı istiyorsunuz en fazla. Ama diyorsanız ki ben tek başıma geldim, mega bir kahvaltı yapacağım, masayı donatın diyorsanız tabii ki o da size kalmış. Burası haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 10'a kadar açık. Onu söyleyebilirim size. Kahvaltı hafta içi 9-12 arasında. Hafta sonu da 9-2 arasında kahvaltı. Rezervasyon yok. Hafta sonu özellikle güzel havalarda buraya gelirseniz fazlasıyla kalabalık olduğunu, yer bulamayacağınızı belirtmek isterim. Ve simidimle yumurtamın sarısını patlatayım derim. Tereyağlı yumurtayı da pek severim. Orada martı sesleri, martılar da ekmek kavgasında. Güzel geçinmek varken kavga niye? Değil mi? Evet diyor kameraman arkadaşlarım.

Sevgili seyirciler, sunum o kadar önemli ki. Gerçekten. Bakın mesela her yerde bal kaymak geliyor serpme kahvaltı istediğinizde ama o kadar güzel bir şekilde sunulmuş ki yani benim gerçekten bu bal kaymağı bitiresim geldi. Burada özel organizasyonlar da yapılıyor. Onun da bilgisini sizlere vermek isterim. Kahvaltımız bitsin. Sonrasında Malta Köşkü'nün içine girelim ve Malta Köşkü'nden bahsedelim bence.

biz Malta Köşkü'nde dışarıda oturmuştuk hava güzel diye ama tabii havanın kötü olduğu zamanlarda içeride oturabileceğinizi de söylemiştim. Malta Köşkü'ne gelirseniz içeride böyle yerlerde oturabilirsiniz. Kendinize bir saraylı gibi hissedebilirsiniz ki dışarıda da açıkçası pencerelerden bakıldığında muhteşem bir manzara var sevgili seyirciler. Kesinlikle görülmeye değer. Hem süslemelerle hem altın varaklı aynalarıyla bu tarihi yapıp biraz önce de dediğim gibi gerçekten görülmeye değer. Geldiğinizde buraya cep telefonu

ya da işte fotoğraf makinenize unutulmaz kareler ekleyebilirsiniz. Malta Köşkü Sultan Abdülaziz döneminde Malta'dan getirilen taşlarla yapılmıştır. Adını da buradan almıştır, öyle söyleniyor. Tarihte de önemli olaylara sahne olmuştur Malta Köşkü.

Kahvaltımızı yaptık, enerjimizi depoladık. Şimdi Yıldız Parkı'nda, Yıldız Korusu olarak da biliniyor aynı zamanda burası. Biraz dolaşalım. Buraya çocuklarınızla geldiğiniz zaman arkamda görmüş olduğunuz gibi oyun parkları var. Keyifli vakit geçirebilirsiniz çocuklarınızla. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi ben yürüyüşüme başlıyorum. Geldiğinizde spor yapan insanları görebilirsiniz. Egzersiz yapan, daha doğrusu spor yapan dememek gerekiyormuş. Egzersiz yapan insanları görebilirsiniz. Tempolu yürüyüş yapan, köpeğiyle gezen insanları görebilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum size, etrafta tasmasız köpeğinizi gezdirmeyiniz diye yazılar var. Bunu da söyleyeyim size. Piknik yapabileceğiniz banklar var, masalar var. Oralarda da evden kekinizi, böreğinizi getirip yine burada güzel bir gün geçirebilirsiniz sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum piknikle ilgili. Burada ateş yakmak kesinlikle yasak. Onu söylemek istiyorum sizlere. Onun dışında yani şöyle Yıldız Parkı'nda dolaşıyorum da yazın ayrı, kışın ayrı keyifli burası. Sonbaharda yaprakların düşüşü, fotoğraf makinenizin ya da cep telefonunuzun karesine muhteşem görüntüler ekletebilir sizlere. Buraya aracınızla gelebilirsiniz. Aracınızı park edebileceğiniz otopark var. Onu belirtebilirim ve Yıldız Parkı'nın iki girişinin olduğunu söyleyebilirim. Biri Balmumcu'dan Ortaköy'e iner Palanga Caddesi'nin olduğu giriş, diğeri de Çırağan Caddesi'ndeki giriş. Buraya o iki girişten de girebilirsiniz diyelim ve hazır hava güzelken biz de bu güzel parkın keyfini çıkartalım.

sesi, ağaçların gölgesi ve mis kokular. E daha ne olsun? Şehrin içinde aslında şehrin karmaşasından fazlasıyla uzakta bir yerdeyiz. Aslında şehrin tam göbeğindeyiz şu anda. İstanbul'un tam göbeğindeyiz. Ve muhteşem bir yer burası. İstanbul'un içindeyseniz, gelmediyseniz, İstanbul'un dışından İstanbul'u gezmeye geliyorsanız mutlaka Yıldız Parkı'na, Yıldız Korusu olarak da biliniyor. Buraya gelmenizi tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Yıldız Parkı'nda Osmanlı döneminden, dünyanın her yerinden çeşit çeşit toplanmış çiçek, ağaç, ve bitki çeşitlerini de geldiğiniz zaman görebilirsiniz.

parkın içinde, Yıldız Parkı'nın içinde ayrıca 2 adet suni göl var. Bunu da belirtmek istiyorum. Hafta sonu ben ailemle nerede nasıl vakit geçirebilirim? Şehirden çok sıkıldım ama fazla da uzağa gitmek istemiyorum diyorsanız Yıldız Parkı tam da size göre benden söylemesi ki ben sağıma, soluma, önüme, arkama bakmaya doyamadım. Sanki bir ormanın içerisindeyim ve uçsuz bucaksız bir manzaraya

bakıyorum ve bu manzaranın sonu yokmuş gibi hissediyorum açıkçası sevgili seyirciler. Vallahi yürüyüşümüzü yaptık. Kahvaltıda yediklerimizi yaktık. Şimdi Kır Kahvesi'ne geçeceğiz. Bir kahve molası vereceğiz. Kahve tatlı molası vereceğiz. Sonrasında da günümüze en güzel şekilde devam edeceğiz. Kır Kahvesi'ne geldik. Şunu belirtmek istiyorum ki Kır Kahvesi'nde Yıldız Parkı'nın içine geldiğiniz zaman hava güzel olduğunda oturabiliyorsunuz. Kışın çok şiddetli işte olduğu zamanlarda buranın kapalı olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman işte yazın, ilkbahar, sonbaharda oturabilirsiniz Kır Kahvesi'nde. Onun dışında Malta Köşkü'nde ya da Çadır Köşkü'nde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şimdi ben bir kahve tatlı molası vereyim dedim. Hemen gidip kahvemle tatlımı alıp geliyorum buraya. Americano söyledim, San Sebastian cheesecake söyledim, yanında çikolata sosu da var. Çikolata sosu içeride eritilmiş. Hani öyle bildiğiniz hazır çikolata soslarından değil, bir kere onu söyleyeyim. Bir de mozaik pasta söyledim. Hangisinden başlasak bilemedim, ben siz görün diye iki tatlıyı da söyledim. Ve her zaman hayatımızda tatlı yiyip tatlı konuşalım ve tatlılarımızı yemeye başlayalım o zaman. San Sebastian cheesecake'i çok severim. Ben hayatımdaki en lezzetli San Sebastian cheesecake'i nerede yedim biliyor musunuz? Balla yapılıyordu. Kanlıca'da yedim. Evet. Kanlıca'da yedim. Gerçekten tabağı yiyecektim. Bir çekimde Kanlıca'ya gitmiştik yazın bir çekimde. Ya ben hayatımda size yemin ederim en lezzetli San Sebastian cheesecake yedim. Hacı Muhittin sokaktaydı. Kanlıca'da yanlış hatırlamıyorsam sokağın ismini, böyle renkli renkli evler vardı. Güzelmiş. Vallahi bu kadar yürüyüşe parkın içinde iyi ki bir kahve ve tatlı molası verdik. Bu da çok güzelmiş. Tatlılarımı yiyeyim, kahvemi yudumlayayım. Sonrasında gezmek olsun da gezmeyip bu güzel havada dolu dolu devam edelim.

Parkın içindeki bir diğer köşke geldik. Çadır köşke geldik. Burada tabii ki bir şeyler yiyip içmeyeceğiz ama bilgisini sizlerle paylaşacağız. Sabahtan beri bir şeyler yiyip içiyoruz değil mi Recep? Çadır köşkede şöyle bir göz atalım. Sonrasındaysa sevgili seyirciler bence Beşiktaş'a gidelim. Çarşıda şöyle neler var neler yok ne kadara sizlere bilgisini verelim. Yıldız Parkı'ndan ama çıkmadan önce dediğim gibi biraz önce de bir çadır köşke uğrayalım.

1871 yılında Çırağan Sarayı'na ait olan koruda Sultan Abdülaziz'in isteğiyle Sedir Köşkü olarak inşa ettirilmiş çadır köşk sevgili seyirciler. Burayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Burada da yine Malta Köşkü'nde olduğu gibi Yıldız Parkı'na geldiğiniz zaman bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Kışın görmüş olduğunuz gibi kapalı alanda yazın. Daha doğrusu havalar böyle güzel olduğu zaman kışında dışarıda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şimdi burada belirli zamanlar.

İşte 40 güne bir ya da 30 güne bir, ayda bir işte Kastamonu yöresel günleri oluyor ve oranın hem yöresel kahvaltısı hem de yöresel yemeklerini yiyebiliyorsunuz. Şu an biz geldiğimizde Kastamonu yöresel lezzetleri olduğu için onu örnek veriyorum size. Ama siz geldiğiniz zaman hani bu değişmiş olabilir. Onun bilgisini vermek istiyorum. Geldiğiniz zaman Kastamonu yöresine ait yöresel ürünlerden de satın alabilirsiniz burada. Burada oturup yemenin yanı sıra. Şunu da belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. Mesela Kastamonu yöresel günleri bittikten sonra Osmanlı mutfağına özgü balık menüsü olacakmış. Mesela yani buraya geldiğinizde yöresel tatları deneme fırsatınızın da olduğunu bilmenizi isterim.

Yıldız Parkı ile ilgili hemen bilgileri verelim sizlere sevgili seyirciler. Osmanlı döneminde 1600'lerin başlarında ortaya çıkmış Yıldız Parkı ve o zamanlar Kazancıoğlu Bahçesi adını taşıyormuş ve bu ailenin mülkü olan topraklar da Padişah 4. Murat tarafından satın alınarak kızı Kaya Sultan'a hediye edilmiş. Ne kadar güzel bir hediye, değil mi Recep? Kesinlikle evet diyor kameraman arkadaşım Recep de. Lale Devri döneminde süsleme zevkine dayalı düzenlenen çırağan alemleri sırasında çeşitli eğlencelere de mekan olmuş Yıldız Parkı, Yıldız Korusu diyelim. Ve sizi son kez bu güzel parkla, koruyla baş başa bırakalım ve Beşiktaş çarşıya gidelim. Şöyle neler var neler yok bir bakalım, biraz da alışverişin nabzını tutalım bence.

0: Beşiktaş Çarşı'ya geldik. Neler var, neler yok, neyin ne kadar, size hemen bilgisini vereceğiz. Ve yürürken o Adapazarı kabağımız gelmiştir. Sezonu açtık. Kendi tarlamızdan diyor abi. Tahini var, cevizi var. Sen süpersin ya. Dur geliyorum hemen yiyin. Dur bekle, geldim yanına. Recep bizi oradan görür müsün şöyle abimle? Niye geldin Recep buraya? Hoş buldum. Recep oraya gitsin. Söyle Recep'e.
1: Recep geç karşıya, hap çocuğum.
0: Heh,
1: orada, o kadar. Orada abisi.
0: Heh. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir lokma yemez miyim? İlyas abi sen kaç senedir buradasın?
1: 50 senedir buradayım.
0: 50 senedir buradasın.
1: Evet.
0: Ben o kadar Beşiktaş'a geldim. İlyas abimi görmedim. Bu da benim ayıbım olsun.
1: Eyvallah
0: Beşiktaş
1: kardeşim.
0: Çarşı'ya geldiğiniz zaman girişte hemen İlyas abiyi bulun. Kabak tatlısından yiyin. Dur bir dakika, tadına bakayım, söyleyeceğim nasıl olduğunu.
1: Az bekle.
0: Haftanın kaç günü sabahtan akşama kadar buradasın?
1: 7 gün buradayım.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Soramadım da soruyu. 6'dan 9'a kadar İlyas abim evet, burada. Buyurun, buyurun bir kabak tatlılarına göz atın. Evet. Porsiyonla karşılayacağım.
1: Al buradan.
0: Ben kabak tatlısını nasıl severim, nasıl severim size anlatamam. Tahinli cevizli aynen böyle olacak işte kabak tatlısı. Kabak tatlısı burada yeniliyormuş Beşiktaş'a gelince. İlyas abi hemen Sinan Paşa iş merkezi var. Sinan Paşa pasajı Beşiktaş Çarşı'da hemen onun karşısında. Yani enerji mükemmel. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum ve tatlı yemeye başlıyorum. Zaten çok severim, mükemmel yapmış. Ya ben yemin ederim size hayatımda bu kadar güzel kabak tatlısı yemedim. Kesinlikle Beşiktaş Çarşı'ya yolunuz düşerse yiyin. İlyas abiyi de bulun. Hadi bakalım çarşıda neler var neler yok bir bakalım. Bugün çok keyifli bir gün geçiriyoruz bence. Sence Recep? Bence de diyor Recep Bey.

Valla pasajın hemen girişinde Sinan Paşa pasajının İlyas abinin hemen ilerisinde böyle açık bir butik var. Şöyle göstersin Recep, geniş geniş. Bana açıkçası fiyatlar uygun geldi. Sabah 10'da açılıyor, akşam 10'da kapanıyormuş burası.

0: Vallahi güzel şeyler vardı bence orada, benden söylemesi. Çarşıda dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün yüzeysel böyle geçeceğiz. Beşiktaş çarşıda ne var ne yoku. Ben sizi bir de çok güzel bir yere götüreceğim birazdan. Birazcık alışverişin nabzını yoklayalım ama Beşiktaş çarşıda. Bak mesela Kuyumcular Çarşısı var. Bu çarşıda mutlaka görülmeye, gezmeye değer. Gel bir. Niye gelmiyorsun? Uzaktan bana diyor ki seni izliyorum. Neyin çok? Neyin çok?
1: Seni çok izliyorum dedim.
0: Sağır duymaz uydurur işte. İşim çok dedin ama galiba.
1: Ha, biraz, evet,
0: işin çok ama bana laf atıyorsun. 2 dakika benimle sohbet etsen ne olur?
1: Şekerliyim.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Binbir çeşite.
0: Binbir çeşitten.
1: Var.
0: Ne alacaksınız?
1: Yün
0: alacaksınız. Oo, evet, atkılar bereler yapılsın. Bir tane de bana örerseniz sevinirim. Tamam. Bana mı?
1: Vallahi örerim.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İsim?
1: Ayça.
0: Ayça ablacığım, Allah sana sağlık versin.
1: Teşekkür
0: böyle
1: ederim.
0: Böyle bol enerjin, güzel olduğu her gün senin olsun, biliyor musun? Merci. Ne dediğimi ben de bilmiyorum şu an. Vallahi billahi ben de ne dediğimi bilmiyorum. Güneş tutulması benim de dilimi tuttu galiba.
1: Evet.
0: Ayça ablacığım, o zaman baştan alıyorum hemen. Enerjin hiç düşmesin. Allah hep seni güldürsün. Gerçekten ben böyle gülen, enerjisi güzel insanları çok seviyorum.
1: Ben de sizleri seviyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ya gerçekten ben böyle enerjisi güzel insanları çok seviyorum. İşte kaç yaşındasın? 50. Önemli olan 50 mi yoksa kaç yaşında hissettiğin mi? Kesinlikle kaç yaşında hissettiğin. Yani bence. Sence Recep? Bence de diyor. Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ay, ne güzellik.
2: Oh.
0: Ben zayıfladım, evet hayatım.
2: Taş gibi olmuşsun.
0: Taş gibi mi olmuşum? Allah beni nazarlardan saklasın.
2: Aynı program değil mi yine?
0: Aynı program, yıldız, aynı yıldız, program. Yıldız. Biliyor, biliyor. Görüşürüz, hoşçakalın. Haydi görüşürüz. Görüyorsunuz değil mi işte, ben tanınan bir insanım. Hemen sol tarafta bereler var, görmüş olduğunuz gibi. Yine bir takıcı. Bak 30 liraya 60 liraya bere, görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir buralara göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım yine Beşiktaş Çarşı'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
0: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
0: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatı.

0: fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: İşte bu Google Gemini.
4: Evet.
3: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
4: Ay çok güzel.
3: Açılmış rengini göster.
4: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
3: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık kuvvettir.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne Bergis, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
10: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
11: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
12: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Yıldız Parkı, Beşiktaş Çarşı, hop Beyoğlu'nda gezersin dedik. Ses de kalmadı artık valla. Sıra Serviler Caddesi'nden hemen Hocazade Sokağı'na girdiğiniz zaman Merkez Rum Kız Lisesi var. Hocazade Sokağı'nın hemen sonunda sol tarafta sevgili seyirciler. Şimdi birazdan sizi o kız lisesine götüreceğim. Orada şu an Bienal olduğu için o kız lisesi açık ama ben size mutlaka orayı göstermek istiyorum.

istedim ve oranın biraz tarihinden açıkçası bahsetmek istedim. Tam olarak mevkisini tarif edecek olursam, Sıra Selviler Caddesi'nde eskiden Alman Hastanesi vardı. Alman Hastanesi'nin hemen karşı sokağı oluyor burası. Ne duruyoruz? Hadi gelin Merkez Rum Kız Lisesi'ne gidelim, biraz tarihi içimize çekelim.

ve Merkez Rum Lisesi'ne geldik sevgili seyirciler. 23 yıl aranın ardından İstanbul Bienali için bu okul kapılarını açmış durumda. Şöyle okula bakacak olursak zaten oldukça tarihi bir yapı burası. 1850 yılında bu okul yoksul kız çocuklarının eğitim alabilmesi için hizmet veriyormuş. Onu söylemek istiyorum sizlere. 1999 yılına kadar da eğitim vermeye devam edilmiş burada. Öğrenci azlığından dolayı zannediyorum 2 öğrenci eğitim alıyormuş en son. Öğrenci azlığından dolayı da sonrasında okul kapatılmış. Kapatıldıktan sonra 23 yılların ardından biraz önce söylemiştim. Kapılarını İstanbul Bienali için açmış durumda. Burada İstanbul Bienali gibi organizasyon olursa sadece bu okulu ziyaret edebileceğinizi söyleyeyim ben. Önce sizi okulla baş başa bırakayım. Okulu gezmek, ziyaret etmek de bu arada ücretsiz. Onu da belirteyim.

Bugün çok ama çok keyifli bir gün geçirdim açıkçası. Umarım siz de benimle gezmiş kadar olmuşsunuzdur. Bir hatamız olduysa affola efendim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Aman olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum hepinizi efendim. Hoşça kalın.

0: Bir, iki, üç...
1: Bir niyet çek bakayım.
2: Başsın hanım abla.
0: Parlatalım abiler!
3: Çengelli iğneler, firketeler.
2: Gözlerin...
3: Evet, körüm.
2: Koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
3: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
2: Gitmem lazım Gül.
4: Hayatımı bağışla.
2: Biz canın senin olsun.
3: Görüyorum. Mesih Artil!
0: Kendimi tanıtamadım.
2: O eşi bulunmaz bir insandır.
5: Nasıl geçti habersiz?
3: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
0: İhtibanın evladı!
3: Kimdi konuşan söylesenize!
6: Üç arkadaş birazdan TV4'te.

0: kaç kere söyledim, öyle çok açmayın, açmayın diyorum aralara. Anladım ben, bu iş bitmeyecek.
1: Kolay,
0: kolay mı sandınız?

0: Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Keçi atölyesinde çalışacağım. Böyle atkı boyunu tarzı bir şey yapacağız. Ben de bilmiyorum nasıl olacak ama havada malum soğuk. Benim de boğazım biraz ağrıyor. İyi gelir diye düşündük ve birazdan Emel Hoca'nın yanına gidip çalışacağım. Bakalım neler yapacağız. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, sesimden de bellidir. Benim de boğazım kötü. Lütfen bizi soğuktan koruyacak bir şeyler yap orada.
0: Ta ta ta ta. Atölyeye geldim.
2: Evet,
0: Tuğba Hanım. Çok güzel bir şapka
2: hoş
0: yapmışlar.
2: Geldiniz.
0: Hoş buldum. Nasılsınız hocam? Hoş buldum. Ben bu kanalı çok seviyorum.
2: Ve bulduğu ilk şapkayı hemen taktı.
0: Aynen. Çok keyifli.
2: Evet, size de çok yakıştı.
0: Teşekkür ederim. Mütevazı olabileceğiz bu konuda. Ben çok heyecanlıyım ve bir an önce başlamak istiyorum. O zaman
2: evet,
0: masamıza geçelim.
2: Şöyle masamıza alalım.
1: Bakalım her işi kolay sanan sunucumuz Tuğba bugün neler yapacak? Heyecan ve merakla bekliyoruz.
2: Malzememiz su, sabun, yün. Hemen yünümüzü alıyoruz.
0: Ben böyle sabırsızım biraz.
2: Evet, alıyoruz. Yünü şöyle bir parça koparıyoruz. Koparırken evet, de gayet yumuşak. Ortadan da ikiye ayırıyoruz yünümüzü. Şöyle tutuyoruz ve hemen şu elimize sıkıştırmadan şurada çok yumuşacık. Kendi yünümüz de zaten gayet güzel.
0: Ben niye böyle bir şok olmuş gibi bakıyorum?
2: Buyurun.
1: Çünkü yünden, örgüden anlamıyorsun ki.
2: Bunlarımızı biraz daha düzgün bırakıyoruz Tuğba Hanımcığım.
0: Niye evet, bunu böyle koymuyoruz hocam? Aça aça koyuyoruz.
2: İyi keçeleksin. Yani kumaş yaptığımız için bunu böyle küçük parçalar halinde koyuyoruz. Öyleyse daha kolay olurdu değil mi?
0: Tabii. Ben böyle...
2: Hemen işin...
0: benim tarzım
2: kaytarma yoluna gidiyorsunuz. Olmaz. keçi için işte yün, su, sabun dedik. Ama en büyük özellik sabır.
0: Evet.
2: Sabırsız ki var, insanların yapacağı bir şey değil. Aynen, evet, siz de gayet
0: iyi, bir şey
2: iyi görüyorum.
0: Takip ediyor musunuz programlarımı?
2: Evet, çok sabırlısınız.
0: Gerçekten
2: hemen
0: mi?
2: Evet. Ben eminim ki çok güzel olacak.
1: Emel Hocam, hemen emin olmayın. Birazdan Tuğba sizi bunun için pişman edebilir. Benden söylemesi.
2: Kaç kere söyledim, öyle çok açmayın. Açmayın diyorum aralara ama
0: şöyle
2: olmuyor. Evet.
0: Olamıyordu.
2: Söyleyince hemen düzeliyor.
0: Evet, ben yani...
2: Evet, şuradan vereyim ben size.
0: Hocalarımı dinlerim hep.
2: Evet. Şu arayı da tamamlarsak birinci katımızı yapmış oluyoruz. Küçük küçük koparabiliyoruz. Yünlerimiz çok iyi olduğu için ama yok, hepsini aynı yönde koymamız gerekiyor. Böyle bir özelliği var. Yani oldu da bitti diye hemen çık çık çık olmuyor öyle.
0: Ben bir şeye ben böyle bitirmeye çalışıyorum.
2: Hayır. Biraz
0: kopya çekeyim etraftan.
2: Kumaş yaptığımız için bana bakacaksınız. Oraya değil, bana bakacaksınız.
0: Buradayım.
2: Yani dokuma kumaşı önce bir en attığımıza göre, ona boy attığımıza göre şimdi bir de en atacağız. Beni bile karıştırtıyorsunuz, yani olmuyor ki.
0: Kameraman arkadaşım Ayberk ne yazmış hocam telefona? Elin değmişken çeyizlik bir şeyler yapsana bana diye. Ya kardeşim sana neler yapacağım? Sen yeter ki düğünüm var de, düğünüm var, gel Tuğba de. Sana ben neler yapacağım bak, o kadar çok şey öğrendim ki. Takı atölyesinde falan çalışıyorum ya bir yandan. Hemen sana bir yüzüktü, tek taştı vesaire ucuza kapatırız yani, sen merak etme. Nerede kalmıştık?
2: Böylece birinci katımızı tamamlamış olduk.
0: Tamam.
2: Sonra ikinci katımıza başlayacağız.
0: Ha, bir de ikinci kat mı var?
2: Evet. Ne sandınız?
0: Kolay
2: mı sandınız?
1: Ben de söyleyeyim, her zamanki gibi kolay sandı.
2: Harika.
0: Emin misiniz hocam?
2: Bana kulak verince çok güzel oluyor.
0: Evet.
2: Ama gözü sınıfa takılınca...
0: Ama öyle güzel şeyler yapıyor ki hanımlar.
2: Kendisini
0: böyle
2: bir, anlamıyor.
0: Böyle bir şeyler yapıyorlar.
2: Hanımlar, güzel şeyler yapmayın.
0: Hocamız gerçekten hem güler yüzlü hem sevecen.
2: Teşekkür ederim. Allah'ım ya.
0: Hem de böyle değil ki iyi şeyler. Evet,
2: çok,
0: gerçekten
2: çok
0: öyle ama.
2: Çok mükemmel oluyor. Harikasınız, harikasınız. Çok güzel oluyor.
0: Dese de.
2: Oradan görmüyor değil mi beni? Önceden ikiye bölüyorduk.
0: Aa.
2: Evet, konuşurken unutuyoruz hemen.
0: Ben hemen araya kaynatıyorum böyle. Umarım bu bir kumaş haline dönüşecek.
2: Tabii
0: çok
2: ki,
0: da umudum yok kendimden ama.
2: Tabii ki olacak. Gayet güzel yünümüz.

0: yüzü güzel bir yün olduğu için bu kısa kısa da koparabiliyoruz. Gerçekten yazık tam ettim. Doğal bir malzeme.
1: Yazık ettim ürüne ya.
0: Hayır hayır çok güzel. Hani yazık oldu. Siz kullanacaksınız ya.
1: Ha doğru. Kendime bir şeyler güzel çıkartmaya çalışıyorum. O zaman malzemesini bol koyuyorum. Madem benim oluyorsa. Bol bol çalışalım hocam.
2: Mesele malzemenin azlığı çokluğu değil Tuğba. İşçilik çok daha önemli. Hatırlatırım sana.
0: Evet şimdi ikinci katımızı da döşedik.
1: Evet.
0: Kapatacağız. Sabunlu suyumuzla ıslatacağız.
2: Sabun nerede hocam?
1: Aa.
0: Tuğba'ya laf yetiştirirken biz de sabunumuzu içinde unuttuk.
1: Ben de diyorum ki bu güzel kokular nereden geliyor? Hocam işte ben
0: tabii
1: böyleyim.
0: Ya, aklımızı aldınız Tuğba Hanım.
1: Öyle. Şöyle maalesef. Şey çok... hocam o sabun birleştirici özelliğine
0: evet,
1: mi sahip?
0: Evet ama çok sabun ve çok su iyi değil. Onun için böyle içinde unutmamamız gerekiyordu. Biraz... Bırakıp,
1: biz bayağı böyle şey, bulaşık yıkanabilecek
0: evet,
1: seviyeye geldik.
0: Evet, biz bayağı bir daldırdık yani.
2: Tuğba bu Emel hocam, kafa karıştırmakta üstüne yoktur.
0: İşin en güzel kısmına geliyoruz. Aa. Su ve sabunla hemen şöyle bir gezdiriyoruz. Ve ortadan başlayarak
1: ay,
0: yavaşça...
2: Hocamız özellikle yavaşça dedi. Duydun değil mi Tuğba?
0: Evet, sakin, dingin. Güzel.
1: Birazdan uyuyacağım ben. Ben uyuyayım biraz,
0: uyursanız,
1: devam edin.
0: Bu kendi kendine olmayacak.
1: Şey, siz yaparsınız. Ben böyle gittiğim yerlerde ya,
0: Hemen kaytar. Olmaz
1: hemen
0: öyle.
1: Hemen böyle işleri bir kitleme modundayım ben.
0: Ama burada olmuyor tabii ki.
1: Evet, burada bir yere gidemem. Hanımlar beni yani mahveder.
2: Emel hocamız Tuğba'nın kaytarmasına izin vermiyor.
1: Böyle değil mi hocam? Bir de
0: evet.
1: Siz yapın. Ben acaba çok mu yavaş gidiyorum?
0: Evet.
1: Ah ne güzel kokuyor.
0: Hemen tabii ki siz ilk defa yaptığınız için ama gayet güzel. Hiç yünlerin yerlerini değiştirmeden.
1: Evet gayet güzel oldu.
0: Hay dedim orada neler yapıyor. Böyle bu hareketler falan ne oluyor yani?
1: Birazcık şey dans ediyorum.
0: Dedik ki suyla sabunun, yünün dansı derken araya bir de şeyi ekleyeceğiz. Tuğba'yı ekleyeceğiz.
1: Evet.
2: Emel hocam dans, eğlence, sohbet, oyun Tuğba'nın olmazsa olmazlarıdır.
1: Hocam sabunlama işlemi bitti şimdi.
0: Yünü biraz sabitledik.
1: Tamam.
0: Biraz renklendirelim bunu. Sizin gibi güzel renkli bir hanıma. Renkli. İpek parçaları kullanacağız.
1: Klasik evet. Tuğba hareketleri.
0: Evet,
1: ne güzel.
0: Şimdi renklerimizi böyle seçtik, ipek parçalarımızı. Herhangi bir şekilde yerleştirebiliriz. Siz nasıl arzu ediyorsanız.
3: Tabii ben arada değiştireceğim.
1: Duyuyorum.
2: Elbette değiştirin hocam. Uzman olan sizsiniz.
0: Böyle mi istedik? Tamam. Evet, şimdi bunların kenarlarına hemencecik ufak yün parçaları kopararak...
1: Aa, çerçeveleyeceğiz
0: evet
1: bunu.
2: Sevgili izleyicilerimiz, oldukça değişik bir ürün meydana geleceğe benziyor. Merakımız giderek artıyor.
0: Evet, şimdi ipeklerimizin kenarlarını da yünle, siyah yünle sabitledikten sonra...
1: Çerçeveledik, bana
0: evet,
1: göre.
0: Biraz renklendirmemiz gerekiyor gibi. Ne dersiniz?
1: Olur hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben bilmem hocam bilir.
0: Çok seviyorum yani. Olur. Evet.
1: Evet
0: tamam.
1: Ben hep öyleyim ya. Değil miyim kameraman arkadaşlarım?
0: Sizi daha çok seviyoruz.
1: Ha? Acıktınız mı? Onlar acıkınca böyle şöyle duruyorlar kamera arkasında.
0: Yani
1: evet.
0: Nasıl bir bağlantı kurdunuz anlayamadım yani. Gece yaparken birden yemek falan yani. Hay koyun yünü derken birden kuzu kapama falan mı?
1: Galiba hocam. Ben Konyalıyım bir de biraz böyle yemeğe düşkünüm. Herkes o dedi.
0: Neden?
1: Oo.
0: Neden? Çünkü yünlerimizi Konya'dan getiriyoruz.
1: Aa,
0: evet.
1: Siz bizim oradan mı geldiniz?
0: Daha çok sevdiniz değil mi?
1: Evet daha bir ısındım ben. Yaşasın etlek bek.
0: Hem konuşma hem bak hem acıktınız mı diyor hem etli ekmekler hem yemekler. Lütfen sizi işe davet ediyorum lütfen.
1: Hocam. Krize girdim.
0: Evet, lütfen.
1: Börekli ekmek diyorum. Hanımefendi şey diyor, bamya çorbası da var. Çok interaktif.
0: Anladım, ben bu iş bitmeyecek. Bu iş bitmeyecek yani.
1: Tam devam ediyoruz.
0: Pamuk şeker gibi, bir de yünlerimiz çok iyi olduğu için böyle.
1: Aa,
0: peki güzel.
1: Pamuk şekerci olayım mı ben?
0: Ay gene yemek mi dedik yani? Hemen süngerimizi alıyoruz. Önce bir suyu serpiyoruz, sonra sabitleyeceğiz.
2: Etli ekmek, bamya çorbası, pamuk şekeri derken işin bir anda keçe yapımından çok uzaklaşıp baya baya mutfağa doğru gittiğini gören Emel hocamız yerinde bir müdahaleyle Tuğba'yı ve hepimizi keçe yapmaya geri döndürdü.
1: Sabunlama işlemini tekrar yapmıştık hocam. Onu tamamladık. Şimdi ruloyla bir güzel sarma aşamasına geçeceğiz.
0: Evet.
2: Tuğba rulo yardımıyla dikkatle ve özenle sarıyor keçemizi.
0: Ve zemine sürerek şöyle itiyoruz ve parmaklarımızla şimdi göreceğiz sizi. Buyurun. İtiyoruz. Zor sahne, it ve parmaklarla çek.
2: Aman Tuğba, uzun uğraşlar var. Dikkat et lütfen bozulmasın keçemiz.
0: Ama tabii ki ilk etapta bunu yapabilmek biraz zor. Kolay mı sandınız demeyeceğim. Buyurun.
1: Kolay mı sandın?
2: Kolay sanar hocam. Artık tüm Türkiye ve dünya Tuğba'nın tüm işleri kolay sandığını biliyor.
1: Açıyoruz şimdi bakalım ne çıkmış ortaya.
0: Evet, şöyle çekebiliriz biraz o tarafa doğru. Rulomuzdan kurtuluyoruz ve sihir gibi şimdi renklerimizi şöyle görelim.
1: Hocam nasıl birleşti bu böyle ya?
0: İpek olduğu için bu herhangi bir sentetik bir şey olsaydı, Allah sentetik Allah. Bir kumaş olsaydı kaynaşmayacaktı.
1: Resmen böyle pokus pokusmuş falan
0: evet,
1: oldu yani burası.
0: Kumaş yapıyoruz dedik.
2: Emel hocam, hepimiz hayret içinde olanları izledik. Gerçekten harikasınız. Tebrik ederiz.
0: Tamamlayalım. Yine deminki gibi
1: dürüm yapalım, yiyelim.
0: Yemek, yemek, yemek.
2: Aklın fikrin yemekte Tuğba. Şu işi öğrenmeye bak bence.
0: Çok güzel. Gerçekten çok başarılı.
1: Hocam kameralar var diye demiyorsunuz ama.
0: Süper, süper.
2: Hocam Tuğba keçe yapımını biraz öğrendi diyebiliriz sanırım.
1: Ve ne mi yaptık? Ne yaptık hocam?
0: Yün, sabun, su. Ve birazcık ovalamayla, çalışmayla.
1: El emeği, göz nuru.
0: Ta ta ta tam.
1: Ta ta ra ra.
0: Böyle.
1: Ay çok güzel şöyle oldu. Alıyoruz. Tabii bunun biraz kuruması gerekiyor. Evet. Şöyle ama mikrofonunu kapatmayalım.
0: Ama Tuğba'yı biraz ıslatmak. Onun için şöyle yapıyoruz ve
1: mikrofon nerede?
0: İmdat, sakladık mı?
1: Evet, çok güzel oldu ya. Bakar mısınız sevgili seyirciler?
0: Gayet güzel. Elinize sağlık.
1: Hocam sizin elinize sağlık.
0: Evet, aslında hep beraber güzel bir çalışma sergiledik
1: evet.
0: diye düşünüyoruz.
1: Bence de çok güzel oldu.
0: Tuğba Hanım bugün bizimle çalışmaya geldi. İlk önce yünleri koparmaya çalıştı. Onu da birazcık yünlerimizi koparırken işte ama sonrasında olayı biraz kaptı derken ikinci kata geçtiğimizde gene Tuğba'lığını yaptı ama duymasın bizi. Ama neyse uyarılara çok iyi kulak verdi. Ve çalışmamızı güzel bir şekilde yün atışlarımızı yaptı. Kolay mı sanıyordu bilemiyorum ama kolayca bir şal yaptık ve bitirdik birlikte. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür yine ederim. Bekleriz. İnşallah hocam. Efendim ben bugün kolay mı sandığında keçe çalışması yaptım. Böyle şal üzerime atabileceğim, sıcacık tutacak bir aksesuar yaptım. Artık olabildiğince takdiri siz sevgili seyircilere bırakıyorum. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: var? Bu gürültü nedir? Yoksa kıyamet kopar.
1: Gene Mahmur ablaya sataştı deli mürvetin kedisi.

0: koca saraylar gibi konağımda aylardır bir kuruş vermeden oturuyorlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan camımı, çerçevemi taşlıyorlar.
1: Ne yapalım, sahip olsana kedine.
2: Sahip olsana ya, az daha Mahmur abla yiyecekti.
0: Mahmur abla gibi 100 tane uyuz kuş feda olsun benim minnoşuma. Minnoşum, benim kedim asil kedidir, asil. Öyle uyuz kuşları yerse midesi bozulur.
2: Oh! Oh! Uyuz dedi Mahmur ablaya! Uyuz diye senin gibi içi geçmiş kart kokonolara denir.
0: İnersem aşağı, ağzını cart diye yırtarım seni.
2: Cart!
0: Kokona diye senin anana derler, amuru! Bana bugüne bugün kara gümrüklü mürüvvet hanımefendi derler.
2: Hanımefendiye dikiz!
0: Ay, amanın dostlar! Şimdi şırak kadar düşün bayılıcım! Görüyor musun şu terbiyesizleri? Defolun! Defolun! Gözüm görmesin sizi! Akşama da 6 aylık kirayı getirmezseniz hepinizi kulağınızdan tuttuğum gibi sokağa atarım! Anlaşıldı mı?

0: Hayırlı işler.
1: Eyvallah. Niyet, kuşlara, tavşanlara niyet. Niyet, niyet.
2: Niyetçi, niyetçi.
1: Buyur hanım abla.
2: Yavrumun şansına bir niyet çek bakayım.
1: Başsın hanım abla. Göz takılır devrane, fal bakmayan divane. Pamuk tavşan çek niyeti, çıksın falımız meydane. Oku bakalım delikanlı.
3: Ama ben okula gitmiyorum ki.
1: Öyleyse ben okuyayım. Başına konacak talih güneşi, yakında olacaksın milyoner koşun eşi. Haydi inşallah.
2: İnşallah, al oğlum.
1: Siftah senden, bereketi Allah'tan.
2: Güle güle.
4: Aslan parem, şu kolunu az bir buçuk öteye al ki rütben görünsün. Güzel. Bir takya kıpırdamayını sakın. Bir, iki, üç, hop! Boyayalım, parlatalım abiler! Boyayalım abicim, parlatalım abi! Boyayalım, parlatalım! Cilalayalım!

0: Beybaba Pelici görünce çarpıldın galiba ha? Buyur cüzdanını. Her göz banyosuna bir cüzdan ekersen sana günde bir çuval para yetişmez.
1: Ne yaparsın evlat? Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
0: Sende daha çok iş var bey baba. Ne de olsa eski topraksın sen. Hadi eyvallah.
1: Al bakayım şunu. Yok, katliyen olmaz. Bu senin hakkın. Güle güle harca. Hadi bakayım.

0: Senin vaziyeti coğrafyan ne alemde?
1: Kesiktir evladım. Allah orduya zevallık vermesin. Sabahtan beri iki asker geldi, hepsi o kadar.
0: Bende de iş yok. Desene bu akşam kuru ekmeğe yatacağız.
1: Kuru ekmeğe de çok şükür. Ya ev kirasını ne yapacağız Allah bilir.
2: Murat abi, Murat abi! Buna halis on Türk derler. Su katılmadık on Türk lirası. Mis mübarek, mis!
3: Sahicidir. Son milli piyango çarptı.
2: Doğruluk piyangosu Fatih amca. Ey gözünü sevdiğimin oğlu. Çıktı gene bizim şehriye çorbası. Hadi gelin de birer de çay ısmarlayayım size. Hey, gene iyisin moruk.
4: Moruk senin babandı. Al bakalım delikanlı.
5: Ha? Az değil mi?
4: Çok bile. Bu saat 20 lira etmez ama senin güzel hatırın için 50 lira veriyorum.
5: Yavru sinema kapısında beklemese vermezdim ama...
4: Haftaya 100 lirayı yatırmazsan saati yok bil.
6: Ali oğlum!
2: Hop dedik!
6: Bizim şeyleri Salomon Efendi'ye yaz!
2: Ali! Hop dedik! Bize 3 çay demle! Baş üstüne abi!
6: 3 çaya, musluk 3 çay ısmarlıyor!
7: Desene zenginlermiş!
2: Ne söylesiniz, buradan girer, buradan çıkar! Derdinizi çarşaf gibi onlu anlatın!
8: İki de evvelden var, istersen kalsın, akşama camları silersin ödeşeriz!
2: Tamam oldu! Mis mübarek, mis! Canı sevdiğim şehriyiz! Bu sefer çorbayı nasıl yapalım biliyor musun?
0: Nasıl?
2: Yumurtalı yapalım! Limonu da sıktın mı, yeme de yanında yat. Zengin olsam ne yaparım biliyor musun? Her gün en az 15 defa yumurtalı şehriye çorbası içerim.
0: Yok, devenin başı.

0: Gözlerin...
1: Evet, körüm. İnsan görmeyince geceyle gündüzün farkı olmuyor. Uyumuş kalmış.
2: Makaralarını, taraklarını da topladım abla.
0: Aç mısın? Söyle, aç mısın? Hadi bizden gel, sıcak bir çorba içersin.
1: Yok, istemem.
0: Hadi gel canım, madem ki insanız birbirimize yardım etmeliyiz.
1: Bu zamanda insanlar birbirine yardım etmiyor. Hepsi kendi menfaatini düşünüyor.
2: Tencereye senin için bir tas fazla su koyduk mu olur biter.
0: Menfaat bunun neresinde?
1: İlk defa böyle konuşan insanlara rastlıyorum.
0: Hadi.
2: Korkma abla, gel.
1: Peki.
2: Buyursunlar.
1: Burası neresi?
0: Bize göre bir yer işte.
1: Çok büyük bir yer olmalı.
0: Nereden anladın?
1: Merdivenlerinden.
2: Abi, ben ateşi yakıp suyu koyayım. Heh.
0: Otur şöyle. İsmin ne senin?
1: Gül. Sizinkiler?
0: Benimki Murat.
2: Benimki de Mıstık, yani Mustafa.
1: Memnun oldum.
0: Kimin kimsen yok mu senin?
1: Hayır. Bir arkadaşım var Üsküdar'da. Vapur parası çıkarsa oraya giderim. Bazen de böyle sokakta kaldığım olur.
0: Genç bir kızın geceyi sokaklarda geçirmesi zor değil mi?
1: Bazen sataşan olur. Sarhoşlar, serseriler. Alıştım bunlara. Kör olduğumu anlayınca bırakıyorlar.
0: İstersen burada kalabilirsin.
1: Size yük olmak istemem. Çorbamı içer hemen giderim. Siz de fakir insanlarsınız.
0: Yok canım, nereden çıkardın fakir olduğumuzu?
1: Akşam yemeğinde çorba içeceğiz demediniz mi?
0: Şey, çorbayı sade fakirler mi içer? Zenginiz biz. Hizmetçi izinli de Mıstık Şıpın işi çorba pişiriyor. Yoksa her akşam türlü türlü yemekler yeriz biz. Baksana, koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da pamuk tüccarı. Her ay bize binlerce lira gönderir. Kardeşim Mıstık mektebe gider. Mühendis olacak. Ben de zevk için ressamlık yaparım. Her tablom binlerce liraya satılır. Bize yük falan olmazsınız. İstediğiniz kadar kalın burada.
1: Demek burada kalabilirim. Demek benim de başımı sokacak bir evim, içime ısıtacak sıcak bir çorbam olacak. Allah sizden razı olsun.
0: Üstünde durma böyle şeylerin. Ha, resimden bahsediyorduk.
1: Resim yapmak zor mu?
0: Tabii zor, çok zor. Önce ruh asaleti lazım, sonra insanın temiz hisleri olmalı.
2: Abi! Kuşların kafeslerini temizledin mi?
1: Ne kafesi? Kuş mu besliyorsunuz?
0: Kafes yani. Kuş.
1: Ben kuşları çok severim.
0: Ben de resimlerini yapmaya bayılırım.
1: Ne kadar ince ruhlu bir insansınız.
2: Abi! Lahanayı nereye koydun tavşan?
0: Tavşan ya. Benim tavşan resimlerini bir görsen. Ben şu çorbaya bir bakıvereyim. Bir dakika, çeneni tırsam patlar mısın be?
2: Ne dedik ya?
0: Kız gitmek isteyince numara yaptım, zenginiz dedim.
2: Zengin ediniz.
0: İkimiz kardeşiz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir. Ben ressamım, sen de mühendis mektebinde okuyorsun.
2: Vay anam, mühendis mektebinde okuyorum ha?
0: Bu konak da bizim, unutma. Şimdi çorbayı al da yürü.
2: Bu çok kıyak be! Haybeden zengin olduk!
0: Uf. Çorbanız hazır Gül. Bizim Mıstık çok iyi aşçıdır. Harika yemekler yapar.
2: Öyleyimdir ya! Zevk için yemek pişirmeye bayılıyorum. Yoksa babamız Adana'da milyoner. İstesek apartmanlar, Cadillac markalı otomobiller, çifte çifte uşaklar, her akşam şehriye çorbalı...
1: Ne var, bir şey mi oldu?
0: Yok canım, Mıstık şaka yapıyor gene. Öyle şakacıdır ki kafir.
2: Ya, öyle şakacıyımdır ki...
3: Bu esnafta insaf denen şeyden zırnık kalmamıştır. Hoppala! Bu yavrus da nereden çıktı?
0: Oh, buyurun Monsieur Artin, gözlerimiz yollarda kaldı. Kaç gündür nerelerdesiniz?
3: Senin aklından zorun vardır.
0: candan ve sevgili dostumuz, tüccardan Monsieur Artin, bu da Gül Hanım.
3: Ne asaletli bir tanışma!
0: Sizin yazıhaneden bir pusula göndermişler, şuna bir bakıverin.
3: Ne dursun, ne pusulası? Zontop'tan divane oldunuz, ne yazıhanesi? Bu yavrusların iğnesi.
0: Dur, her şeyi anlatayım, tam şehriyeyi almış eve geliyordum.

0: Demek Gül Hanım'la yeni tanıştınız. Efendim bendeniz Fotoğrafçılık Türk Anonim Ortaklığı Müdürü Artin D'Artagnan. Şeref yap oldum efendim. Şimdi size bir teklifim var. Aramıza Gül Hanım'ın katılması şerefine bir eğlence tertipleyelim.
1: Tamam, otomobiller benden.
0: Otomobil olursa ben yokum, biliyorsun beni tutar.
2: En iyisi burada eğleniriz, biz bize.
1: Ben mızıka çalarım.
3: Ben de şarkı söylerim size.
0: Var olasın Gül Hanım.
2: Neyse, gerisini yarın hallederiz. Gül'ün uykusu gelmiştir. Yatağını yapalım. Biz yukarıdaki büyük odada yatarız.
3: Benim için rahatsız olacaksınız.
2: Yok canım, koskocaman köşkte rahatsızlık ne kelime.
4: Temiz çarşaf getir.

0: Yemek yemiyorsun Murat!
1: Hayır Artın Usta, canım istemiyor.
0: Bak Mıstık, zenginlik gösterisinde bulunup asaletli laf etmeyi bana bırakın. Gayet iyi lugat paralarım.
2: Ben de ziyafet için öyle bir süsleyeceğim ki salonu, çiçek de olacak. Kocaman kocaman güller.
0: Zo kendini sahiden zengin sanıyorsun.
2: Murat abi, gülleri ben vereyim kıza, olmaz mı?
1: Ne olur, sen ver.

0: Teriyak kuzuları bunlar evladım!
1: Beş kağıt vereyim!
2: Olmaz Salomon efendi, bana 15 lira lazım!
1: Sen yabancı değilsin! Al şu 10 lirayı!
2: Ama...
1: Bir kuruş fazla olmaz! Tamamdır, tamamdır!
3: Oğlum Ali!
4: Hop dedik!
3: Bizim çayları Salomon efendiye yaz!
4: Başüstüne abi!

0: Nasıl güller? Zobu güller bir parça olsun, kokmuyor!
1: Kokmuyor mu?
2: Peki ne olacak şimdi?
0: Bu işi gene Artin Usta halleder.
1: Ne yapıyorsun ya? Leylek lisansı bu!
0: Sen karışma yavruz!
3: Yastığı gittim, sen geldin!

0: Bu çiçekleri senin için getirdim Gül abla.
1: Leylak! Leylak getirmişsin. Ama bunlar gül.
0: Sana adi gül getirecektim. Aşılı gül getirdim abla. Bunlar çok kıymetlidir. Koca İstanbul'da bir tek yerde bulunur leylak kokulu güller.
1: Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Bu neşeli geceyi konağın şeref salonunda kutlayalım. Ne dersiniz?
3: Münasiptir.
1: Ah, ne iyi.
2: Çıkalım öyleyse.
3: Yukarıda eşya vardır. Zo eşyasız konak olur.
0: Öyleyse yükle şu koltuğu.

0: konağın haşmetine bakın, insanın ruhuna huşu ver o.
1: Buyursunlar.
2: İşte konağın şeref salonuna geldik. Siz Gül'e salonu gezdirin, ben de buzdolabından çıkarayım.
0: Karşı tarafta, büyük çerçeveler içinde, dedelerden kalma muazzam tablolar asılmaktadır. İşte Murat'ın büyük babası.
3: Çok kıymetli bir şey olsa gerek.
0: Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor. Ama Murat satmıyor, çünkü manevi kıymetine baha biçilemez. Bu taraftan buyurun. Bu da sevgili validelerinin portresi.
1: Buyurun efendim, bu taraftan.

0: Çek evladım şu sehpayı. Dikkat et, üstündeki Çin vazosunu devireceksin. İşte şu cenahta da muhterem pederlerinin resmi duruyor.
1: Güle salonu mu gezdiriyorsunuz?
2: Evet. Monsieur Artin'le Mıslık aile resimlerinizi gösterdiler.
1: Aile resimleri mi?
2: Ne iyi. Bütün ecdadınızın tabloları var.
1: Evet, ecdadımın tabloları.
0: Şimdi size sofraların en şairanesini hazırlayacağım.
1: Ne yaptın bugün?
2: Hiç. Oturdum. Sonra düşündüm.
1: Ne düşündün?
2: Seni düşündüm. Seni, sizleri, hepinizi. İnsanın dostları olması ne iyi.
1: Biz de seni düşündük. Artin, ben, Mıslık, senin gibi bir dosta ihtiyacımız varmış da haberimiz yokmuş.
2: Yalnızlık, kimsesizlik korkunç bir şey. Sizleri tanıyınca bunu daha iyi anladım. Beni terk ederseniz artık o yalnızlığa dayanamam.
1: Seni hiç bırakmayacağız Gül. Hep beraber olacağız.
0: Hey baba bey! Fotoğrafçılık Türk Anonim Şirketi Müdürü Monsieur Artin D'Artagnan, kralların bilem sofralarında yiyemeyeceği fevkalade güzel yemekler hazırladı.
3: At martini devreli Artin, dağlar inlesin.
0: Anan mı ahçıydı, baban mı be Artin? İstersen millete parmaklarını bilem yedirirsin. İstavritlerin kılçıklarını bilem çıkarmışımdır ki Hacı Bekir'in latil okumu olmuştur. Ama da soğuk. Buzdolabı kıyak işliyor. Şimdi evimizin kraliçası şerefine içelim.
2: Ben miyim bu?
0: Elbette.
4: Şerefinize abla.
1: Sağlığına ve güzel günlere Gül.
2: Güzel günlere.

0: Size sağlık, çok güzel olmuş.
1: Afiyet olsun hanım kızım.
0: İyi dostlarım, iyi insanlar. Hepinizin, hepimizin şerefine.
2: En kötü günümüz böyle olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Hayatımda ilk defa neşelendirdiniz beni. Ama size sevgimden başka verebilecek hiçbir şeyim yok. Kör bir kızın sevgisinden başka hiçbir şey.
1: Daima devam edecek dostluğumuzun şerefine.

0: Görmek istiyorum artık, görmek istiyorum. Bu karanlıktan kurtulmak, sizleri... Hepinizi görebilmek için görmek istiyorum.
1: Ağlama gül, ağlama.

0: Çocukken geçirdiğim hastalıktan kör olmuş gözlerim. Annem babam fakir insanlar oldukları için baktıramamışlar. Bir sene oluyor, ard arda öldü ikisi de. O zamandan beri sokaklardayım.
1: Hiç doktora gittim. Ne dedi?
0: Ameliyatla açılabilirmiş. Ama çok para lazımmış.
1: Ne kadar?
0: 3000 lira.
1: O kadar mı? 3000.
0: Çok değil mi?
1: Yo, babama yazar isterim.
0: Gözlerim açılacak öyle mi? Göreceğim. Seni göreceğim. Hepinizi, kuşları, ağaçları göreceğim. İçinde yaşadığım köşkü.
1: Her şeyi göreceksin Gül. Bu sıkıntılı günleri unutacaksın.
0: Belki de bu saadet bitecek. Ben ne kadar istesem de anneniz, babanız, belki nişanlınız sizden uzaklaşmama sebep olacak. Gene yalnız kalacağım.
1: Kalmayacaksın Gül, seni bırakmayacağım. Mıslık evlensin isterse, Artin de gitsin, biz gene beraber olacağız. Küçük bir evimiz olacak, belki deniz kenarında renk renk çiçekler, kahkaha çiçekleri, güller, hanım elleri sarmaşıklar içinde. Sonra kuşlar olacak, Mahmure abla, Pamuk, onların yavruları. Akşama kadar yanında olacağım, geceleri yıldızları seyredeceğiz. Belki eğer sen istersen, nasıl söyleyeyim bilmem ki, sana karım olur musun diyeceğim. İstersen kabul etmesi yanı yok. Ben yine de seni seveceğim. Öyle ya. Belki gözlerin açılınca beni beğenmeyeceksin.

0: Mürvet Hanım, hu! Allah seni korudu Mürvetciğim, dün akşam iyi ki evde değildin.
1: Hayrola Hadiye Hanım, ne oldu?
0: Daha ne olsun, acıyıp evine aldığın iyi çocuklardır diye her zaman müdafaa ettiğin o it kopuk alayı eve kadın kapamışlar.
1: Ne? Kadın mı kapatmışlar? Ah başıma gelenler!

0: yarı konağın adını iki paralık ettiler demek.
1: Senin konak olsa neyse, mahallenin namusuyla oynuyorlar. Sazlı sözlü, içkili bir oturak alemi ki sorma.
2: Yakında kapıya kırmızı fener asarlarsa hiç şaşmam.
0: Gidip dünyayı başlarına dar etmezsem bana da kara gümrüklü deli mürvet demesinler, görürsünüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean.

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Tam da leslik.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Sadece durula. Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ne çabuk döndünüz!
1: Hele şuna bak! Edepsizliğin böylesini de hiç görmemiştim! Çabuk tası tarağı topla! Bu ev senin bildiğin evlerden değil!
0: Anlayamadım efendim! Kimsiniz siz?
1: Şimdi süpürge sopasını kaparsam... kim?

0: Bunlara matrak lazım. Fakir fukaranın halinden anlamazlar.
1: Sen anlar mısın sanki?
0: Bir dakika Murat! Bende para yok, olsa verirdim bilirsin. Ama bak, Rabbena hakkı için bir Osman Büyük Bulut ver, zengin mi zengin, efendi mi efendi. Beni çok iyi tanır, ona git.
1: Sana eğlence lazım.
0: Bana bak oğlum, biz fakir fukarayı matrağa alıp gülenlerden değiliz. Benim ismim Mevlana Kapılı Ayı Recep. Ama kendim ayı değilim.
2: Bilirim ki siz adesiniz.
0: Sen karışma be! Ne kaybedersin gidersen? Buradan bir dolmuşla Fenerbahçe'ye. Kime sorsan Osman Büyük Bulut diye gösterir. Vaziyeti anlatırsın. Beni ayı gönderdi dersin. Ulan Hakkı, Çarpı Hatice'nin düğün mangırını kimden iyi ettikti?
1: Osman Büyük Bulut'tan.
0: Ya sarhoş yaptığı arabayı çarptığı zaman kimden aldık tamir parasını?
1: Onu da Osman Büyük Bulut'tan.
0: Şimdi aklın kesti mi arslanım?
1: Biçimsiz bir manzarayla karşılaşmayalım.
0: Yahu fakir babasıdır diyorum sana be kardeşim. Git, sonunda bana dua etmezsen bir şey bilmem.
1: Peki.
3: Yarın ilk işimiz bu olsun.
2: Osman Büyük Bulut dedin.
0: Demem.
2: Hadi eyvallah kişi zadem.
0: Hay Allah! Yarın gene bize sinema çıktı be!
3: Böyle biri yok mu?
0: Olmaz olur mu? İstanbul'un en cımrı zengini!
3: Oldu galiba abi ha, ne dersin?
1: O hergeliye pek inanılmaz ya.
2: Bir defa gideriz, ne kaybederiz ki?
1: Ya olmazsa?
3: Boş ver be Murat abi, garip kuşun yuvasını Allah yapar.
2: He be Murat! Hadi biz gidip birkaç kuruş doğrultalım. Sen de git gülü gezdir. Kızcağız sabahtan beri evde kapalı kaldı.

0: Güzel bir yer olmalı burası. Sahiden güzel mi?
1: Güzel, çok güzel.
0: İnsanın gözleri görmeyince gönlündeki gibi olsun istiyor

0: Bilsen, nasıl merak ediyorum seni. Gözlerim açılacak değil mi? Sadece masallarda var olduğuna inandığım iyi insanları, güzel şeyleri görebileceğim değil mi?
1: Telgraf havalesiyle istedim parayı babamdan. Yarın mutlaka elimize geçer.
0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bütün bu yaşadığım şeylerin gerçek olduklarına inanamıyorum.
1: Gözlerin açılacak. Yemin ederim ki açılacak.
0: Oturduğumuz köşkü anlatsana. Çok merak ediyorum.
1: Güller, çam ağaçları, rengarenk çiçekler arasında. İki tarafı beyaz mermer merdivenli.
0: Çok güzel. Düşündüğümden daha güzel.

0: Beni dinle Gül. İnanarak dinle. Seni seviyorum. Ama öyle bir mesele var ki bunu sana izah edemem.
1: Gözlerim açılmasın isterse. Yeter ki senin yanında olayım.
0: Önümüzde uzun yıllar var. Sana döneceğim, gene mesut olacağız.
1: Gitme ne olursun, yalvarırım. Murat.
0: Gitmem lazım. Bu benim için ölümden de acı ama gitmem lazım Gül.
1: Seni ölünceye kadar bekleyeceğim.
0: Geleceğim Gül. Dünyanın öbür ucunda da olsan geleceğim sana.
1: Murat. Murat.
0: Gülüm.
1: Murat. Muradım.
0: Gülüm.
1: Muradım. Murat.
2: Abla.
1: Sen de mi gidiyorsun Mıstık?
2: Gül abla, Gül abla.

0: güle güle Murat.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Murat!

0: demek gözleri açıldı.
1: Anlatsana Bertin amca, ne yaptı seni görünce?
2: Beni tanımadı bile. Lüküs bir araba duruyordu kapıda. İçinden kalantor bir adam indi. Ona doğru koştu. Monsieur Artin dedi. Utandım. Kendimi tanıtamadım.
1: Gül abla haklı Murat abi. Çok attık.
3: Onun hayatında yerimiz yok artık. Beni de görse aynı şey olacaktı.

0: Milyoner ressam Murat var şimdi onun hayalinde. Bırakalım her şeyi, tatlı bir hatıra olarak kalsın.
1: Belki bir gün rastlarız değil mi Murat abi?
0: Kim bilir, belki.
2: Ah, ne budalayım ben. Önüne kadar gelmişim, haberim yok.

0: Evet hanımcığım. Az daha evi bulamayacağım diye ödüm koptu.
1: Aa, mürüvvet mi? Ne mürüvveti be? Deli misin, nesin sen? Üstümü başımı berbat ettin. Kapı açılır açılmaz pat diye insana sarılmak. Dilenciliğin yeni şekli mi bu?
0: Siz yeni hizmetçi olacaksınız, beni tanımıyorsunuz. Murat Bey'i görmek istiyordum ben.
1: Murat Bey mi? Bu kılıkla mı? Başka kapıya kızım!
0: Ne olur, siz bir kere haber verin, Gül gelmiş deyin. Göreceksiniz bakın, nasıl koşup gelecek.
1: Azar işittireceksin bana ama, bekle bakalım.

0: Murat abi. Onu düşünüyorsun değil mi Murat abi?
1: Sen mıslık, sen düşünmüyor musun?
0: Ben de düşünüyorum ama sen başka.
1: Bir sene geçti aradan. Kim bilir nerededir şimdi? Mesut mudur acaba?
0: Bizi unutur mu dersin Murat abi?
1: Bilmem, unutmaz herhalde. Biz onu unutabiliyor muyuz? Onu bir gün uzaktan da olsa görebileceğimi ümit ederek yaşıyorum.
0: Göreceğiz Murat abi. Bulacağız onu. Ninem insan bir şey 40 gün isterse muhakkak olur derdi. Biz bir senedir onun ismini sayıklıyoruz.
1: Aylardır tek tesellim, onun gözümün önünden gitmeyen aydınlık yüzü, bana bakan ama görmeyen gözleri.
0: Artık görüyordur Murat abi. Bizi görse eskisi gibi sever mi dersin? Ben mesela o kadar yakışıklı diyelim. Ama sen, seni sever herhalde Murat abi, ha?
1: Belki de evlenmiştir. Hep bizi bekleyecek değil ya.

0: kimse utanacak halimizden bizi istemeyecek. Ama o benim için ekmek, su, her şey. Arayıp bulacağım onu.
1: Nasıl bulacaksın be evlat? Koskoca İstanbul bu.
0: Ne olursa olsun arayacağım. Anlamıyor musunuz? Onsuz yapamıyorum. Yapamıyorum onsuz. Mıstık, sen istersen çalış. Gene boyacılık yap.
2: Sen nerede, ben orada Murat abi. Boşuna mı yattık içeride beraber?
1: Gül'ü hep beraber arayacağız.

0: kadar çabalasak boş. Artık onu bir daha göremeyeceğiz.
1: Allah bu Murat abi. Bir de bakmışsın kendiliğinden karşımıza çıkıvermiş.
2: Aramayı biraz boşlayıp da adam gibi çalışmaya başlasak.
0: Çalışamıyorum Martin Usta. Sanki ben iş yaparken arkamdan geçecek de göremeyecekmişim gibi geliyor. Benden artık hayır yok.
2: Evladım, tazele şunu.
3: Baş üstüne Martin Usta.
1: Gül ablamın şarkısı.
4: Çoktan unuttum artık güneşi, yıldızları.
2: Hey gidi günler, hey!
5: Kes şu zırıltıyı be! Neşeli bir şey koy da dinleyelim.
3: Peki paşam.
1: Bu şarkı bitsin öyle.
5: Duymadın mı? Kaldır şu ölmüş eşek havasını dedik.
2: Ölmüş eşek senin.
5: Bana mı?
2: Sana ya, ne olacak?
5: Şimdi görürsün.
0: Dokunma ona.

0: Ne istiyorsun ahbap?
1: Gülperi Hanım'ı görmek istiyorum.
0: Bak sen, Gülperi Hanım'ı göreceksin demek. Ya eğlen bakalım delikanlı, burası sana göre yer değil.
2: Hasan abi, Gülperi Hanım için çiçek gönderdiler.
0: Peki, odasına götürün. Hey delikanlı, sana söyledik. Gülperi Hanım kim, sen kim? Hadi durma, çek arabanı, hadi!

gönlü, hey gönlü, hele hele.

0: Ne oldu be Murat abi, anlatsana. Hadi be Murat abi, meraktan patlatma insanı.
1: Ne oldu anlatsana, Gül'ü gördün.
0: Peki niye sevinmiyorsun?
2: Önce içim içime sığmıyordu. Birdenbire her şeyin hallolduğunu sanıyordum. Onu ellerimle tutacakmışım gibi yakın geliyordu bana.
0: Seni tanımadı mı yoksa?
2: Görmedim ki. İçeriye bile sokmadım.
0: Nasıl sokmazlarmış? Kapıyı mapıyı kırar, dünyayı başlarına yıkarız.
2: Faydası yok. O artık bizden çok uzaklarda. Bambaşka bir dünyanın insanı olmuş. Zenginliği, şöhreti dağları aşmış. Bir de bizim halimize baksan. Sepetlerle çiçek geldi. Her biri 500 lira ederdi en azından. Bizim bir aylık nafakamız.
0: Aramızda uçurumlar var desene.
1: İyi ki yanına gitmemişsin evlat.
2: Haklısın Martin Usta. Hastaneden o haliyle çıktığı gün seni beğenmeyip başkasına koşan kız beni karşısında görünce yaka paça dışarı attırırdı.

0: Gazinoda çiçek satan kızı al, gazinoya baş solist yap. Sonra da ona aşık ol. Olacak şey değil bu Kenan.
1: Gül'ü tanısan böyle söylemezdim. O eşi bulunmaz bir insandır.
2: Nasıl geçti?

0: nasıl yakalamıştık saçlarından baharı.
1: Oğlum, sen iyice abayı yakmışsın. Belki de evlerine teklif edersin kıza. Ha? Ne dersin?
0: Ben hala o günleri

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak

0: %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
5: Sevince. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim, giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla

0: yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Haydi gel, haydi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Geldiğinizi hanımefendiye haber vereyim. Hoş geldiniz Kenan Bey.
11: Hoş bulduk. Şahaneydiniz bu gece. Tek kelimeyle şahane.
10: Çok teşekkür ederim Kenan Bey.
11: Para, şöhret, istediğiniz yere ulaştınız sonunda. Evlenme teklifime hayır diyebilmek için... Bakalım hangi bahaneyi ileri süreceksiniz şimdi?
10: Her şeyimi size borçluyum Kenan Bey. Bu duruma gelmemde sizin payınız büyük. Ama yapmak istediğim şeyler bitmedi henüz. Yıllar önce bana korkunç acılar çektiren... ...fakir bir kız olduğum için

0: Beni köpekler gibi kapısından kovan kötü kalpli bir adam var. Size evet demeden önce onu bulup intikamımı alacağım. Parayı da, şöhreti de sadece bunun için istedim.
1: Hala bu eski hikayeyi unutmadınız mı?
0: Unutmak mı? Unutulur mu hiç? Sadece bu intikamı alabilmek için yaşıyorum.

0: efendim.
1: Murat Bey'e Gül hanımefendi geldiler deyin.
0: Baş üstüne efendim, siz salona buyurun.

0: umduğumdan yaşlı ve çirkinmişsiniz Murat Bey. Yıllardır bugünü bekledim. Yüzünüze karşı ne kadar alçak bir adam olduğunuzu haykırabilmek için sabrettim. Söyleyin bana, zavallı bir körle sadece alay etmek için mi para verip gözlerini açtırdınız? Paralarınızın minneti altında kalmayacak kadar zenginim ben de artık!
1: Büyük bir yanlışlık var galiba hanımefendi. İlk defa bugün gördüm sizi.
0: Mustafa diye bir kardeşiniz, Artin amca diye bir arkadaşınız yok mu sizin?
1: Hayır. Söylediğiniz kimseleri tanımıyorum.
0: Sesinizi duyunca anladım. Yanılmışım. Affedersiniz. Çok affedersiniz.
1: Hanımefendi, lütfen içinde kendinize gelin.
0: Bu evi tarif etmişti. Onun da adı Murat'tı. Mürvet Hanım diye bir de hizmetçileri vardı.
1: Mürvet mi dediniz? Karşıki harap köşkün sahibi olmasın? Serseri görünüşlü bir takım kiracıları vardı. Çoktan beri ortada yoklar.

İşte Murad'ın büyük babasının resmi. Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez.

0: sensin. Senden başkası olamaz. Neredeler? Murat, Artin amca, Mıstık nerede?
1: Sen hastaneye yattıktan sonra ben de bir daha yüzlerini göremedim kızım.
0: Peki ama neden?
1: Çok fakirdiler. Ameliyat için gerekli parayı denkleştiremedik. Sonra Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
0: Demek çok fakirdiler. Demek benim yüzümden hapse girdiler. Onları bulmalıyım. Muhakkak bulmalıyım. Affedersiniz, niyetçi Murat'ı arıyorum, tanıyor musunuz?
2: Tanımaz olur muyum? Murat geçenlerde hapisten çıkmış ama niyetçilik yapmıyormuş artık. Hiç görünmüyor ortalıkta.

0: Affedersiniz, fotoğrafçı Monsieur Artin'i tanıyor musunuz?
1: Bizim Ermeni Artin ustayı soruyorsunuz herhalde.
0: Ha, evet, Artin ustayı.
1: Bunlar üç arkadaştılar. Biri boyacı, biri niyetçi, biri de bizim Artin.
0: Evet, nerede bulabilirim onları?
1: Artin arada sırada uğrar. Ama ötekileri hiç görmüyorum.
0: Monsieur Artin'i görürseniz, insaniyet namına bu kartı verin. Hemen bana gelsin, çok mühimdir. Ne olur unutmayın.
1: Unutmam hanımefendi.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ne oldu size böyle? Neden her kapıyı çalışımda evde yok dedirtiyorsunuz? Neden böyle değiştiniz? Son görüşmemizden beri aylar geçti. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Evlenme teklifime hala bir cevap vermediniz.
1: Evlenmemize imkan yok Kenan Bey. Şarkı söylemekten de vazgeçiyorum artık.
0: Nasıl olur?
1: Gazetelere ilan verdim. Fakir halka bedava bir konser vereceğim. Belki onlar da gelir. Eğer Tanrı yardım eder de eski dostlarımı bulabilirsem, varımı yoğumu onları mutlu edebilmek, bana yaptıkları iyilikleri ödeyebilmek için harcayacağım.
0: Hiç mi ümit vermiyorsunuz bana?
1: Onlar olmadan yaşayamam. Anlamıyor musunuz? Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
2: Vazgeç şu Almanya'ya gitmek işinden be Murat.
3: Biletimi aldım, evrakım tamam. Allah izin verirse yarın akşam yolcuyum. Her gün resimlerini görüp sesini plaklarda duymak, bu kadar yakınımızdayken ondan uzak olmak, dayanma gücüm kalmadı artık.
4: Gazetede okudum bugün. Halka bedava konser veriyormuş Taşlık Gazinosu'nda. Uzaktan da olsa bir defacık gidip görelim Gül ablayı. Gidiyoruz değil mi?
2: He? Acele etmesek yetişemeyeceğiz.
1: Bir zamanlar ben yoksul bir insandım. Gerçekten yoksul. Üstelik gözlerim de kördü. Binbir çile içinde yaşamaya çalışırken dünyanın en iyi üç insanına rastladım. İşte bu üç insan benim hayatımı değiştirdi. Gözlerimi açtırdı. Şimdiki şöhretimi, servetimi, her şeyimi onlara borçluyum. Ama dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Niyetçi Murat, boyacı Mıstık, fotoğrafçı Artin. İçinizde onları tanıyan varsa yalvarırım nerede olduklarını söylesin.
5: Ne alın, ne alın?
6: Yol verin.
5: Yarı yok dedik size, laf anlamıyor musunuz ya? Hadi dağılsın ya, Allah Allah!
2: Abi!
5: Hiç yer kalmadı dedik ya!
2: Ne olur be abicim, şöyle bir kenardan!
5: Yer yok dedik size, kucağımıza mı oturtacağız?
6: Terbiyeni bozma!
5: Sen subhanallah!
3: Yürüyün, sesini uzaktan dinlemek bile haram bize.
1: Mutlu günlerimizin şarkısını okuyacağım.
7: Hadi hepiniz bırakın be!
2: Arkadaşlar, buraya kadar gelmişken Gül ablayı dinlemeden hiçbir yere gitmem.
7: Hemen hallederim abi.
1: Çoktan

0: orada! Orada, gözümle gördüm! Ne olursun sen de gel!
1: Gel be Murat!
0: Baksana be Murat abi!

0: Murat oğlum, ben dünya gözüyle bir kere daha yakından göreceğim gülü. Sen de geleceksin. Nasıl olsa tanımaz bizi.
1: He? Hadi dağılın, açın yolu, açın! Açın, çekil be kardeşim söyle! Açılın dedi size, açılın be, açılın! Allah Allah! Var Allah!
2: Çekilme serseri! İlk bebanın evladı, incilerin mi döküldü?

0: kimdi biraz evvel konuşan? Kimdi konuşan söylesenize? Ne olur söyleyeyim, kimdi konuşan?
1: Tüyelim.
0: Ben bu sesin sahibini senelerdir bekledim. Senelerdir aradım. Neden söylemiyorsunuz? Kimse görmedi mi? Kimse duymadı mı? Bu mıstığın sesiydi. Mıstığın sesiydi.

0: deli! Beni bırakıp da gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma! Mesela...

0: Hadi gidelim artık. Deniz kenarındaki küçük beyaz evimize, rüyalarımızın evine gidelim.
1: Mesut günlere!
0: Size ne pişireceğim biliyor musunuz?
2: Şehriye çorbası!

0: sana sevdalanmışım. Kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsın?
0: Korkma Ömer.
2: Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda, çalış!
0: Tanımadı. Huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirdim.
2: Yeter!
3: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
4: Sağ olun efendim.
0: Evimize hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
2: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
4: Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç.
2: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum.
0: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız. Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme.
4: Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir kara çalı gibi giremem.
5: Dilek Taşı birazdan TV4'te.

0: tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
5: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayat.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Bayram, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ver Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
4: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve...

Boz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Bosch makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Tamam. Anne, maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
5: Elhamdülillah.
6: Ha, Sertaç arıyor.
4: He?
6: Sertaç.
7: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
6: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
7: Enişte, bayramın kutlu
4: Sertaç,
7: olsun.
4: Sertaç, bak yanımda kim var?
7: Bak, bak. Gineme bak, gineme.
5: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
7: Ellerinden öperim.
5: Çok güzel.
4: Bak şimdi kime veriyorum?
8: Dur dur, getir. Ben de konuşayım.
4: Dur, geliyorum. Tamam, bak kime veriyorum.
7: Halam,
6: Sertaç,
7: bayramın kutlu olsun.
6: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
9: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: gözlere mutluluktan haber ver dilek taşı.
1: Karıma aldırdığım yok. Canım çektiği zaman gene sana geleceğim. Ne dersin? Ha?
2: Hayır der miyim hiç? Gençliğim, güzelliğim o abin yüzünden ziyan oldu. Nasıl aldım o sersemi bilmem.
1: İdare et abimi. Senin esas erkeğin benim Cemile. Ah. Benim.
3: Zeynep'im, canım yavrum. Baban geldi kızım. Bak bu bebeği sana aldım. Ama gurbet elde ben oyalandım. Bebem diye sarıldım, kokladım. Sen diye sevdim, kınalı kuzum benim. Cemile!

0: Söyle kimdi o ız düşmanı? Gurbet ellerde sana helal ekmek yedirmek için çalıştım. Ekmeğime, namusuma bebebek kara leke sürdün. Söyle!
1: Yazıklar olsun ız düşmanı!
2: O yılan dilini keserim kadın! Kimse duymasın!
0: Günah işlediğin bu döşek mezarın olacak! Söyle kimdi o? Söyle diyorum! Söyle!

0: Senden başka kimim var? Kızımı önce Allah'a, sonra sana emanet ediyorum.
1: Demesi kolay abi. Elini kana bularken bunu düşünseydin.
0: Bana acı demiyorum. Şu günahsız sübyana acı. Ona sahip çık. Allah senden razı olur elbet.
2: Ben alıyorum yavruyu. Ona bakmak boynumuzun borcu.
0: Seni öz annesi bilsin yenge. Kardeşimi de babası. Ben zaten ölmüşüm. O mutlu olsun. Gözünde yaş, gönlünde yas olmasın kınalı kuzum.
2: Gözün arkada kalmasın.
0: Allah'a ısmarladık yavrum. Seni bir daha öpüp koklayamayacağım. Canım kızım diyemeyeceğim. Allah'a ısmarladık.

0: Bana karşı geldin kadın. Bunu neden evlat edindin?
1: Evlat veremedin bana. Bari Allah'ın gönderdiğine karışma. Günahının bedelini ödemen için işte sana bir fırsat. Şu Sübyan'ın kaderini sen değiştirdin. Babacığını mahpusa, anasını mezara gönderdin. Bahtı kara şu bebeğe şefkat göster. Onu sev. Sev ki Allah da seni sevsin.

0: Sersem kız.
1: Ayağın takıldı baba.
0: Sus! Konuşma beceriksiz salak, şimdi gebertirim seni ha! Dayaktan öldürürüm seni, aptal!
1: Kızın yüreğini kaldırma bey!
0: Gebersin!
1: Hadi kızım! Okula geç kalacaksın, Allah zihin açıklığı versin! Sağ ol anne!

0: daha bu kıza arka çıkarsan fena yaparım.
1: Her ana evladına arka çıkar.
0: Nereden anası oluyormuşsun?
1: Onu bir karnımda taşımadım. Hep öz çocuğum gibi sevdim. Ninnilerle büyüttüm. Öpüp kokladım. Sen bana çocuk verebilseydin... ancak onu da bu kadar severdim.
0: Kusurumu yüzüme vurma.
1: Sen de Zeynep'i sevmeye çalış.
0: Ben katilin kızını sevmem. Ne mal olacağı daha şimdiden belli. Onca çocuklar dururken... yanaşmanın oğlu Ömer'le arkadaşlık ediyor.
1: Ömer'in babası senin işinde çalışırken öldü. Onu da korumalısın, okutmalısın.
0: Benim işlerime karışma. Ömer yanaşmanın oğludur. Babası gibi yanaşma olarak kalacaktır. İşte o kadar.

0: bakalım. Ne dileyeceğiz bu defa?
1: Birbirimizden hiç ayrılmamayı dileyelim.
0: Ben ilkokulu bitirince yanaşma olacağım. Sen Şerif'in kızısın. Arkadaşlık edemeyiz.
1: Ederiz. Babamın kızı da olsam, padişah kızı da olsam gene senden ayrılmayacağım. Ayrılmamak için.
0: Ayrılmamak için. Biz hiç ayrılmayacağız.
2: Gördün mü Ömer? Dilek taşlarımız gene tuttu. Biz ölünceye kadar hiç ayrılmayacağız.
3: Ya ayrılırsak Zeynep?
2: Neden kader ayırsın bizi? Birbirimizi sevmiyor muyuz? Bu gizli aşkımızı ta çocukluğumuzdan bugüne sürdürmedik mi?
3: Hep korkuyla yaşadık, korkuyla sevdik.
2: Ben hep sevdanla yandım. Günün her deminde yar yar diye seni aradım. Ahu gözlüm, ne olur üzme beni. Gülsün şu güzel yüzün artık.

0: Ne düşünüyorsun Ömer?
1: İkimizi Zeynep, birlikte olunca bir mutluluk sarıyor yüreğimizi. Her şeyi unutuyoruz. Ayrılınca da acı gerçekler kara saplı hançer gibi dağılıyor yüreğimizi. Böyle mi geçecek ömrümüz? Seni sevdiğimi bütün dünyaya haykıramayacak mıyım? Yedi köyün Zeynep'i benimdir diyemeyecek miyim? Hep zengin delikanlıların yüreğinde sen varsın. Çulsuz Ömer sana yüreğinden başka ne verebilir ki?
0: Onlar başıma taç taksalar, bana saraylar yapsalar, ben onlara dönüp de bakar mıyım? Sana sevdalanmışım, kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsa?
0: Korkma Ömer, Tanrı birleştirecekse baban bizi ayıramaz.
1: Ya ayırırsa?
2: Zeynep evimize uğursuzluk getirdi, mahsul alamıyoruz. Hayvanlarımız kırıldı gitti, borç kıtlığa dayandı.
3: Uğursuzluk Zeynep'te değil, senin içkinde, kumarında. Kasabada kaybettiğin paralar herkesin dilinde.
2: Baykuş gibi ötme kadın. İçki de içerim, kumar da oynarım.
3: Ne istersen yap, ama bağrıma bastığım kızıma dil uzatma.
2: Senin kızın değil o. Söyle ona, Ömer'le, Mıstık'la, benim uşaklarımla yüz göz olmasın. Anlaşıldı mı?
3: Anladım.
2: Temizle çizmeler mi?

0: Dolap niye çalışmıyor? Hayvan hastalanmış. Daha fazla kötülenmesin diye mıstık ahıra çekmiş.
1: Sen necisin? Hayvan hastalandıysa kendini koş dolaba. Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış!

0: Ömer, seni böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Sen üzme canını Zeynep. Ben bunlara katlanıyorsam senin üzülmemen için yapıyorum.
0: Babamın sana bunu yapmaya hakkı yok.
2: Senin yanında olmak yetiyor bana. Madem ki hiç ayrılmayacağız, dilek taşlarımız böyle söylüyor. Çektiğim acıların ne önemi var? Hadi git artık, seni burada gören olmasın.
3: Daha bu gece tanıdığın biriyle kızımızı nasıl baş gözetmeyi düşünürsün?
4: Gözlerimle gördüm. Şehir kulübünde onu tanımayan yok. Şevki Bey parasının hesabını kendisi bile bilmezmiş. Sorup soruşturdum. Çok zenginmiş.
3: Ya ahlakı?
4: Bana ne ahlakından? Şehirli, kibar bir bey. Dua et de senin Zeynep'i beğensin.
3: Bakalım Zeynep onu beğenecek mi?
4: Beğenir. Beğenir. Kim sorar ona fikrini? Ben evlen dersem, evlenecektir elbet onunla! Hele bir sözümden çıksın, alimallah onu lokma lokma ederim. Bu evin direği benim, ben ne dersem o olur. Bu evlilik işi olursa, bütün sıkıntılarımız bitecek. Parayla oynayacağız, parayla!
3: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirme.
4: Yeter! Bu evde benim dediğim olur. Bundan böyle şehirde, saray gibi evlerde hep birlikte yaşayacağız kadın! Böyle nimet kaçırılır mı? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu! Dua et de adam Zeynep'i beğensin.
5: Dünya batmadı ya, üzülmeyin. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır derler.
0: Kim isterse istesin. Ben yalnız Ömer'e aidim, onu seviyorum.
6: Para uğruna bu dünyada neler dönüyor. Korkarım babam bizi ayıracak Zeynep.
0: Yalvarırım. Babam ne derse desin, ne yaparsa yapsın ona karşı komam.
6: Karşı komam.
5: Para pul için sevdalılara acı çektirenlere lanetlerim yağsın kocaman kocaman. Hiç kimse sizi ayıramayacak, göreceksin kardeş.

0: Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk. Beni mahcup ediyorsunuz.
0: Ah, rica ederim, buyurun. Alayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
1: Sağ olun efendim.
2: Evimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
1: Nasılsınız küçük hanım?
2: Sağ olun.
0: Kızım biraz utangaçtır, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz bu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.
0: Aa, sen bizim başımızın tacısın. Burası senin evin sayılır. Hanım kızım, Şevki Bey.
1: Yok, rica ederim, zahmet etmeyin.
0: Zahmet olur mu? Ben kızımı böyle yetiştirdim.
1: Maalesef hayatım hep otellerde geçti. Böyle sıcak bir aile yuvasının tadı çok başka oluyor.
0: Ha, her zaman bekleriz.
1: Artık tarımla ilgili yatırımlar yapacağım. Sizinle ortak olmak bana güç verecek Şerif Bey.
2: Ben izninizle odama gidiyorum baba.
0: Misafirimiz varken bu nasıl söz?
1: Zeynep Hanım çok yoruldu. İstirahat ederse memnun kalırım.
0: Kibar adamın hali başkadır.
1: Zeynep Hanım, her şey için teşekkür ederim. Hazırlıksız geldiğim için size bir hediye getiremedim. Ama şehre döner dönmez bu hatamı tamir edeceğim.
2: Sağ olun efendim, hiç zahmet etmeyin.
0: Ah, güzel kızım, kibar ol biraz. Beyzade'den gelen hediye kabul edilir.
1: İyi geceler Zeynep Hanım.
2: Size de efendim.
1: Kızınızı çok iyi yetiştirmişsiniz, tebrik ederim.
0: Ha, gözüm gibi baktım ona. Onu bir nazlı çiçek gibi büyüttüm.
1: Sizin gibi bir baba az bulunur.
0: Aa, senin de bir baban sayılırım evladım. Hadi şerefe.
1: Saatiniz...

0: Ne duruyorsun? Açsana kapıyı!
1: Eline sağlık.
2: Yo, istemem.
0: Terbiyesizlik etme, uşaklığını bil. Al parayı. Hadi, bu kapıyı da aç. Doğru, dolap başına.

0: Canın yanıyor mu?
1: Hayır, mühim değil.
0: Nasıl mühim olmaz? Elin kan içinde. Niçin bunu yaptın? Sen böyle canına kıyarsan ben nasıl yaşarım? Nasıl?
1: Nasıl yaşarım diyorsun? Ya benimki yaşamak mı? Babam bana el oğlunun önünde köpek muamelesi etti.
0: Üzülme sevgilim. Beni de üzme ne olursun. Ben aşkımızın uğrunda kul kurbanım. Senin bir damla kanın akarsa yaşayamam kahrımda. Şu kanlar sanki benim yüreğimden akıyor. Duyduğun acıyı 100 defa, 1000 defa ben de duyuyorum.
1: Zeynep, bir tanem sana canım feda. Ama babanın bu gaddarlığına nasıl dayanayım, nasıl?
0: Yalvarırım ona karşı koyma. Babam ne derse, ne yaparsa yapsın ses çıkarma. Söz ver bana, yemin ver.
1: Haklısın, yemin veriyorum sana. Babana karşı ne kadar zulmetse karşı gelmeyeceğim. Yeter ki sen üzülme. Sen rahat ol Zeynep'im.

0: Ne oldu kızım?
1: Ömer babamın zulmüne dayanamayıp testiyi parçaladı. Eli kan içinde kaldı.
0: Sen de çok üzüldün. Güzel gözlerine yaş doldu hemen.
1: Anam! Çileli anam! Derdimi kimlere açabilirim ki senden başka? Ömer'i seviyorum anne. Bir fidan gibi senelerdir gizlice yeşerttik sevgimizi. Benim hatırıma her gün babamın gaddarlığına boyun eğiyor. Bir başkasına yar olamam. Ölürüz de ayrılmayız biz.
0: Kızım, kınalı kuzum. Yüreğine çöreklenen kara sevdayı bilmez miyim sanıyorsun? Tanrı babanın kayadan sert yüreğini yumuşatsın. Merhamet ihsan eylesin.
2: Bu toprak tam fabrikaya biçilmiş kaftan.
3: Haklısın, süt fabrikası için güzel bir yer.
2: O halde anlaşmayı yapıyoruz. Tamam mı?
3: Tamam.
2: Ha, seni ilk gördüğümde kanım ısınmıştı. Gençsin, güçlüsün, varlıklısın da.
1: Çok acıyor mu elin?
4: Yüreğim alev alev yanarken başka acı duyabilir miyim Zeynep'im?
1: Sonuna kadar senin yanındayım Ömer'im.
4: Yanımda değil, içimdesin. Hiç kimse seni koparıp atamaz yüreğimde.
1: Babam neden böyle? Niçin beni sevmiyor? Senin baban da böyle miydi Ömer?
4: Değildi. Mısırlı elleriyle okşardı hep beni. Toprak toprak kokardı babam.
1: Ben hasret kaldım böyle bir sevgiye.
2: Nasıl buldun Zeynep'i? Hadi, utanacak ne var bunda? Erkek erkeğe konuşuyoruz, değil mi ya?
3: Acaba Zeynep ne düşünüyor benim için? Mühim olan bu.
2: Ha, seni çok beğendi. Buna emin olmalısın.
3: Gerçekten sevindim buna.
2: Anasınla konuşmuş. Seni kibar, yakışıklı bulmuş. Kızımın karşısına ilk defa sen çıktın. Hayır var bunda.
3: İnşallah.
2: Senin fikrin ne? Söyle de duysun baba yüreğim.
3: Kızınızı çok beğendim. Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç. Bu sebeple ömrüm otel odalarında geçti.
2: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama buna bir çare bulmamız lazım.
3: Çare mi?
2: Madem iki genç birbirini beğendi, biz büyükler de bu işe gönlümüz razı oldu. Hemen bağlamalıyız bunu. Çevremizde dost var, düşman var. Ağızlara sakız olmak istemem. Haklı değil miyim?
3: Haklısınız. Hiç ummadığım bir zamanda Allah karşıma bir melek çıkardı. Kısmetimi buldum nihayet. Zeynep'i çok mutlu edeceğim. Buna şerefim üstüne söz veriyorum. Hemen şehre dönüp hazırlık yapmalıyım bu konuda.
4: Artık babandan istemeliyim seni.
1: Her şeyi göze alıp söyle. Bu uğurda can vereceğimizi söyle.
2: Fonsuzlar! Benim elimde can vereceksiniz.
1: Baba, müsaade et, anlatayım.
2: Çekil! Köpek, bana karşı gelirsin ha! Ana! Yetti artık!
1: Dur! Dur Ömer, söz vermiştin.
2: Nankör! Namert! Sevkiye söz vermeseydim, duvak yerine sana kefen giydirirdim. Onunla evleneceksin. Bu uşak da düğünde şerbet dağıtacak. Yürü!

0: Yetti artık bu naz niyaz. Yakında gelin olacaksın. Aklını başına devşir kız.
1: Sana her zaman dua ettim baba. Bir gün bile karşı gelmedim. Ne olursun yüreğimdeki sevgiyi söküp atma. Hmm,
0: sevgi dediğin şu çulsuz Ömer mi? Kapımdaki köpek mi?
1: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız.
2: Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme. Baharlarını kışa çevirme.
0: Sus kadın! Şimdi yarsın dayağı. Kızı da sen kışkırtıyorsun. Ben onun istikbalini hazırlıyorum. Şehirde saray gibi konaklarda oturacak. Köpek Ömer'i de silip atacak aklından.
3: Zeynep'i vermezler sana oğlum, vermezler. Boşuna yanıp tutuşma.
4: Baktığım, gördüğüm, nefes aldığım her yerde Zeynep'im var. Zeynep'ten ayrı yaşamam mümkün mü anam?
5: Şerif gaddardır. Acımaz sana kardeş.
4: Kimseden korkmuyorum. Ona kulluk ediyorsam, zulmüne katlanıyorsam sevdalımın uğrunadır.
0: Dur bakayım. İndir yükünü yere. Bana sadık mısın göreyim? Diz çök bakayım.

0: Mıstık! Yakında kızımın düğünü var. Yediköy'ün Zeynep'ine şanlı bir düğün yapacağım. Damadıma beni mahcup etmeyin. Her yanı temizleyin, tamir edin. Tamam mı?
1: Emrin başım üstüne.
0: Getir şunu.

0: Söyle, sadık mısın bana? Her emrime kul musun?
1: Zulmetme oğlum, ayağını öpeyim. Kıyma yavruma, etme, eyleme.
0: Senin aramızda işin yok. Çekil kadın!
2: Ana, ana, kendini ortaya koyma. Acımı büyütme.
0: Seni de, ananı da hoş tutmamı istiyorsan, işte böyle olacaksın bana. Şimdi kalk ayağa!

0: Tamam, nasıl damadım, iyi mi?
1: Çok iyi. Ay sonunda gelecek. Zeynep Hanım'ın hediyelerini gönderdi. Bagajda. Size de bir mektup var.
0: Bavulu içeri taşı.
1: Başka bir emriniz var mı?
0: Selam söyle. Gözlerinden öperim. Fazla bekletmesin bizi. Hepimiz beklemekteyiz.
1: Baş üstüne.

0: Aç bavulu. Bakayım bey damadım neler göndermiş. Zeynep! Zeynep! Aslan damadım şehirden hediyeler göndermiş sana. Şu mektubun da sonunu oku bakayım. İyice anlayamadım.
1: Evet muhterem Şerif bey. Size baba diyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Okusana kız!
1: Güzel kızınıza layık değil ama... gönderdiğim bu hediyeleri lütfen kabul etsin. Kendisine burada bir köşk hazırlıyorum. Kızınız her şeye layıktır, hürmet eder, ellerinizden öperim.
0: Oo, kibar olduğu kadar eli de açık damadımın. Ne de olsa zengin adam. Aç ve sefil bir köpek değil. Ha? Oo, şunlara bak ya. Ha? Kürküler. Merak ya. Çok da yakıştı. Ha. Şallar. Ha. Ha. Altınlar. Şunu iki kat dola da Zeynep'in boynuna tak. Hadi durma.

0: Kendini bilsin köpek! Benim kızımla kendi arasındaki mesafeyi görsün!
1: Artık dayanamıyorum. Kendimi de, Şerif'i de, damadı da vuracağım.
2: Sen mezara girersen Zeynep ne olacak? Kahrından ölür.
1: Her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyi.
2: Bırak şu ölüm lafını! En iyisi kaçıp gidin buralardan.
1: Onunla nasıl konuşayım? Artık yanına bile sokulamıyorum.
2: Bir kolayını bulup Zeynep'le ben konuşurum.
3: Beni meraklandırma Mıstık, söyle.
2: Sahiden seviyor musun Ömer'i?
3: Evet.
2: Ölümü göze alacak kadar mı?
3: Evet.
2: Ananı babanı gözden çıkaracak kadar mı? Buralardan ta uzaklara göç edecek kadar mı?
3: Evet, evet.
2: O halde ikindi vakti ahırlarına orada ol. Ömer kaçıracak seni.

0: Kaçıyorsun ha? Bundan şüphe ettiğim için yakaladım seni. Şimdi Ömer'in hayatı senin elinde.
1: Ömer'in hayatı mı?
0: Bak! Hadi gitsene Ömer'e. Adımını attığın anda adamlarım onu delik deşik edecekler.
1: Ona dokunma baba. Yalvarırım, kıyma Ömer'e.
0: Konuş onunla. Sevmediğini söyle.
1: Bunu söyleyemem.
0: Günah benden gitti. Şimdi seyret bakalım Ömer'in can verişini.
1: Hayır! Öldürme onu! Ne istersen yapmaya hazırım.
0: Hemen odana git. Tak takıştır ve en şık halinle çabucak buraya gel. Ondan sonra ne yapacağını söyleyeceğim sana.

0: Geciktin Zeynep. Hadi hemen gidelim buradan.
1: Dur biraz. Ben buraya seninle kaçmaya gelmedim.
0: Anlayamadım. Ne demek istiyorsun Zeynep?
1: Ne demek isteyeceğim? Birden gözlerim açıldı, ayıldım. Çocukça duygularımdan kurtuldum. Seninle kaçarsam ömrüm boyunca hep yoksulluk çekeceğim. Gurbet ellerde bir göz odayı, bir lokma ekmeği bile zor bulacağız.
0: Zeynep, bunları sen mi söylüyorsun? Bu acı sözler senin yüreğinden mi çıkıyor? Hani beni seviyordun, hani kavlimiz vardı?
1: Ne kadar körsün sen? Hala anlamıyor musun? Şu ziynetlere bak. Kürkler, altınlar, şehirde köşkler, arabalar. Hepsini bana Şevki verdi. Onunla evlenirsem her istediğimi alacak bana. Ya sen? Seninle gelirsem bana bunları alabilir misin?
0: Şimdi anlıyorum seni. Haklısın. Yerden göğe haklısın Zeynep. Sana hiçbirini alamam. Gücüm yetmez. Keşke param olsa da ayağının altına dünyayı sersem. Ama ben fakirim, yoksulum. Sana sadece yüreğimi verebilirim. Bu yetmez mi?
1: Yetmez. Çünkü artık aşkımızın bir çocuk oyunu olduğunu nihayet anladım. Lütfen bunu sen de anla ve bir daha karşıma çıkma. Hayatımı mahvetmeye kalkışma. Allah'a ısmarladık.
0: Dur. Belki haklısın. Sen çok yükseklerdesin. Bense ta yerin 7 kat dibinde. Müsaade et. Yüzünü son bir defa göreyim. Sonra da başımı alıp ta uzaklara gideyim.
1: Bunun ne lüzumu var? Hadi yoluna çık olsun.

0: aitsiniz. Paramı çaldı. Bana saldırdı. Yetişmeseydiniz öldürecekti. Jandarmaya götürün, davacıyım.
1: Vamsız, şu yeni gelen var ya, senin hemşerinmiş.
2: Sahi mi?
1: Ya.
2: Geçmiş olsun delikanlı.
1: Sağ ol.
2: Duydum ki bizim köydenmişsin. Kimlerdensin?
1: Hasan'ın oğluyum.
2: Ya.
1: Kara Hasan'ın.
2: Civan adamdı rahmetli. Anan Cevriye kadın nasıl?
1: Şileli Hanım'ın gözlerinden yaşlar eksik olmadı.
2: Suçun ne oğlum?
1: Beni diri diri mezara gömdüler.
2: Felek vurdu mu çarpar adamı evlat. Bilirim acısını.
1: Beni vuran felek değil, sevdiğim kız. Nasıl inandım ona? Yüzü ay gibiydi. Gözleri yıldızlar gibi parlardı. Ama bir yılanmış meğer.
2: Tanır mıyım? Kimin kızı?
1: Şerif'in kızı, Zeynep.
2: Zeynep mi?
1: Lanet olsun ona.
2: Ya lanet etme. Bebecikken bilirim Zeynep'i. Kötü olamaz.
1: Ben fakirim biriyim. Yüreğimden başka bir şey veremedim ona. Zeynep parayı seçti. Üç parça altına sattı aşkımızı.
3: Hala akıllanmadın mı? Şehirde köşk bizi bekliyor. Uşaklar, hizmetçiler, altımızda araba.
4: Hiçbirinde gözüm yok baba.
3: Bana tez cevap ver kız. Hayır mı, evet mi?
4: Hayır, evlenmeyeceğim.
3: Ben şimdi sana gösteririm.
4: İnsaf et be, yazıktır, günahtır.
3: Çekil karşımdan kadın!

0: Kısmetse bugün çıkıyorum evlat. Bir isteğim var mı?
1: Anamı gör. İyi olduğumu söyle yeter baba.
0: Senden selam götürecek başka kimsen yok mu?
1: Bir mıstık var. Arkadaşız.
0: Ya Zeynep?
1: Onu sildim. Yüreğime mezar gibi gömdüm onu.
0: Kaderin oyununa bak. Senin ayrıldığın Zeynep'e ben kavuşmak için tam 18 yıl bekledim.
1: Ne demek bu?
0: Ben Zeynep'in öz babasıyım Ömer.
1: Babası mı?
0: Bu sırrı bilen tek kişi sensin evlat. Belki bir daha görüşemeyiz. Yalnız şunu bil ki benim kızım kötü olamaz. Anlayıp soracağım bunu.
1: Senin kızın olduğunu bilseydim kötü konuşmazdım baba.
0: Yüreğinin yangınını görüyorum oğlum. Nasip olur da köye gidebilirsem önce dilek taşına gideceğim senin için, kurtulman için.
2: Sen her şeye kadirsin büyük Allah'ım. Yalan söylediğim için beni affet. Ömer'imi öldürmesinler diye yalan söyledim. Sana sığındım, sana güvendim Allah'ım. Ömer'in kurtulması için ettiğim duaları kabul et.

0: İstemeyerek dualarını duydum yavrum. Allah kabul etsin.
1: Sağ olun. Dua ettiğim Ömer, benim canımdan çok sevdiğim biriydi.
0: Ben onun yanından geliyorum yavrum. Şu taşı da onun adına yapıştırdım. Kurtulması için Mevlam'a dua ettim.
1: Ömer'i gördünüz demek. Nasıl? Saati iyi mi?
0: Dıştan bakınca kapı gibi kızım. Ama içi yanıp kül olmuş. Kara sevdası uğruna dünyası yıkılmış.
1: Ben onu ölümden kurtardım.
0: Seni uzun uzun anlattı bana. Kötülük yapmadığın içime doğmuştu sanki.
1: Niçin ağlıyorsunuz?
0: Seneler sonra buralara döndüm. Kolay mı? Özlediğim yerleri gördüm.
1: Kimseniz yok mu?
0: Bir Allah'ım var yavrum.
1: Allah yardımcınız olsun.
2: Nankörlük etme! Bunca yıl emek verdim kızına. Şimdi zengin bir kısmet...

0: ölürüm de söylemem. Ama izin ver burada kalayım. Uzaktan göreyim onu. Kapında kulun olurum. Kuru ekmeğe çalışırım. Ne olur.
1: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi, şimdi iş başına.

0: Kolay gelsin.
1: Bu yaşta bu kadar yorulmanıza üzüldüm. Yardımım dokunabilir mi?
2: Sağ olasın. Ben koca hayat yükünü çektim evlat. Bu işler kolayıma geliyor.
1: Madem bir aradayız, artık dert ortağım olursunuz.
2: Derdine ortak değil de çare bulmak isterdim kızım.
1: Ömer bana lanet ederek ayrıldı. Bir araya gelemeyiz.
2: Ömer'in bu ay mahkemesi görülecek. Ceza yiyecek. Ama gene de Allah'tan ümit kesilmez kızım.
3: Demek Şevki ile evlenmeye karar verdin.
1: Evet baba. Ne istersen yapacağım.
4: Kızım!
3: Sen sus kadın! Devam et.
1: Sen de Ömer'i kurtaracaksın. Şartım bu.
3: Gene mi Ömer?
1: Benim yüzümden acı çekmesini istemiyorum. Hapisten kurtar onu.
3: Peki, peki. Öyle olsun. Davamdan vazgeçerim. Şahitler gösterip onu kurtarırım. Lakin bana bir oyun oynarsan hiç acımam, ikinizi de öldürürüm.
1: Şevki ile evleneceğim, söz veriyorum.
5: Benim artık Zeynep adında bir bacım yok. Ömer'i mahpus damına yollayan kıza ben bacım demem.
1: Sen aşkımızın en yakın şahidisin. O gün birlikte kaçsaydık vuracaklardı onu. Yaşaması için yaptım.
5: Sanki şimdi yaşıyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kurtaramıyoruz onu.
1: Haklısın. Ömer'i ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Bu uğurda kendimi feda edeceğim. Yeter ki onu sevdiğimi hiç olmazsa sen anla. Ömer gece gündüz bir türlü aklımdan çıkmıyor.

0: Et çek bakayım.
1: Başsın hanım abla.
2: Parlatalım abiler.
3: Çengelli iğneler, firketeler.
1: Gözlerin...
3: Evet, körüm.
1: Koskoca konakta oturuyoruz.
4: Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir.
3: İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım.
1: Gitmem lazım Gül.
5: Hayatımı bağışla.
4: Biz canın senin olsun.
3: Görüyorum. Vesiatin.
4: Kendimi tanıtamadım.
1: O eşi bulunmaz bir insandır.
6: Nasıl geçti habersiz?
3: Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
2: İhtibanın evladı!
3: Kimdi konuşan söylesenize!
7: Üç arkadaş birazdan TV4'te.

0: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: Tam da leslik.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Haydi gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
14: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: O hayallerinin ardından yürüyen bir isim.
5: Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizi kurmuş olduk.
4: Ailesi onun en büyük destekçisi.
5: Bu işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık.
4: Pandemi döneminde çıktığı yolculuk bambaşka bir serüvene dönüştü.
5: Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.
4: Benim hikayem Pelin Eken Yaşar'ın hikayesini ekrana taşıyor.
5: Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim. Muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim.
4: Benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı ki?

0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: 500 gram file ceviz ve ithal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş.
1: Ucuz, hep ucuz.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
3: İyi yolculuklar Ümran.
4: Teşekkür ederim dayıcığım.
5: Niye dönmüyor Asım amca?
6: Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı.
6: Onu bulacağım Asım amca.
3: Bir şeyiniz yok ya?
6: Hayır.
3: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım. 5 saattir bekliyorum.
6: Bunun için maaş alıyorsun.
7: Alev alev yarın 18'de TV4'te.

0: Ağlıyorsun. Neden?
1: Ömrüm hep ağlamakla geçti Şevki Bey.
0: Düğünümüzde gülmeni isterdim.
1: Beni bağışlayın. İçim kan ağlarken gülemem.
0: Benden çekinme Zeynep. Yüreğindeki derdi dile getir. Belki sana yardım edebilirim.
1: Sahi mi? Bu mümkün mü?
0: Ben şerefli bir insanım. Sana asla bir kötülüğüm dokunsun istemem. Bana itimat etmelisin. Söyle, nedir seni böyle ağlatan, bu geceni zindan eden?
1: Daha küçük yaştan beri Ömer'le ben bir arada yaşadık. Birbirimizi sevdik. Bu aşkımız yüce dağlardaki karlar kadar tertemizdi. Ama babam ayırdı bizi. Bizi yaşarken öldürdü.
0: Bunları bilmiyordum. Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir kara çalı gibi giremem. Sana elimi sürersem ateşte yanayım. Bundan böyle dünya ahiret bacımsın benim.
1: Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun.

0: Hayrola damat?
1: Hayrı şerri yok bunun. Aptal yerine konmak istemem.
2: Haşa! Ne yapmışız ki?
1: Daha ne yapacaksın? Az daha beni günaha sokacaktın. Ben yıkılan bir mutluluğun üstüne yuva kurmam. Vicdanım el vermez. Madem kızının gönlü Ömer'deydi, bana ne hakla verdin onu? Elimi bile sürmediğim Zeynep'ten hemen ayrılacağım.
3: Zeynep! Zeynep! Ömer'e mani olamadık, direkt taşına gitti. Belki canına kıyacak.
0: Bir yere gidemezsin.
1: Bırak onu. Daha fazla günaha girme. Hadi Zeynep, koş. Ömer'e yetiş.
4: Bu sana son dileğim. Dünyada kavuşamadık, ahirette kavuşalım bari.

Gel oğlum, gel sevgilim. Bizi kimse ayıramaz. Sevdamız gönüllerde yaşayacak, türkü olacak. Gel Ömer, gel.

0: yalnız seni sevdim. Yalnız senin için yaşadım. Sana kıymasınlar, öldürmesinler diye bu evliliğe razı oldum. Ya şimdi, niçin bunu yaptın? Neden ayırdın bizi, neden? Neden? Ömer!
1: Zeynep'im, düğünümüz şen ola. Zeynep'im, şen ola.

0: dünyaya. Niçin beni bırakıp gittin? Sen benim her şeyimdin. Ben şimdi nasıl yaşarım sen olmadan? Nasıl? Nasıl?
1: Uğursuzluğu sen getirdin bu eve. Bütün işlerim alt üst oldu.
2: Seni bu hale gaddarlığın soktu. Para için dünyayı ateşe verdin.
1: Kes sesini, nankör köpek!
0: Allah rızası için sus! İçeride zavallı kızın yüreği parçalanıyor.
1: Hay, bana ne? Boncuk mu bulduk?
2: Diyemezsin ona!
1: Anasına bak, kızını al demişler! Anasını sen bir herifin koynunda yakalamadın mı? Ha? Bunca zaman ona analık babalık ettik. Alnındaki karaya göğüs kerdik. Zeynep'in öz anası çıktı. Babası da sensin. O karıyı öldürüp yıllarca mahpusta yattın. Ha. Yalan mı bunlar? Hı? Zeynep öz kızın değil mi? Herifin koynunda yakaladın anasını. Ha? Sen öldürmedin mi?
2: Yalvarırım konuşma artık. Sende hiçbir insaf yok. Ömer'i sen öldürdün. Zeynep'in biricik kızım içeride kahrolmuş çırpınıp duruyor. Daha ne istiyorsun?
1: Şimdi gider kızının yüzüne haykırırım. İşte bu katil senin esas babandır derim. Öz anan da bir derim. Anlasın ne mal olduğunu. Ömer'e de kızına da sana da lanet olsun.
2: Sus diyorum sana. Yetti gayri. Yetti! Yetti!

0: Kızım, yavrum! Niye kıydın canına, niye?
1: Babacığım, iyi ki seni tanıdım. Onun kadar zalim biri benim babam olamazdı, olamazdı.
0: Kadersiz kızım, talihsiz Zeynep'im.
1: Babacığım, doğru mu? Anam kötü müydü? Onu sen mi öldürdün?
0: Hayır yavrum, hayır, yalan! Hepsi iftira! Anan dünyanın en namuslu kadınıydı. Seni ninnilerle büyüttü, canına can kattı.
1: Sonra anama ne oldu?
0: Bir kaza! Tüfeğimi temizlerken ateş aldı, vuruldu. Gözleri sana açık gitti. Bunun için yattım mahpuslarla.
1: Doğru mu? Babamın dedikleri doğru mu?
2: Doğru kızım. O günden bu yana sana öz kızım gibi baktım. Niçin kıydın canına, niçin?
1: Sen bana analık ettin. Zavallı, kadersiz ananı aratmadın. Sıcacık yüreğinde beni bu yaşa getirdin. Kısmet bu kadarmış. Ağlama! Bak! Babamı buldum. Öz babama kavuştum. Babacığım! Anamın bana yadigarı babacığım. Sarıl! Bağrına bas beni!
0: Yavrum!
1: Senin kokunu duyayım. Yüreğinin sesini işiteyim. Artık susun! Ay, yalvarırım susun! Ömer'le benim adağımız var. Yemin verdik. Ayrılmamaya ant içtik. Beni bekliyor. Onu bekletmemeliyim. Gülün! Yalvarırım, gülümseyin bana! Bu benim düğün günüm. Davullar çalsın. Oyunlar oynasın. Düğünüm şen ola. Dünyada önerime kavuşamadım. Ama ruhlarımız ahirette birleşecek. Artık kimse ayıramaz orada bizi. Babacığım! Anacığım! Vasiyetim olsun size. Sağlığımızda birbirimize kavuşamadık. Bundan sonra ayırmayın bizi. Mezarlarımızı dilek taşına yan yana kazın. Mezar taşlarımıza Ömer'e hasret giden Zeynep ve Zeynep'e hasret giden Ömer diye yazın.

0: yaktığın, parçaladığın, kana buladığın bunca insanın yüreği ne halde? Şöyle bir dön de ardına bak zalim!
1: Kapa çeneni!
0: Ne istedin zavallılardan? Kara topraklar kıymadı onlara, sen kıydın!
1: Sana sus dedim!
0: O benim kızımdı! Ömrümce edindiğim tek evladımdı! Nefret ediyorum senden! Bunca yıl bana hiçbir şey vermedin! Dölsüz, dölsüz!
1: Yeter!
0: Vur! Öldür istersen! Bunca zaman sustum, baş eğdim! Yetti gayri! Artık susmayacağım! Ahirette Ömer'in de, Zeynep'in de elleri yakana yapışacak! Senden hesap soracaklar!
1: Kapat çeneni, katil etme beni, yeter!
0: Zeynep'imi, biricik kızımı elimden aldın! Babasına, Ömer'ine doyamadan gitti yavrucak! Anasının yatağına girip, babasını katil yaptın! Öz kardeşinin karısıyla utanmadan yattın! Allah sana bunların hesabını sormayacak mı? Sormayacak mı? Sormayacak mı?

0: Bunlara inanmıyorsun değil mi abi? Ben senin karına kötü gözle bakabilir miyim? Vallahi yalan! İftira! Billahi yalan abi.
1: Bu yıktığın yuvam için! Bu emin için! Bu Zeynep için!

0: var, bu gürültü nedir? Yoksa kıyamet kopar!
1: Gene Mahmur ablaya sataştı deli mürvetin kedisi!

0: Bütün komşular şimdi bayılacağım. Koskoca saraylar gibi konağımda aylardır bir kuruş vermeden oturuyorlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan camımı, çerçevemi taşlıyorlar.
1: Ne yapalım, sahip olsana kedine.
2: Sahip olsana ya, az daha Mahmur abla yiyecekti.
0: Mahmur abla gibi 100 tane uyuz kuş feda olsun benim minnoşuma. Minnoşum. Benim kedim asil kedidir, asil. Öyle uyuz kuşları yerse midesi bozulur.
2: Oh! Uyuz dedi Mahmur ablaya! Uyuz diye senin gibi içi geçmiş kart kokonolara denir.
0: İnersem aşağı, ağzını cart diye yırtarım seni. Kokonu diye senin anana derler, amuru! Bana bugüne bugün kara gümrüklü mürüvvet hanımefendi derler.
2: Hanımefendiye dikiz!
0: Ay, aman dostlar! Şimdi şırak kadar düşün bayılıcım! Görüyor musun şu terbiyesizleri? Defolun, defolun, gözüm görmesin sizi! Akşama da 6 aylık kirayı getirmezseniz hepinizi kulağınızdan tuttuğum gibi sokağa atarım! Anlaşıldı?

0: Hayırlı işler.
1: Eyvallah. Niyet, kuşlara, tavşanlara niyet. Niyet, niyet.
2: Niyetçi, niyetçi.
1: Buyur hanım abla.
2: Yavrumun şansına bir niyet çek bakayım.
1: Başsın hanım abla. Göz takılır devrane, fal bakmayan divane. Pamuk tavşan çek niyeti, çıksın falımız meydane. Oku bakalım delikanlı.
3: Ama ben okula gitmiyorum ki.
1: Öyleyse ben okuyayım. Başına konacak talih güneşi, yakında olacaksın milyoner koçun eşi. Haydi inşallah.
2: İnşallah, al oğlum.
1: Siftah senden, bereketi Allah'tan.
2: Güle güle.
4: Aslan parem, şu kolunu az bir buçuk öteye al ki rütben görünsün. Güzel. Bir takya kıpırdamayını sakın. Bir, iki, üç, hop! Boyayalım, parlatalım abiler! Boyayalım abicim, parlatalım abi! Boyayalım, parlatalım! Cilalayalım!

0: Be baba! Be baba, Filiz'i görünce çarpıldın galiba, ha? Buyur cüzdanını. Her göz banyosuna bir cüzdan ekersen sana günde bir çuval para yetişmez.
1: Ne yaparsın evlat? Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
0: Sende daha çok iş var be baba, ne de olsa eski topraksın sen. Hadi eyvallah!
1: Al bakayım şunu! Yo yo, katiyen olmaz, bu senin hakkın, güle güle harca, hadi bakayım!
2: Senin vaziyeti coğrafyan ne alemde?
3: Kesiktir evladım! Allah orduya zevallık vermesin! Sabahtan beri iki asker geldi, hepsi o kadar!
2: Bende de iş yok, desene bu akşam kuru ekmeğe yatacağız!
3: Kuru ekmeğe de çok şükür! Ya ev kirasını ne yapacağız, Allah bilir!
0: Murat abi, Murat abi! Buna halis 10 Türk derler, su katılmadık 10 Türk lirası! Mis mübarek, mis!
3: Sahicidir, son milli piyango çarptı!
0: Doğruluk piyangosu bu Atin amca! Ey gözünü sevdiğimin oğlu! Çıktı gene bizim şehriye çorbası! Hadi gelin de birer de çay ısmarlayayım size! Hey, gene iyisin moruk!
4: Moruk senin babandı! Al bakalım delikanlı!
2: Ha? Az değil mi?
4: Çok bile! Bu saat 20 lira etmez ama senin güzel hatırın için 50 lira veriyorum!
2: Yavru sinema kapısında beklemese vermezdim ama...
4: Haftaya 100 lirayı yetirmezsen saati yok bil!
5: Ali oğlum!
0: Hop dedik!
5: Bizim şeyleri Salomon Efendi'ye yaz!
0: Hocam be! Ali! Hop dedik! Bize 3 çay demle! Baş üstüne abi!
5: 3 çaya, mıslık 3 çay ısmarlıyor!
1: Desene zenginlermiş!
0: Ne söyleseniz buradan girer, buradan çıkar! Derdinizi çarşaf gibi onluğa anlatın!
6: İki de evvelden var, istersen kalsın, akşama camları silersin ödeşeriz!
0: Tamam oldu! Mis mübarek, mis! Canlı sevdiğim şehriyiz! Bu sefer çorbayı nasıl yapalım biliyor musun?
2: Nasıl?
0: Yumurtalı yapalım! Limonu da sıktın mı, yeme de yanında yat! Zengin olsam ne yaparım biliyor musun? Her gün en az 15 defa yumurtalı şehriye çorbası içerim!
2: Yok, devenin başı!

0: Gözlerin...
1: Evet, körüm. İnsan görmeyince geceyle gündüzün farkı olmuyor. Uyumuş kalmış.
2: Makaralarını, taraklarını da topladım abla.
0: Aç mısın? Söyle, aç mısın? Hadi bizden gel, sıcak bir çorba içersin.
1: Yok, istemem.
0: Hadi gel canım, madem ki insanız birbirimize yardım etmeliyiz.
1: Bu zamanda insanlar birbirine yardım etmiyor. Hepsi kendi menfaatini düşünüyor.
2: Tencereye senin için bir tas fazla su koyduk mu olur biter.
0: Menfaat bunun neresinde?
1: İlk defa böyle konuşan insanlara rastlıyorum.
0: Hadi.
2: Korkma abla, gel.
1: Peki.
2: Buyursunlar.
1: Burası neresi?
0: Bize göre bir yer işte.
1: Çok büyük bir yer olmalı.
0: Nereden anladın?
1: Merdivenlerinden.
2: Abi, ben ateşi yakıp suyu koyayım. Heh.
0: Otur şöyle. İsmin ne senin?
1: Gül. Sizinkiler?
0: Benimki Murat.
2: Benimki de Mıstık, yani Mustafa.
1: Memnun oldum.
0: Kimin kimsen yok mu senin?
1: Hayır. Bir arkadaşım var Üsküdar'da. Vapur parası çıkarsa oraya giderim. Bazen de böyle sokakta kaldığım olur.
0: Genç bir kızın geceyi sokaklarda geçirmesi zor değil mi?
1: Bazen sataşan olur. Sarhoşlar, serseriler. Alıştım bunlara. Kör olduğumu anlayınca bırakıyorlar.
0: İstersen burada kalabilirsin.
1: Size yük olmak istemem. Çorbamı içer hemen giderim. Siz de fakir insanlarsınız.
0: Yok canım, nereden çıkardın fakir olduğumuzu?
1: Akşam yemeğinde çorba içeceğiz demediniz mi?
0: Şey, çorbayı sade fakirler mi içer? Zenginiz biz. Hizmetçi izinli de Mıstık şıpın işi çorba pişiriyor. Yoksa her akşam türlü türlü yemekler yeriz biz. Baksana, koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da pamuk tüccarı. Her ay bize binlerce lira gönderir. Kardeşim Mıstık mektebe gider. Mühendis olacak. Ben de zevk için ressamlık yaparım. Her tablom binlerce liraya satılır. Bize yük falan olmazsınız. İstediğiniz kadar kalın burada.
1: Demek burada kalabilirim. Demek benim de başımı sokacak bir evim, içimi ısıtacak sıcak bir çorbam olacak. Allah sizden razı olsun.
0: Üstünde durma böyle şeylerin. Ha, resimden bahsediyorduk.
1: Resim yapmak zor mu?
0: Tabii zor, çok zor. Önce ruh asaleti lazım, sonra insanın temiz hisleri olmalı.
3: Abi! Kuşların kafeslerini temizledin mi?
1: Ne kafesi? Kuş mu besliyorsunuz?
0: Kuş.
1: Ben kuşları çok severim.
0: Ben de resimlerini yapmaya bayılırım.
1: Ne kadar ince ruhlu bir insansınız.
3: Abi! Lahanayı nereye koydun tavşan?
0: Tavşan ya, benim tavşan resimlerini bir görsen. Ben şu çorbaya bir bakıvereyim. Bir dakika, çeneni tutsam patlar mısın be?
3: Ne dedik ya?
0: Kız gitmek isteyince numara yaptım, zenginiz dedim.
3: Zengin ediniz.
0: İkimiz kardeşiz, babamız Adana'da tüccar. Bize aydan aya para gönderir. Ben ressamım, sen de mühendis mekteminde okuyorsun.
3: Bay anam, mühendis mektebinde okuyorum ha?

0: Bu konak da bizim, unutma. Şimdi çorbayı al da yürü.
1: Bu çok kıyak be! Hayveden zengin olduk! Üf,
0: of! Çorbanız hazır Gül. Bizim Mıslık çok iyi aşçıdır. Harika yemekler yapar.
1: Öyleyimdir ya! Zevk için yemek pişirmeye bayılıyorum. Yoksa babamız Adana'da milyoner. İstesek apartmanlar, Cadillac markalı otomobiller, çifte çifte uşaklar, her akşam şehriye çorbalı...
2: Ne var, bir şey mi oldu?
0: Yok canım, Mıslık şaka yapıyor gene. Öyle şakacıdır ki kafir.
1: Ya öyle şakacıyımdır ki... Bu esnafta insaf denen şeyden zırnık kalmamıştır. Hoppala! Bu yavru usta nereden çıktı?
0: Oh, buyurun Mösyö Artin, gözlerimiz yollarda kaldı. Kaç gündür nerelerdesiniz?
1: O senin aklından zorun vardır.
0: Candan ve sevgili dostumuz, tüccardan Mösyö Artin... bu da Gül Hanım.
1: Ne asaletli bir tanışma!
0: Sizin yazıhaneden bir pusula göndermişler, şuna bir bakıverin.
1: Ne dursun, ne pusulası? Zottop'tan divane oldunuz, ne yazıhanesi? Bu yavru usta neyin nesi?
0: Dur, her şeyi anlatayım. Tam şehriyeyi almış eve geliyordum.

0: Demek Gül Hanım'la yeni tanıştınız. Efendim bendeniz Fotoğrafçılık Türk Anonim Ortaklığı Müdürü Artin D'Artagnan. Şerefyap oldum efendim. Şimdi size bir teklifim var. Aramıza Gül Hanım'ın katılması şerefine bir eğlence tertipleyelim.
1: Tamam, otomobiller benden.
0: Otomobil olursa ben yokum, biliyorsun beni tutar.
2: En iyisi burada eğleniriz, biz bize.
1: Ben mızıka çalarım.
3: Ben de şarkı söylerim size.
0: Var olasın Gül Hanım.
2: Neyse, gerisini yarın hallederiz. Gül'ün uykusu gelmiştir. Yatağını yapalım. Biz yukarıdaki büyük odada yatarız.
3: Benim için rahatsız olacaksınız.
2: Yok canım, koskocaman köşkte rahatsızlık ne kelime.
4: Temiz çarşaf getir.

0: Yemek yemiyorsun Murat!
1: Hayır Artın Usta, canım istemiyor.
0: Bak Mıstık, zenginlik gösterisinde bulunup asaletli laf etmeyi bana bırakın. Gayet iyi lugat paralarım.
2: Ben de ziyafet için öyle bir süsleyeceğim ki salonu, çiçek de olacak. Kocaman kocaman güller.
0: Zo kendini sahiden zengin sanıyorsun.
2: Murat abi, gülleri ben vereyim kıza, olmaz mı?
1: Ne olur, sen ver.

0: teriyak kuzuları bunlar evladım!
1: 5 kağıt vereyim!
2: Olmaz Salomon efendi, bana 15 lira lazım!
1: Sen yabancı değilsin! Al şu 10 lirayı!
2: Ama...
1: Bir kuruş fazla olmaz! Tamamdır, tamamdır!
3: Oğlum Ali!
4: Hop dedik!
3: Bizim çayları Salomon efendiye yaz!
4: Başüstüne abi!

0: Bu çiçekleri senin için getirdim Gül abla.
1: Leylak! Leylak getirmişsin. Ama bunlar gül.
0: Sana adi gülüm getirecektim. Aşılı gül getirdim abla. Bunlar çok kıymetlidir. Koca İstanbul'da bir tek yerde bulunur leylak kokulu güller.
1: Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Bu neşeli geceyi konağın şeref salonunda kutlayalım. Ne dersiniz?
3: Münasiptir.
1: Ah, ne iyi.
2: Çıkalım öyleyse.
3: Yukarıda eşya vardır. Zor eşyasız konak olur.
0: Öyleyse yükle şu koltuğu.

0: konağın haşmetine bakın, insanın ruhuna huşu ver o.
1: Buyursunlar.
2: İşte konağın şeref salonuna geldik. Siz güle salonu gezdirin, ben de buzdolabından çıkarayım.
0: Karşı tarafta büyük çerçeveler içinde dedelerden kalma muazzam tablolar asılmaktadır. İşte Murat'ın büyük babası.
3: Çok kıymetli bir şey olsa gerek.
0: Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor. Ama Murat satmıyor, çünkü manevi kıymetine baha biçilemez. Bu taraftan bu. Bu da sevgili validelerinin portresi.
1: Buyurun efendim, bu taraftan.
0: Çek evladım şu sehpayı. Dikkat et, üstündeki Çin vazosunu devireceksin. İşte şu cenahta da muhterem pederlerinin resmi duruyor.
2: Güle salonu mu gezdiriyorsunuz?
3: Evet, Monsieur Artin'le Mıstık aile resimlerinizi gösterdiler.
2: Aile resimleri mi?
3: Ne iyi, bütün ecdadınızın tabloları var.
2: Evet, ecdadımın tabloları.
0: Şimdi size sofraların en şairanesini hazırlayacağım.
2: Ne yaptın bugün?
3: Hiç, oturdum. Sonra düşündüm.
2: Ne düşündün?
3: Seni düşündüm. Seni, sizleri, hepinizi. İnsanın dostları olması ne iyi.
2: Biz de seni düşündük. Artin, ben, Mıstık, senin gibi bir dosta ihtiyacımız varmış da haberimiz yokmuş.
3: Yalnızlık, kimsesizlik korkunç bir şey. Sizleri tanıyınca bunu daha iyi anladım. Beni terk ederseniz artık o yalnızlığa dayanamam.
2: Seni hiç bırakmayacağız Gül, hep beraber olacağız.
0: Hey baba bey! Fotoğrafçılık Türk Anonim Şirketi Müdürü Monsieur Artin D'Artagnan, kralların bilem sofralarında yiyemeyeceği fevkalade güzel yemekler hazırladı.
4: At martini devreli Artin, dağlar inlesin.
0: Anan mı ahçıydı, baban mı be Artin? İstersen millete parmaklarını bilem yedirirsin. İstavritlerin kılçıklarını bilem çıkarmışımdır ki, Hacı Bekir'in latin lokumu olmuştur. Ama da soğuk, buzdolabı kıyak işliyor. Şimdi evimizin kraliçası şerefine içelim.
3: Ben miyim bu?
0: Elbette.
1: Şerefinize abla.
2: Sağlığına ve güzel günlere Gül.
3: Güzel günlere.

0: Elinize sağlık, çok güzel olmuş.
1: Afiyet olsun hanım kızım.
0: İyi dostlarım, iyi insanlar. Hepinizin, hepimizin şerefine.
2: En kötü günümüz böyle olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Hayatımda ilk defa neşelendirdiniz beni. Ama size sevgimden başka verebilecek hiçbir şeyim yok. Kör bir kızın sevgisinden başka hiçbir şey.
1: Daima devam edecek dostluğumuzun şerefine.

0: Görmek istiyorum artık, görmek istiyorum. Bu karanlıktan kurtulmak, sizleri, hepinizi görebilmek için görmek istiyorum.
1: Ağlama gül, ağlama.

0: Çocukken geçirdiğim hastalıktan kör olmuş gözlerim. Annem babam fakir insanlar oldukları için baktıramamışlar. Bir sene oluyor, ard arda öldü ikisi de. O zamandan beri sokaklardayım.
1: Hiç doktora gittin mi? Ne dedi?
0: Ameliyatla açılabilirmiş. Ama çok para lazımmış.
1: Ne kadar?
0: 3000 lira.
1: O kadar mı? 3000.
0: Çok değil mi?
1: Yok, babama yazar isterim.
0: Gözlerim açılacak öyle mi? Göreceğim. Seni göreceğim. Hepinizi, kuşları, ağaçları göreceğim. İçinde yaşadığım köşkü.
1: Her şeyi göreceksin Gül. Bu sıkıntılı günleri unutacaksın.
0: Belki de bu saadet bitecek. Ben ne kadar istesem de anneniz, babanız, belki nişanlınız sizden uzaklaşmama sebep olacak. Gene yalnız kalacağım.
1: Kalmayacaksın Gül, seni bırakmayacağım. Mıstık evlensin isterse, Artin de gitsin. Biz gene beraber olacağız. Küçük bir evimiz olacak. Belki deniz kenarında renk renk çiçekler, kahkaha çiçekleri, güller, hanım elleri, sarmaşıklar içinde. Sonra kuşlar olacak, Mahmure abla, pamuk, onların yavruları. Akşama kadar yanında olacağım. Geceleri yıldızları seyredeceğiz. Belki eğer sen istersen... Nasıl söyleyeyim bilmem ki... Sana karım olur musun diyeceğim. İstersen kabul etmesi yanı yok. Ben yine de seni seveceğim. Öyle ya. Belki gözlerin açılınca beni beğenmeyeceksin.

0: Mürvet Hanım, hu! Allah seni korudu Mürvetciğim, dün akşam iyi ki evde değildin.
1: Hayrola Hadiye Hanım, ne oldu?
0: Daha ne olsun, acıyıp evine aldığın iyi çocuklardır diye her zaman müdafaa ettiğin o it kopuk alayı eve kadın kapamışlar.
1: Ne? Kadın mı kapatmışlar? Ah başıma gelenler! Baba yadigarı konağın adını iki paralık ettiler demek.
2: Senin konak olsa neyse, mahallenin namusuyla oynuyorlar. Sazlı sözlü, içkili bir oturak alemi ki sorma.
0: Yakında kapıya kırmızı fener asarlarsa hiç şaşmam.
1: Gidip dünyayı başlarına dar etmezsem bana da kara gümrüklü deli mürvet demesinler, görürsünüz.

0: Geri çabuk döndünüz.
1: Hele şuna bak! Edepsizliğin böylesini de hiç görmemiştim. Çabuk tası tarağı topla! Bu ev senin bildiğin evlerden değil.
0: Anlayamadım efendim. Kimsiniz siz?
1: Şimdi süpürge sopasını kaparsam kim olduğumu görürsün. Defol dedi!
0: Gidecek yerim yoktu da Murat Bey getirdi beni köşke. Siz onların hizmetine bakan hanım olacaksınız. İzinden döndünüz herhalde.
1: Evet, evet. Affedersiniz, evet izindeydim. Beylerin 40 yıllık hizmetçisiyim. Biraz sinirliyim de. Evde bir yabancı görünce...
0: Teşekkür ederim. Asıl siz benim kusuruma bakmayın. Nereden bilecektiniz? Gözlerim açılınca ev işlerinde yardım ederim size. Koskoca konak. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuzdur.
1: Tabii, kocaman konak. Ama kolları bir sıvadım mı altından girer, üstünden çıkarım evelallah.
2: Gül'ün gözlerini muayene eden doktora gittim.
3: Ne oldu? Sonra Murat abi?
2: Vaziyetimizi anlattım. Fakiriz dedim. İyi adammış. Ben para almam ama hastane masrafları 3000 lira tutar dedi.
3: 3000 lira? Bu kadar para nereden bulunur be?
2: Nasıl buluruz ben de bilmiyorum.
3: Bugünlük yapacak bir şey yok. Geç oldu artık. Gül'ü de

0: İşte beyefendiler de geldiler. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım. Artık 40 yıllık hizmetçinizin kusuruna bakmazsınız. Köşke misafir getirdiğinizden haberim yoktu da.
1: Kabahat bizde Mürvet hanım. Sizden şey yani, senden habersiz...
2: Nasıl olsa koca köşkte oda bol dedik.
0: Tabii efendim, koca köşk. Hamdolsun odadan bol ne var? Yemek hazır efendim.
2: Yaşa sen Mürvet! Banyoyu da hazırlayıver, yorulacaksın ama çamaşır da dağ gibi yığıldı! Nasılsın hanım kızım?
0: Buyurun beyefendi!
3: Çok teşekkür ederim efendim!
0: Siz de buyurun beyefendi! Size layık bir sofra değil ama kusura bakmayın Gül hanım!
3: Çok mutluyum! Bu mutluluğu bana verdiğiniz için sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözlerim açılınca ne olur beni başınızdan atmayın. Yemek pişiririm size. Çamaşırlarınızı yıkarım. Her hizmetinizi görürüm. Neden cevap vermiyorsunuz? Kovmayacaksınız değil mi?
2: O nasıl söz hanım kızım?
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Artin amca.

0: Kızcağıza doğruyu anlatmaktan başka çaremiz yok.
1: Artık çok geç. Uydurduğumuz masala öyle bir inanıyor ki... ...doğruyu söylemektense öldürelim daha iyi.
2: Alın. Birikmiş 1000 liram vardı.
1: Mürvet abla...
2: Sus! Olsa da tamamını verseydim. Koskoca köşkün sahibiyim ama atsan atılmaz. Tarihi eser diye satsan kimse almaz.
3: Sağ ol Mürvet abla. Herkes senin gibi yüreğinde hisseseydi bunu.
0: Gerisini Salomon Efendi'den istesek?
1: Verir mi?
3: Benim boya sandığını, kuşları, fotoğraf makinesini rehin bırakırız.
0: Çalışmazsak borcu nasıl öderiz?
3: Allah kerim be Artin amca. Hele Gül ablanın gözleri bir açılsın... ...başka biri tutar gene öderiz borcumuzu.

0: en tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bakın.
1: Hamda Leslik. Sevince.
2: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Sen mi geldin? Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
1: Hesap
3: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
1: Hesap kurdu.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up

0: sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi. Sadece
7: durulan. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Ne? Maşallah bu aralar çok iyi görünüyorsun.
2: Elhamdülillah.
3: Ha, Sertaç arıyor. He? Sertaç.
4: Hey Sam, bayramın kutlu olsun. Gelemedik bu bayram Almanya'dan ya.
3: Olsun teyzem, olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Hem Türk Telekom'la buradaymışsın gibi, ne güzel işte. Dur bak sana kimi vereceğim.
4: Enişte. Bayramın kutlu
1: Sertaç,
4: olsun.
1: Sertaç bak yanımda kim var?
4: Bak.
2: Sertaç, Almanya nasıl oğlum?
4: Ellerinden öperim.
2: Çok güzel.
1: Bak şimdi kime veriyorum?
5: Dur getir, ben de konuşayım.
1: Tamam bak kime veriyorum?
4: Halam.
3: Sertaç.
4: Bayramın kutlu olsun.
3: Senin de bayramın kutlu olsun halam.
6: Sertaç abi.
0: Türk Telekom 5G ile Türkiye'nin 81 ilinde doya doya bayramlaşıyoruz. Kurban bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom değerli hissettirir.
7: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
3: Biz de alışverişe atlayın.
7: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
8: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
7: Kim işte bu çocuk ya?
3: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusta bahar kampanyası başlamış.
9: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
10: Merhaba Salomon Efendi.
11: Merhaba.
10: Senden bir ricamız var da.
11: Ne ricası?
10: Acele bir miktar paraya ihtiyacımız var.
11: Ne yapacaksınız parayı?
10: Nasıl anlatayım, bir hayır işi, sakat birine yardım.
11: Anladım, bir beşlik yeter mi?
12: Beşlik mi? Hangi beşlik?
11: Çık bakalım. Ne kadar yani?
10: 2000.
11: Kuruş mu?
12: Ne kuruşu Zo? Lira.
11: Şaka mı ediyorsunuz be kuzum?
10: Hayır Salomon Efendi, bize bu para muhakkak lazım.
12: Sevaptır Salomon Efendi, ver.
3: İsterseniz rehin de bırakırız.
12: Oldu tabii. Boya sandığını, fotoğraf makinenizi, niyet kutunuzu Salomon Efendi'ye bırakırsınız.
11: Malum ya, iş adamıyım ben.
12: Getirelim mi?
11: Tabii, getirin kutuları, alın paraları.
12: Ulan bunlar enayi değil, su katılmamış alanak be!
11: Hey Maşar Osman! Rahmetlik, neredesin?
13: Bana bak Murat, boş ver sen. Bunlara matrak lazım. Fakir fukaranın halinden anlamazlar.
10: Sen anlar mısın sanki?
13: Bir dakika Murat. Bende para yok, olsa verirdim bilirsin. Ama bak, Rabbena hakkı için bir Osman Büyük Bulut ver. Zengin mi zengin, efendi mi efendi. Beni çok iyi tanır, ona git.
10: Sana eğlence lazım.
13: Bana bak oğlum, biz fakir fukarayı matrağa alıp gülenlerden değiliz. Benim ismim Mevlana Kapılı Ayı Recep. Ama kendim ayı değilim.
12: Bilirim ki siz adesiniz.
13: Sen karışma be! Ne kaybedersin gidersen? Buradan bir dolmuşla Fenerbahçe'ye. Kime sorsan Osman Büyük Bulut diye gösterir. Vaziyeti anlatırsın. Beni ayı gönderdi dersin. Ulan Hakkı, Çarpık Hatice'nin düğün mangırını kimden iyi ettikti?
12: Osman Büyük Bulut'tan.
13: Ya sarhoş aptı arabayı çarptığı zaman kimden aldık tamir parasını?
12: Onu da Osman Büyük Bulut'tan.
13: Şimdi aklın kesti mi arslanım?
10: Biçimsiz bir manzarayla karşılaşmayalım.
13: Yahu fakir babasıdır diyorum sana be kardeşim. Git, sonunda bana dua etmezsen bir şey bilmem.
12: Peki.
6: Yarın ilk işimiz bu olsun.
11: Osman Büyük Bulut dedin.
13: Demem.
11: Hadi eyvallah kişi zadem.
13: Hay Allah! Yarın gene bize sinema çıktı be!
6: Böyle biri yok mu?
13: Olmaz olur mu? İstanbul'un en cımrı zengini!
6: Oldu galiba abi ha, ne dersin?
12: O hergeliğe pek inanılmaz ya.
11: Bir defa gideriz, ne kaybederiz ki?
12: Ya olmazsa?
6: Boş ver be Murat abi, garip kuşun yuvasını Allah yapar.
11: He be Murat! Hadi biz gidip birkaç kuruş doğrultalım. Sen de git gülü gezdir. Kızcağız sabahtan beri evde kapalı kaldı.

0: Güzel bir yer olmalı burası. Sahiden güzel mi?
1: Güzel, çok güzel.
0: İnsanın gözleri görmeyince gönlündeki gibi olsun istiyorum.

0: Bilsen nasıl merak ediyorum seni. Gözlerim açılacak değil mi? Sadece masallarda var olduğuna inandığım iyi insanları, güzel şeyleri görebileceğim değil mi?
1: Telgraf havalesiyle istedim parayı babamdan. Yarın mutlaka elimize geçer.
0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bütün bu yaşadığım şeylerin gerçek olduklarına inanamıyorum.
1: Gözlerin açılacak. Yemin ederim ki açılacak.
0: Oturduğumuz köşkü anlatsana. Çok merak ediyorum.
1: Güller, çam ağaçları, rengarenk çiçekler arasında. İki tarafı beyaz mermer merdivenli.
0: Çok güzel. Düşündüğümden daha güzel.
2: Burası olacak Murat abi.

0: Sıkı durun çocuklar, film başlıyor.
1: Buyurun efendim, geç kaldınız.
2: Çok enteresan darling. Bu kuşları da nereden buldunuz?
1: Affedersiniz. Acaba Osman Bey...
2: Aa, bak babanı arıyorlar.
3: İşte orada.
2: Ama olur mu?
4: Niçin olmasın? O beğendiğin katı satın alır, istediğin gibi dayar döşerim. Kapına son model bir araba, bankadaki hesabına şimdilik 100.000 lira.
5: Tam yerine gelmişiz be Murat abi. Herif 100.000'lerden bahsediyor. Bizim isteyeceğimiz sadece 2.000 liracık.
1: Affedersiniz Osman Bey. He? Osman Bey bizi Recep...
4: Şimdi sırası mı be kardeşim? Kim bu Recep Allah aşkına?
5: Ayı!
4: Ne dedin?
1: Arkadaşın Recep Bey'den bahsediyor da...
4: Kim bu Recep yahu?
5: Ayı diyorum sana!
4: Bana mı? Ben adamı!
1: Affedersiniz Osman Bey, bir anlaşmazlık oldu. Ayı Recep Bey'in lakabıdır. Mevlana kapılı Ayı Recep.
4: Bana ne bunlardan? Ne istiyorsunuz onu söyleyeyim?
5: Ayı senin için 2.000 papel versin dedi.
4: Ne? Şimdi de şantaj ha? Paraş mı istiyorsunuz benden?
1: Estağfurullah efendim, ne haddimize. Recep Bey sizin fukara babası olduğunuzu söyledi. Kör bir kızın gözlerini açtırmak için 2.000 liraya ihtiyacımız vardı.
4: 2.000 lira! He! 2.000 liracık! Bu da dilenciliğin başka türlüsü herhalde. Mehmet! Mehmet!
6: Buyurun efendim.
4: Nasıl girdi bu adamlar buraya?
6: Kılıklarını aldandım efendim. Kıyafet balosuna gelmiş oğlunuzun arkadaşları sandım.
4: Çabuk at şunları dışarıya!
6: Başüstüne efendim, hadi!
1: Bırak
6: hadi
1: be! Biz çıkmasını biliriz.
4: 2.000 liraymış! Parayı sokaktan mı buluyoruz be?
1: Adamlar, siz insan adamlardınız değil mi? Çok darda olduğumuzu biliyordunuz. Bir sakata yardım için paraya ihtiyacımız olduğunu, her çareye başvurduğumuzu biliyordunuz. Şimdi ne hoş oldu değil mi? Arkadaşlarınızı aldattınız. Onlar kovuldu, eğlence çıktı size. Niçin gülmüyorsunuz? Hadi gülsenize! Niçin alay etmiyorsunuz? Alay etsenize!
4: Kör Nuri'nin hacamat parasını kimden aldıktı?
7: Osman Büyükbulut'tan.
4: Çarpı Hatice'nin düğün masrafını?
7: Onu da Osman Büyükbulut'tan.
5: Sık!
3: Görüyor musun?
5: Limon gibi sivri çıkar! Sık Murat abi! Ye onu ye! Vur! Çenesine çenesine vur! Yaşa Murat abi! Oh! Oh! Sol gözünü kim şişirdi? Osman Büyükbulut! Dudağını kim patlattı? Osman Büyükbulut! Ya ağzı dişini kim kırdı? Onu da Osman Büyükbulut!
8: Oğlum Ali!
5: Hop dedik!
8: Yaz şimdi bütün çayları Ayı Recep'e!
2: Geç kaldılar küçük tavşan. Murat abin hala gelmedi. Babası parayı gönderdi mi? Ne dersin? Bak, sana bir sır söyleyeceğim. Ama kimseye söylemeyeceğim.

0: söylemeyeceksin ha. Hele Murat abine hiç söylemeyeceksin. Ben onu seviyorum küçük tavşan. Hem öyle çok seviyorum ki, niçin şaşırdın? Kör kızlar sevemez mi? Bunu gözlerim açıldıktan sonra söyleyeceğim. Murat diyeceğim, ben seni seviyorum. Gözlerim açılacak değil mi küçük tavşan? Sen Murat'ı benden iyi tanırsın. Sözünde durur değil mi? Belki de paralar gelmiştir. Bu kadar mesut olmak beni korkutuyor. Ya gözlerim açılmazsa? O zaman beni sever mi acaba? Düşünüyorum da. Saadete bu kadar yaklaştıktan sonra geriye dönemem diyorum. Soğuk gecelere, parklara, köprü altlarına kendimi öldürürüm. Daha iyi.
1: Şimdi ne yapacağız?
2: Parayı bulacağız. Bulmaya mecburuz.
1: Nereden? Yalvaracak yerimiz kaldı mı?
2: Yalvarmayacağız, zorla alacağız.
3: Murat Bey oğlum sakın.
2: Bıktım artık. Niye kahvede alay ettiler bizden? Neden evlerinden köpek kovar gibi dışarı attılar bizi? Güle güle Mahmur abla. Sen gülle meşgul ol Artin Usta.
4: ...500'le biter. Dördüncü vidodan Rubikon. 4000 lira daha rica edeceğim. Şansımız yok bu akşam.
5: Kumarda kaybeden aşkta kazanır güzelim. Senin için bütün servetim feda olsun. Kim bu münasebetsiz acaba bu saatte?

0: Hepsine. Yalnız, yalvarırım, hayatımı bağışla.
1: Biz canın senin olsun, paraların da! Yarın Gül'ü hastaneye yatırırsın.
2: Peki ya sen?
1: Teslim olacağım.
2: Teslim olacağız.

0: Sen misin Murat?
1: Para geldi Gül.
0: Geldi mi? Demek hastaneye yatacağım. Demek gözlerim açılacak.
1: Evet Gül, karanlık dünyan aydınlanacak artık. Yeni bir hayata başlayacaksın. Başka bir dünyan olacak.
0: Yalnız mı? Niçin cevap vermiyorsun? Benim dünyam yok artık. İkimizin dünyası var. Mıstıklı, Monsieur Artinli dostlarla dolu.
1: Hayat bu Gül, kader bizi ayırırsa...
0: Sus Murat! Ölürüm o zaman.
1: Yaşayacaksın Gül.
0: Sen olmadan mı?
1: Ben olmasam bile.
0: Hayır! Demek bana acıyordun Murat. Şimdi gözlerim açılıyor. Acınacak halim kalmadı diye beni terk ediyorsun.
1: Beni dinle Gül, inanarak dinle. Seni seviyorum. Ama öyle bir mesele var ki bunu sana izah edemem.
0: Gözlerim açılmasın istersen. Yeter ki senin yanında olayım.
1: Önümüzde uzun yıllar var. Sana döneceğim, gene mesut olacağız.
0: Gitme ne olursun, yalvarırım. Murat!
1: Gitmem lazım. Bu benim için ölümden de acı ama gitmem lazım Gül.
0: Seni ölünceye kadar bekleyeceğim.
1: Geleceğim Gül. Dünyanın öbür ucunda da olsan geleceğim sana.
0: Murat! Murat!
1: Gülüm!

0: gülüm.
1: Murat'ım. Murat.
2: Abla.
1: Sen de mi gidiyorsun Mıstık?
2: Gül abla, Gül abla.

0: güle güle Murat.
1: Allah'a ısmarladık.

0: demek gözleri açıldı.
1: Anlatsana Bertin amca, ne yaptı seni görünce?
2: Beni tanımadı bile. Lüküs bir araba duruyordu kapıda. İçinden kalantor bir adam indi. Ona doğru koştu. Monsieur Artin dedi. Utandım. Kendimi tanıtamadım.
1: Gül abla haklı Murat abi. Çok attık.
3: Onun hayatında yerimiz yok artık. Beni de görse aynı şey olacaktı. Milyoner ressam Murat var şimdi onun hayalinde. Bırakalım her şeyi tatlı bir hatıra olarak kalsın.
1: Belki bir gün rastlarız değil mi Murat abi?
3: Kim bilir, belki.
4: Ne budalayım ben. Önüne kadar gelmişim, haberim yok.

0: Evet hanımcığım. Az daha evi bulamayacağım diye ödüm koptu.
1: Aa, mürüvvet mi? Ne mürüvveti be? Deli misin, nesin sen? Üstümü başımı berbat ettin. Kapı açılır açılmaz pat diye insana sarılmak. Dilenciliğin yeni şekli mi bu?
0: Siz yeni hizmetçi olacaksınız, beni tanımıyorsunuz. Murat Bey'i görmek istiyordum ben.
1: Murat Bey mi? Bu kılıkla mı? Başka kapıya kızım!
0: Ne olur, siz bir kere haber verin, Gül gelmiş deyin. Göreceksiniz bakın, nasıl koşup gelecek.
1: Azar işittireceksin bana ama, bekle bakalım.

0: Murat abi. Onu düşünüyorsun değil mi Murat abi?
1: Sen mıstık, sen düşünmüyor musun?
0: Ben de düşünüyorum ama sen başka.
1: Bir sene geçti aradan. Kim bilir nerededir şimdi? Mesut mudur acaba?
0: Bizi unutur mu dersin Murat abi?
1: Bilmem, unutmaz herhalde. Biz onu unutabiliyor muyuz? Onu bir gün uzaktan da olsa görebileceğimi ümit ederek yaşıyorum.
0: Göreceğiz Murat abi. Bulacağız onu. Ninem insan bir şey 40 gün isterse muhakkak olur derdi. Biz bir senedir onun ismini sayıklıyoruz.
1: Aylardır tek teselliyim, onun gözümün önünden gitmeyen aydınlık yüzü, bana bakan ama görmeyen gözleri.
0: Artık görüyordur Murat abi. Bizi görse eskisi gibi sever mi dersin? Ben mesela o kadar yakışıklı diyelim. Ama sen, seni sever herhalde Murat abi, ha?
1: Belki de evlenmiştir. Hep bizi bekleyecek değil ya.

0: kimse utanacak halimizden bizi istemeyecek. Ama o benim için ekmek, su, her şey. Arayıp bulacağım onu.
1: Nasıl bulacaksın be evlat? Koskoca İstanbul bu.
0: Ne olursa olsun arayacağım. Anlamıyor musunuz? Onsuz yapamıyorum. Yapamıyorum onsuz. Mıstık, sen istersen çalış. Gene boyacılık yap.
2: Sen nerede, ben orada Murat abi. Boşuna mı yattık içeride beraber?
1: Gül'ü hep beraber arayacağız.

0: kadar çabalasak boş. Artık onu bir daha göremeyeceğiz.
1: Allah bu Murat abi. Bir de bakmışsın kendiliğinden karşımıza çıkıvermiş.
2: Aramayı biraz boşlayıp da adam gibi çalışmaya başlasak.
0: Çalışamıyorum Martin usta. Sanki ben iş yaparken arkamdan geçecek de göremeyecekmişim gibi geliyor. Benden artık hayır yok.
2: Evladım, tazele şunu.
3: Baş üstüne Artin usta.
1: Gül ablamın şarkısı.
4: Çoktan unut.

0: Ne istiyorsun ahbap?
1: Gülperi Hanım'ı görmek istiyorum.
0: Bak sen, Gülperi Hanım'ı göreceksin demek. Ya eğlen bakalım delikanlı, burası sana göre yer değil.
2: Hasan abi, Gülperi Hanım için çiçek gönderdiler.
0: Peki, odasına götürün. Hey delikanlı, sana söyledik. Gülperi Hanım kim, sen kim? Hadi durma, çek arabanı, hadi!

bak! Bulduk! Bulduk! Ey güllü, hele hele güllü! Ey güllü!

0: Ne oldu be Murat abi, anlatsana. Hadi be Murat abi, meraktan patlatma insanı.
1: Ne oldu anlatsana, Gül'ü gördün.
0: Peki niye sevinmiyorsun?
2: Önce içim içime sığmıyordu. Birdenbire her şeyin hallolduğunu sanıyordum. Onu ellerimle tutacakmışım gibi yakın geliyordu bana.
0: Seni tanımadı mı yoksa?
2: Görmedim ki. İçeriye bile sokmadım.
0: Nasıl sokmazlarmış? Kapıyı mapıyı kırar, dünyayı başlarına yıkarız.
2: Faydası yok. O artık bizden çok uzaklarda. Bambaşka bir dünyanın insanı olmuş. Zenginliği, şöhreti dağlara aşmış. Bir de bizim halimize baksan. Sepetlerle çiçek geldi. Her biri 500 lira ederdi en azından. Bizim bir aylık nafakamız.
0: Aramızda uçurumlar var desene.
1: İyi ki yanına gitmemişsin evlat.
2: Haklısın Martin Usta. Hastaneden o haliyle çıktığı gün seni beğenmeyip başkasına koşan kız beni karşısında görünce yaka paça dışarı attırırdı.

0: Gazinoda çiçek satan kızı al, gazinoya baş solist yap. Sonra da ona aşık ol. Olacak şey değil bu Kenan.
1: Gül'ü tanısan böyle söylemezdim. O eşi bulunmaz bir insandır.
2: Nasıl geçti habersiz?

0: nasıl yakalamıştık saçlarından baharı.
1: Oğlum, sen iyice abayı yakmışsın. Belki de evlenme teklif edersin kıza. Ha? Ne dersin?
0: Ben hala o günleri

0: Geldiğinizi hanımefendiye haber vereyim.
1: Hoş geldiniz Kenan Bey.
2: Hoş bulduk. Şahaneydiniz bu gece. Tek kelimeyle şahane.
1: Çok teşekkür ederim Kenan Bey.
2: Para, şöhret, istediğiniz yere ulaştınız sonunda. Evlenme teklifime hayır diyebilmek için bakalım hangi bahaneyi ileri süreceksiniz şimdi?
1: Her şeyimi size borçluyum Kenan Bey. Bu duruma gelmemde sizin payınız büyük. Ama yapmak istediğim şeyler bitmedi henüz. Yıllar önce bana korkunç acılar çektiren, fakir bir kız olduğum için beni köpekler gibi kapısından kovan kötü kalpli bir adam var. Size evet demeden önce onu bulup intikamımı alacağım. Parayı da, şöhreti de sadece bunun için istedim.
2: Hala bu eski hikayeyi unutmadınız mı?
1: Unutmak mı? Unutulur mu hiç? Sadece bu intikamı alabilmek için yaşıyorum.

0: Umduğumdan yaşlı ve çirkinmişsiniz Murat Bey. Yıllardır bugünü bekledim. Yüzünüze karşı ne kadar alçak bir adam olduğunuzu haykırabilmek için sabrettim. Söyleyin bana, zavallı bir körle sadece alay etmek için mi para verip gözlerini açtırdınız? Paralarınızın minneti altında kalmayacak kadar zenginim ben de artık!
1: Büyük bir yanlışlık var galiba hanımefendi. İlk defa bugün gördüm sizi.
0: Mustafa diye bir kardeşiniz, Artin amca diye bir arkadaşınız yok mu sizin?
1: Hayır. Söylediğiniz kimseleri tanımıyorum.
0: Sesinizi duyunca anladım. Yanılmışım. Affedersiniz. Çok affedersiniz.
1: Hanımefendi, lütfen içinde kendinize gelin.
0: Bu evi tarif etmişti. Onun da adı Murat'tı. Mürvet Hanım diye bir de hizmetçileri vardı.
1: Mürvet mi dediniz? Karşıki harap köşkün sahibi olmasın? Serseri görünüşlü bir takım kiracıları vardı. Çoktan bir...

İşte Murad'ın büyük babasının resmi. Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine bahabiçilemez.

0: Tek abla, sensin. Senden başkası olamaz. Neredeler? Murat, Artin amcam, Mıstık nerede?
1: Sen hastaneye yattıktan sonra ben de bir daha yüzlerini göremedim kızım.
0: Peki ama neden?
1: Çok fakirdiler. Ameliyat için gerekli parayı denkleştiremedik. Sonra Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden. Bu yüzden hapse girdiler.
0: Demek çok fakirdiler. Demek benim yüzümden hapse girdiler. Onları bulmalıyım. Muhakkak bulmalıyım. Affedersiniz, niyetçi Murat'ı arıyorum, tanıyor musunuz?
2: Tanımaz olur muyum? Murat geçenlerde hapisten çıkmış ama niyetçilik yapmıyormuş artık. Hiç görünmüyor ortalıkta.

0: Affedersiniz, fotoğrafçı Monsieur Artin'i tanıyor musunuz?
1: Bizim Ermeni Artin ustayı soruyorsunuz herhalde.
0: Evet, Artin ustayı.
1: Bunlar üç arkadaştılar. Biri boyacı, biri niyetçi, biri de bizim Artin.
0: Evet, nerede bulabilirim onları?
1: Artin arada sırada uğrar. Ama ötekileri hiç görmüyorum.
0: Monsieur Artin'i görürseniz, insaniyet namına bu kartı verin. Hemen bana gelsin, çok mühimdir. Ne olur unutmayın.
1: Unutmam hanımefendi.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
5: Sadece dururlar.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Tam da leslik.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çıkartması.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Ne oldu size böyle? Neden her kapıyı çalışımda evde yok dedirtiyorsunuz? Neden böyle değiştiniz? Son görüşmemizden beri aylar geçti. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Evlenme teklifime hala bir cevap vermediniz.
7: Evlenmemize imkan yok Kenan Bey. Şarkı söylemekten de vazgeçiyorum artık.
6: Nasıl olur?
7: Gazetelere ilan verdim. Fakir halka bedava bir konser vereceğim. Belki onlar da gelir. Eğer Tanrı yardım eder de eski dostlarımı bulabilirsem, varımı yoğumu onları mutlu edebilmek, bana yaptıkları iyilikleri ödeyebilmek için harcayacağım.
6: Hiç mi ümit vermiyorsunuz bana?
7: Onlar olmadan yaşayamam. Anlamıyor musunuz? Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?

0: vazgeç şu Almanya'ya gitmek işinden be Murat.
1: Biletimi aldım, evrakım tamam. Allah izin verirse yarın akşam yolcuyum. Her gün resimlerini görüp sesini plaklarda duymak, bu kadar yakınımızdayken ondan uzak olmak, dayanma gücüm kalmadı artık.
2: Gazetede okudum bugün. Halka bedava konser veriyormuş Taşlık Gazinosu'nda. Uzaktan da olsa bir defacık gidip görelim Gül ablayı. Gidiyoruz değil mi?
0: He? Acele etmesek yetişemeyeceğiz.
3: Bir zamanlar ben yoksul bir insandım. Gerçekten yoksul. Üstelik gözlerim de kördü. Bin bir çile içinde yaşamaya çalışırken dünyanın en iyi üç insanına rastladım. İşte bu üç insan benim hayatımı değiştirdi. Gözlerimi açtırdı. Şimdiki şöhretimi, servetimi, her şeyimi onlara borçluyum.

0: Ama dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Niyetçi Murat, boyacı Mıstık, fotoğrafçı Artin. İçinizde onları tanıyan varsa, yalvarırım nerede olduklarını söylesin.
1: Ne alın, ne alın?
2: Yol verin.
1: Karı yok dedik size, laf anlamıyor musunuz ya oğlum? Allah Allah, hadi daha...
3: Nasılsın ya, Allah Allah?
4: Abi!
1: Hiç yer kalmadı dedik ya!
4: Ne olur be abicim, şöyle bir kenardan!
1: Yer yok dedik size, kucağımıza mı otursayız?
2: Terbiyeni bozma!
4: Te subhanallah, te!
5: Yürüyün, sesini uzaktan dinlemek bile haram bize.
0: Mutlu günlerimizin şarkısını okuyacağım.
4: Arkadaşlar, buraya kadar gelmişken Gül ablayı dinlemeden hiçbir yere gitmem.
6: Hemen hallederim abi. Herkes.
0: Çubuktan

0: Murat oğlum, ben dünya gözüyle bir kere daha yakından göreceğim gülü. Sen de geleceksin. Nasıl olsa tanımaz bizi.
1: He? Hadi dağılın, açın yolu, açın! Açın, çekin de kardeşim söyle!
2: Çekilme serseri!
3: İlk bebanın evladı, incilerin mi döküldü?

0: Kimdi biraz evvel konuşan? Kimdi konuşan söylesenize? Ne olur söyleyeyim, kimdi konuşan?
1: Tüyelim.
0: Ben bu sesin sahibini senelerdir bekledim. Senelerdir aradım. Neden söylemiyorsunuz? Kimse görmedi mi? Kimse duymadı mı? Bu mıstığın sesiydi. Mıstığın sesiydi.

0: deli! Beni bırakıp da gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma! Monsieur

0: Hadi gidelim artık. Deniz kenarındaki küçük beyaz evimize, rüyalarımızın evine gidelim.
1: Mesut günlere!
0: Size ne pişireceğim biliyor musunuz?
2: Şehriye çorbası!

0: başım.
1: Karıma aldırdığım yok. Canım çektiği zaman gene sana geleceğim. Ne dersin? Ha?
0: Hayır der miyim hiç? Gençliğim, güzelliğim o abin yüzünden ziyan oldu. Nasıl aldım o sersemi bilmem.
1: İdare et abimi. Senin esas erkeğin benim Cemile. Benim.
2: Zeynep'im, canım yavrum. Baban geldi kızım. Bak bu bebeği sana aldım. Ama gurbet elde ben oyalandım. Bebem diye sarıldım, kokladım. Sen diye sevdim, kınalı kuzum benim. Cemile!

0: Söyle kimdi o ız düşmanı? Gurbet ellerde sana helal ekmek yedirmek için çalıştım. Ekmeğime, namusuma bebebek kara leke sürdün. Söyle!
1: Yazıklar olsun ız düşmanı!
2: O yılan dilini keserim kadın! Kimse duymasın!
0: Günah işlediğin bu döşek mezarın olacak! Söyle kimdi o? Söyle diyorum!

0: Senden başka kimim var? Kızımı önce Allah'a sonra sana emanet ediyorum.
1: Demesi kolay abi. Elini kana bularken bunu düşünseydin.
0: Bana acı demiyorum. Şu günahsız sübyana acı. Ona sahip çık. Allah senden razı olur elbet.
2: Ben alıyorum yavruyu. Ona bakmak boynumuzun borcu.
0: Seni öz annesi bilsin yenge. Kardeşimi de babası. Ben zaten ölmüşüm. O mutlu olsun. Gözünde yaş, gönlünde yas olmasın kınalı kuzum.
2: Gözün arkada kalmasın.
0: Allah'a ısmarladık yavrum. Seni bir daha öpüp koklayamayacağım. Canım kızım diyemeyeceğim. Allah'a ısmarladık.

0: Bana karşı geldin kadın. Bunu neden evlat edindin?
1: Evlat veremedin bana. Bari Allah'ın gönderdiğine karışma. Günahının bedelini ödemen için işte sana bir fırsat. Şu Sübyan'ın kaderini sen değiştirdin. Babacığını mahpusa, anasını mezara gönderdin. Bahtı kara şu bebeğe şefkat göster. Onu sev. Sev ki Allah da seni sevsin.

0: İstersem kız.
1: Ayağın takıldı baba.
0: Sus! Konuşma beceriksiz salak, şimdi gebertirim seni ha! Dayaktan öldürürüm seni! Aptal!
1: Kızın yüreğini kaldırma be!
0: Gebersin!
1: Hadi kızım! Okula geç kalacaksın. Allah zihin açıklığı versin.

0: bir daha bu kıza arka çıkarsan fena yaparım.
1: Her ana evladına arka çıkar.
0: Nereden anası oluyormuşsun?
1: Onu bir karnımda taşımadım. Hep öz çocuğum gibi sevdim. Ninnilerle büyüttüm. Öpüp kokladım. Sen bana çocuk verebilseydin, ancak onu da bu kadar severdin.
0: Kusurumu yüzüme vurma.
1: Sen de Zeynep'i sevmeye çalış.
0: Ben katilin kızını sevmem. Ne mal olacağı daha şimdiden belli. Onca çocuklar dururken, yanaşmanın oğlu Ömer'le arkadaşlık ediyor.
1: Ömer'in babası senin işinde çalışırken öldü. Onu da korumalısın, okutmalısın.
0: Benim işlerime karışma. Ömer yanaşmanın oğludur. Babası gibi yanaşma olarak kalacaktır. İşte o kadar.

0: yapıştıralım. Ne dileyeceğiz bu defa?
1: Birbirimizden hiç ayrılmamayı dileyelim.
0: Ben ilkokulu bitirince yanaşma olacağım. Sen Şerif'in kızısın. Arkadaşlık edemeyiz.
1: Ederiz. Babamın kızı da olsam, padişah kızı da olsam gene senden ayrılmayacağım. Ayrılmamak için.
0: Ayrılmamak için. Biz hiç ayrılmayacağız.
2: Gördün mü Ömer? Dilek taşlarımız gene tuttu. Biz ölünceye kadar hiç ayrılmayacağız.
3: Ya ayrılırsak Zeynep?
2: Neden kader ayırsın bizi? Birbirimizi sevmiyor muyuz? Bu gizli aşkımızı ta çocukluğumuzdan bugüne sürdürmedik mi?
3: Hep korkuyla yaşadık, korkuyla sevdik.
2: Ben hep sevdanla yandım. Günün her deminde yar yar diye seni aradım. Ahu gözlüm, ne olur üzme beni. Gülsün şu güzel yüzün artık.

0: Ne düşünüyorsun Ömer?
1: İkimizi Zeynep, birlikte olunca bir mutluluk sarıyor yüreğimizi. Her şeyi unutuyoruz. Ayrılınca da acı gerçekler kara saplı hançer gibi dağılıyor yüreğimizi. Böyle mi geçecek ömrümüz? Seni sevdiğimi bütün dünyaya haykıramayacak mıyım? Yedi köyün Zeynep'i benimdir diyemeyecek miyim? Hep zengin delikanlıların yüreğinde sen varsın. Çulsuz Ömer sana yüreğinden başka ne verebilir ki?
0: Onlar başıma taç taksalar, bana saraylar yapsalar, ben onlara dönüp de bakar mıyım? Sana sevdalanmışım, kaderimi kaderine bağlamışım.
1: Ya gizli sevdamızı baban öğrenince bizi ayırırsa?
0: Korkma Ömer, Tanrı birleştirecekse baban bizi ayıramaz.
1: Ya ayırırsa?
2: Zeynep evimize uğursuzluk getirdi, mahsul alamıyoruz. Hayvanlarımız kırıldı gitti, borç kırtlağa dayandı.
3: Uğursuzluk Zeynep'te değil, senin içkinde, kumarında. Kasabada kaybettiğin paralar herkesin dilinde.
2: Baykuş gibi ötme kadın. İçki de içerim, kumar da oynarım.
3: Ne istersen yap, ama bağrıma bastığım kızıma dil uzatma.
2: Senin kızın değil o. Söyle ona, Ömer'le, Mıstık'la, benim uşaklarımla yüz göz olmasın. Anlaşıldı mı?
3: Anladım.

0: Dolap niye çalışmıyor?
1: Hayvan hastalanmış. Daha fazla kötülenmesin diye mıstık ahıra çekmiş.
0: Sen necisin? Hayvan hastalandıysa kendini koş dolaba. Ananla sana senelerdir ekmek yedirdim. Hadi durma karşımda çalış!

0: Ömer, seni böyle görünce yüreğim parçalanıyor. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Sen üzme canını Zeynep. Ben bunlara katlanıyorsam senin üzülmemen için yapıyorum.
0: Babamın sana bunu yapmaya hakkı yok.
2: Senin yanında olmak yetiyor bana. Madem ki hiç ayrılmayacağız, dilek taşlarımız böyle söylüyor. Çektiğim acıların ne önemi var? Hadi git artık, seni burada gören olmasın.
3: Daha bu gece tanıdığın biriyle kızımızı nasıl baş göz etmeyi düşünürsün?
4: Yo, gözlerimle gördüm. Şehir kulübünde onu tanımayan yok. Şevki Bey parasının hesabını kendisi bile bilmezmiş. Sorup soruşturdum. Çok zenginmiş.
3: Ya ahlakı?
4: Ah, bana ne ahlakından? Şehirli, kibar bir bey. Dua et de senin Zeynep'i beğensin.
3: Bakalım Zeynep onu beğenecek mi?
4: Ha, beğenir. Beğenir. Kim sorar?

0: parayla.
1: Tanımadığı, huyunu suyunu bilmediği biriyle kızımızı evlendirme.
0: Yeter!
2: Bu evde benim dediğim olur. Bundan böyle şehirde, saray gibi evlerde hep birlikte yaşayacağız kadın. Böyle nimet kaçırılır mı? Başımıza devlet kuşu kondu, devlet kuşu! Dua et de adam Zeynep'i beğensin.
3: Dünya batmadı ya, üzülmeyin. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır derler.
4: Kim isterse istesin. Ben yalnız Ömer'e aidim. Onu seviyorum.
5: Para uğruna bu dünyada neler dönüyor. Korkarım babam bizi ayıracak Zeynep.
4: Yalvarırım. Babam ne derse desin, ne yaparsa yapsın ona karşı koma.
5: Karşı komam.
3: Para pul için sevdalılara acı çektirenlere lanetlerim yağsın kocaman kocaman. Hiç kimse sizi ayıramayacak, göreceksin kardeşim.

0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, beni mahcup ediyorsunuz.
0: Rica ederim, buyurun. Alayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Hepimizin gözleri yollarda kaldı.
1: Sağ olun efendim.
2: Evimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Ömer, misafirimizin bavulunu al.
1: Nasılsınız küçük hanım?
2: Sağ olun.
0: Kızım biraz utangaçtır, buyurun.
1: Teşekkür ederim. Bana gösterdiğiniz bu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.
0: Aa, sen bizim başımızın tacısın. Burası senin evin sayılır. Hanım kızım, Şevki Bey.
1: Yok, rica ederim, zahmet etmeyin.
0: Zahmet olur mu? Ben kızımı böyle yetiştirdim.
1: Maalesef hayatım hep otellerde geçti. Böyle sıcak bir aile yuvasının tadı çok başka oluyor.
0: Her zaman bekleriz.
1: Artık tarımla ilgili yatırımlar yapacağım. Sizinle ortak olmak bana güç verecek Şerif Bey.
2: Ben izninizle odama gidiyorum baba.
0: Misafirimiz varken bu nasıl söz?
1: Zeynep Hanım çok yoruldu. İstirahat ederse memnun kalırım.
0: Kibar adamın hali başkadır.
1: Zeynep Hanım, her şey için teşekkür ederim. Hazırlıksız geldiğim için size bir hediye getiremedim. Ama şehre döner dönmez bu hatamı tamir edeceğim.
2: Sağ olun efendim, hiç zahmet etmeyin.
0: Ah, güzel kızım, kibar ol biraz. Beyzade'den gelen hediye kabul edilir.
1: İyi geceler Zeynep Hanım.
2: Size de efendim.

0: Kızınızı çok iyi yetiştirmişsiniz, tebrik ederim.
1: Ha, gözüm gibi baktım ona. Onu bir nazlı çiçek gibi büyüttüm.
0: Sizin gibi bir baba az bulunur.
1: Aa, senin de bir baban sayılırım evladım. Hadi şerefe.
0: Saatinize efendim.

0: Ne duruyorsun? Açsana kapıyı!
1: Eline sağlık.
2: Yo, istemem.
0: Terbiyesizlik etme, uşaklığını bil. Al parayı. Hadi, bu kapıyı da aç. Doğru, dolap başına.

0: Canın yanıyor mu?
1: Hayır, mühim değil.
0: Nasıl mühim olmaz? Elin kan içinde. Niçin bunu yaptın? Sen böyle canına kıyarsan ben nasıl yaşarım? Nasıl?
1: Nasıl yaşarım diyorsun? Ya benimki yaşamak mı? Babam bana el oğlunun önünde köpek muamelesi etti.
0: Üzülme sevgilim. Beni de üzme ne olursun. Ben aşkımızın uğrunda kul kurbanım. Senin bir damla kanın akarsa yaşayamam kahrımdan. Şu kanlar sanki benim yüreğimden akıyor. Duyduğun acıyı 100 defa, 1000 defa ben de duyuyorum.
1: Zeynep, bir tanem. Sana canım feda. Ama babanın bu gaddarlığına nasıl dayanayım? Nasıl?
0: Yalvarırım ona karşı koyma. Babam ne derse, ne yaparsa yapsın ses çıkarma. Söz ver bana. Yemin ver.
1: Haklısın. Yemin veriyorum sana. Babana karşı ne kadar zulmetse karşı gelmeyeceğim. Yeter ki sen üzülme. Sen rahat ol Zeynep.
2: Ne oldu kızım?
0: Ömer babamın zulmüne dayanamayıp testiyi parçaladı. Eli kan içinde kaldı.
2: Sen de çok üzüldün. Güzel gözlerine yaş doldu hemen.
0: Anam! Çileli anam! Derdimi kimlere açabilirim ki senden başka? Ömer'i seviyorum anne. Bir fidan gibi senelerdir gizlice yeşerttik sevgimizi. Benim hatırıma her gün babamın gaddarlığına boyun eğiyor. Bir başkasına yar olamam. Ölürüz de ayrılmayız biz.
2: Kızım, kınalı kuzum. Yüreğine çöreklenen kara sevdayı bilmez miyim sanıyorsun? Tanrı babanın kayadan sert yüreğini yumuşatsın. Merhamet ihsan eylesin.
3: Bu toprak tam fabrikaya biçilmiş kaftan.
4: Haklısın, süt fabrikası için güzel bir yer.
3: O halde anlaşmayı yapıyoruz. Tamam mı?
4: Tamam.
3: Ha, seni ilk gördüğümde kanım ısınmıştı. Gençsin, güçlüsün, varlıklısın da.
0: Çok acıyor mu elin?
1: Yüreğim alev alev yanarken başka acı duyabilir miyim Zeynep'im?
0: Sonuna kadar senin yanındayım Ömer'im.
1: Yanımda değil, içimdesin. Hiç kimse seni koparıp atamaz yüreğimde.
0: Babam neden böyle? Niçin beni sevmiyor? Senin baban da böyle miydi Ömer?
1: Değildi. Mısırlı elleriyle okşardı hep beni. Toprak toprak kokardı babam.
0: Ben hasret kaldım böyle bir sevgiye.
3: Nasıl buldun Zeynep'i? Hadi, utanacak ne var bunda? Erkek erkeğe konuşuyoruz, değil mi ya?
4: Acaba Zeynep ne düşünüyor benim için? Mühim olan bu.
3: Ha, seni çok beğendi. Buna emin olmalısın.
4: Gerçekten sevindim buna.
3: Anasınla konuşmuş. Seni kibar, yakışıklı bulmuş. Kızımın karşısına ilk defa sen çıktın. Hayır var bunda.
4: İnşallah.
3: Senin fikrin ne? Söyle de duysun baba yüreğim.
4: Kızınızı çok beğendim. Bugüne kadar karşıma Zeynep gibi güzel ve temiz bir kız çıkmadı hiç. Bu sebeple ömrüm otel odalarında geçti.
3: Anlıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama buna bir çare bulmamız lazım.
4: Çare mi?
3: Madem iki genç birbirini beğendi, biz büyükler de bu işe gönlümüz razı oldu. Hemen bağlamalıyız bunu. Çevremizde dost var, düşman var. Ağızlara sakız olmak istemem. Haklı değil miyim?
4: Haklısınız. Hiç ummadığım bir zamanda Allah karşıma bir melek çıkardı. Kısmetimi buldum nihayet. Zeynep'i çok mutlu edeceğim. Buna şerefim üstüne söz veriyorum. Hemen şehre dönüp hazırlık yapmalıyım bu konuda.
1: Artık babandan istemeliyim seni.
0: Her şeyi göze alıp söyle. Bu uğurda can vereceğimizi söyle.
3: Hoşsuzlar! Benim elimde can vereceksiniz.
0: Baba, müsaade et, anlatayım.
3: Çekil! Köpek, bana karşı gelirsin ha! Ana! Yetti artık!
0: Dur! Dur Ömer, söz vermiştin.
3: Nankör! Namert!
0: Yapma baba! Yapma!
3: Şevki'ye söz vermeseydim, duvak yerine sana kefen giydirirdim. Onunla evleneceksin. Bu uşak da düğünde şerbet dağıtacak. Yürü!

0: Yetti artık bu naz niyaz. Yakında gelin olacaksın. Aklını başına devşir kız.
1: Sana her zaman dua ettim baba. Bir gün bile karşı gelmedim. Ne olursun yüreğimdeki sevgiyi söküp atma. Ha,
0: sevgi dediğin şu çulsuz Ömer mi? Kapımdaki köpek mi?
1: Parayla sevgi olur mu baba? Biz canımızı birbirimize adamışız.
2: Gitme şu gariplerin üstüne. Gençliklerini haram etme. Baharlarını kışa çevirme.
0: Sus kadın! Şimdi yersin dayağı. Kızı da sen kışkırtıyorsun. Ben onun istikbalini hazırlıyorum. Şehirde saray gibi konaklarda oturacak. Köpek Ömer'i de silip atacak aklından.
3: Zeynep'i vermezler sana oğlum, vermezler. Boşuna yanıp tutuşma.
4: Baktığım, gördüğüm, nefes aldığım her yerde Zeynep'im var. Zeynep'ten ayrı yaşamam mümkün mü anam?
5: Şerif gaddardır, acımaz sana kardeş.
4: Kimseden korkmuyorum. Ona kulluk ediyorsam, zulmüne katlanıyorsam sevdalımın uğrunadır.
0: Dur bakayım. İndir yükünü yere. Bana sadık mısın göreyim? Diz çök bakayım.

0: Mıstık! Yakında kızımın düğünü var. Yedi köyün Zeynep'ine şanlı bir düğün yapacağım. Damadıma beni mahcup etmeyin. Her yanı temizleyin, tamir edin. Tamam mı?
1: Emrin başım üstüne.
0: Getir şunu.

0: Söyle, sadık mısın bana? Her emrime kul musun?
1: Zulmetme oğlum, ayağını öpeyim. Kıyma yavruma, etme, eyleme.
0: Senin aramızda işin yok. Çekil kadın!
2: Ana, ana, kendini ortaya koyma. Acımı büyütme.
0: Seni de, ananı da hoş tutmamı istiyorsan işte böyle olacaksın bana. Şimdi kalk ayağa.

0: İşte bu Google Gemini.
1: Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kurdu.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Şevki Bey'in selamı var.
1: Aleyküm selam. Nasıl damadım, iyi mi?
0: Çok iyi. Ay sonunda gelecek. Zeynep Hanım'ın hediyelerini gönderdi. Bagajda. Size de bir mektup var.
1: Bavulu içeri taşı.
0: Başka bir eminiz var mı?
1: Selam söyle. Gözlerinden öperim. Fazla bekletmesin bizi. Hepimiz beklemekteyiz.
0: Baş üstüne.

0: Aç bavulu. Bakayım bey damadım neler göndermiş. Zeynep! Zeynep! Aslan damadım şehirden hediyeler göndermiş sana. Şu mektubun da sonunu oku bakayım. İyice anlayamadım.
1: Evet muhterem Şerif bey. Size baba diyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Okusana kız!
1: Güzel kızınıza layık değil ama... gönderdiğim bu hediyeleri lütfen kabul etsin. Kendisine burada bir köşk hazırlıyorum. Kızınız her şeye layıktır, hürmet eder, ellerinizden öperim.
0: Ooo! Kibar olduğu kadar eli de açık damadımın. Ne de olsa zengin adam. Aç ve sefil bir köpek değil. Ha? Oo! Şunlara bak ya! Ha? Kürküler! Merak ya! Çok da yakıştı! Şallar!

Altınlar. Şşt. Şunu iki kat dola da Zeynep'in boynuna tak. Hadi durma.

0: Haddini bilsin köpek! Benim kızımla kendi arasındaki mesafeyi görsün!
1: Artık dayanamıyorum. Kendimi de, Şerif'i de, damadı da vuracağım.
2: Sen mezara girersen Zeynep ne olacak? Kahrından ölür.
1: Her gün ölmektense bir kere ölmek daha iyi.
2: Bırak şu ölüm lafını. En iyisi kaçıp gidin buralardan.
1: Onunla nasıl konuşayım? Artık yanına bile sokulamıyorum.
2: Bir kolayını bulup Zeynep'le ben konuşurum.
3: Beni meraklandırma Mıstık, söyle.
2: Sahiden seviyor musun Ömer'i?
3: Evet.
2: Ölümü göze alacak kadar mı?
3: Evet.
2: Ananı babanı gözden çıkaracak kadar mı? Buralardan ta uzaklara göç edecek kadar mı?
3: Evet, evet.
2: O halde ikindi vakti ahırlarına orada ol. Ömer kaçıracak seni.

0: Kaçıyorsun ha? Bundan şüphe ettiğim için yakaladım seni. Şimdi Ömer'in hayatı senin elinde.
1: Ömer'in hayatı mı?
0: Bak. Hadi gitsene Ömer'e. Adımını attığın anda adamlarım onu delik deşik edecekler.
1: Ona dokunma baba. Yalvarırım, kıyma Ömer'e.
0: Konuş onunla. Sevmediğini söyle.
1: Bunu söyleyemem.
0: Günah benden gitti. Şimdi seyret bakalım Ömer'in can verişini.
1: Hayır! Öldürme onu! Ne istersen yapmaya hazırım.
0: Hemen odana git. Tak takıştır ve en şık halinle çabucak buraya gel. Ondan sonra ne yapacağını söyleyeceğim sana.

0: Geciktin Zeynep. Hadi hemen gidelim buradan.
1: Dur biraz. Ben buraya seninle kaçmaya gelmedim.
0: Anlayamadım. Ne demek istiyorsun Zeynep?
1: Ne demek isteyeceğim? Birden gözlerim açıldı, ayıldım. Çocukça duygularımdan kurtuldum. Seninle kaçarsam ömrüm boyunca hep yoksulluk çekeceğim. Gurbet ellerde bir göz odayı, bir lokma ekmeği bile zor bulacağız.
0: Zeynep, bunları sen mi söylüyorsun? Bu acı sözler senin yüreğinden mi çıkıyor? Hani beni seviyordun, hani kavlimiz vardı?
1: Ne kadar körsün sen? Hala anlamıyor musun? Şu ziynetlere bak! Kürkler, altınlar, şehirde köşkler, arabalar... Hepsini bana Şevki verdi. Onunla evlenirsem her istediğimi alacak bana. Ya sen? Seninle gelirsem bana bunları alabilir misin?
0: Şimdi anlıyorum seni. Haklısın. Yerden göğe haklısın Zeynep. Sana hiçbirini alamam. Gücüm yetmez. Keşke param olsa da ayağının altına dünyayı sersem. Ama ben fakirim, yoksulum. Sana sadece yüreğimi verebilirim. Bu yetmez mi?
1: Yetmez. Çünkü artık aşkımızın bir çocuk oyunu olduğunu nihayet anladım. Lütfen bunu sen de anla ve bir daha karşıma çıkma. Hayatımı mahvetmeye kalkışma. Allah'a ısmarladık.
0: Dur. Belki haklısın. Sen çok yükseklerdesin. Bense ta yerin 7 kat dibinde. Müsaade et. Yüzünü son bir defa göreyim. Sonra da başımı alıp ta uzaklara gideyim.
1: Bunun ne lüzumu var? Hadi yolun açık olsun.

0: Şahitsiniz. Paramı çaldı. Bana saldırdı. Yetişmeseydiniz öldürecekti. Jandarmaya götürün, davacıyım.
1: Bamsız, şu yeni gelen var ya, senin hemşerinmiş.
2: Sahi mi?
1: Ya.
2: Geçmiş olsun delikanlı.
3: Sağ ol.
2: Duydum ki bizim köydenmişsin. Kimlerdensin?
3: Hasan'ın oğluyum.
2: Ya.
3: Kara Hasan'ın.
2: Civan adamdı rahmetli. Anan Cevriye kadın nasıl?
3: Sileli Hanım'ın gözlerinden yaşlar eksik olmadı.
2: Suçun ne oğlum?
3: Beni diri diri mezara gömdüler.
2: Felek vurdu mu çarpar adamı evlat. Bilirim acısını.
3: Beni vuran felek değil, sevdiğim kız. Nasıl inandım ona? Yüzü ay gibiydi. Gözleri yıldızlar gibi parlardı. Ama bir yılanmış meğer.
2: Tanır mıyım? Kimin kızı?
3: Şerif'in kızı, Zeynep.
2: Zeynep mi?
3: Lanet olsun ona.
2: Ya lanet etme. Bebecikken bilirim Zeynep'i. Kötü olamaz.
3: Ben fakirim biriyim. Yüreğimden başka bir şey veremedim ona. Zeynep parayı seçti. Üç parça altına sattı aşkımızı.
0: Hala akıllanmadın mı? Şehirde köşk bizi bekliyor. Uşaklar, hizmetçiler, altımızda araba.
4: Hiçbirinde gözüm yok baba.
0: Bana tez cevap ver kız. Hayır mı, evet mi?
4: Hayır, evlenmeyeceğim.
0: Ben şimdi sana gösteririm.
4: İnsaf et be, yazıktır, günahtır.
0: Çekil karşımdan kadın!

0: Kısmetse bugün çıkıyorum evlat. Bir isteğin var mı?
1: Anamı gör. İyi olduğumu söyle yeter baba.
0: Senden selam götürecek başka kimsen yok mu?
1: Bir mıstık var. Arkadaşız.
0: Ya Zeynep?
1: Onu sildim. Yüreğime mezar gibi gömdüm onu.
0: Kaderin oyununa bak. Senin ayrıldığın Zeynep'e ben kavuşmak için tam 18 yıl bekledim.
1: Ne demek bu?
0: Ben Zeynep'in öz babasıyım Ömer.
1: Babası mı?
0: Bu sırrı bilen tek kişi sensin evlat. Belki bir daha görüşemeyiz. Yalnız şunu bil ki benim kızım kötü olamaz. Anlayıp soracağım bunu.
1: Senin kızın olduğunu bilseydim kötü konuşmazdım baba.
0: Yüreğinin yangınını görüyorum oğlum. Nasip olur da köye gidebilirsem önce dilek taşına gideceğim senin için. Kurtulman için.
2: Sen her şeye kadirsin büyük Allah'ım. Yalan söylediğim için beni affet. Ömer'imi öldürmesinler diye yalan söyledim. Sana sığındım. Sana güvendim Allah'ım. Ömer'in kurtulması için ettiğim duaları kabul et.

0: İstemeyerek dualarını duydum yavrum. Allah kabul etsin.
1: Sağ olun. Dua ettiğim Ömer benim canımdan çok sevdiğim biriydi.
0: Ben onun yanından geliyorum yavrum. Şu taşı da onun adına yapıştırdım. Kurtulması için Mevlam'a dua ettim.
1: Ömer'i gördünüz demek. Nasıl? Saati iyi mi?
0: Dıştan bakınca kapı gibi kızım. Ama içi yanıp kül olmuş. Kara sevdası uğruna dünyası yıkılmış.
1: Ben onu ölümden kurtardım.
0: Seni uzun uzun anlattı bana. Kötülük yapmadığın içime doğmuştu sanki.
1: Niçin ağlıyorsunuz?
0: Seneler sonra buralara döndüm. Kolay mı? Özlediğim yerleri gördüm.
1: Kimseniz yok mu?
0: Bir Allah'ım var yavrum.
1: Allah yardımcınız olsun.
2: Nankörlük etme! Bunca yıl emek verdim kızına. Şimdi zengin bir kısmeti çıktı, vereceğim. İşi bozarsan perişan ederim seni.
0: Ben kızıma zarar verir miyim hiç? Benim hapuslarda yaşatan onun sevgisi oldu. Babası olduğumu nasıl söylerim ona?
2: Söyle istersen. Anasının... babasının da katil olduğunu öğrensin.
0: Ölürüm de söylemem. Ama izin ver burada kalayım. Uzaktan göreyim onu. Kapında kulun olurum. Kuru ekmeye çalışırım. Ne olur.
2: Abim değilsin artık, uşağımsın. Bunu aklından çıkarma. Hadi, şimdi iş başına.

0: Kolay gelsin.
1: Bu yaşta bu kadar yorulmanıza üzüldüm. Yardımım dokunabilir mi?
2: Sağ olasın. Ben koca hayat yükünü çektim evlat. Bu işler kolayıma geliyor.
1: Madem bir aradayız, artık dert ortağım olursunuz.
2: Derdine ortak değil de çare bulmak isterdim kızım.
1: Ömer bana lanet ederek ayrıldı. Bir araya gelemeyiz.
2: Ömer'in bu ay mahkemesi görülecek. Ceza yiyecek. Ama gene de Allah'tan ümit kesilmez kızım.
3: Demek Şevki ile evlenmeye karar verdin.
1: Evet baba. Ne istersen yapacağım.
4: Kızım!
3: Sen sus kadın! Devam et.
1: Sen de Ömer'i kurtaracaksın. Şartım bu.
3: Gene mi Ömer?
1: Benim yüzümden acı çekmesini istemiyorum. Hapisten kurtar onu.
3: Peki, peki. Öyle olsun. Davamdan vazgeçerim. Şahitler gösterip onu kurtarırım. Lakin bana bir oyun oynarsan, hiç acımam, ikinizi de öldürürüm.
1: Şevki ile evleneceğim, söz veriyorum.
5: Benim artık Zeynep adında bir bacım yok. Ömer'i mahpus damına yollayan kıza ben bacım demem.
1: Sen aşkımızın en yakın şahidisin. O gün birlikte kaçsaydık vuracaklardı onu. Yaşaması için yaptım.
5: Sanki şimdi yaşıyorum. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kurtaramıyoruz onu.
1: Haklısın. Ömer'i ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Bu uğurda kendimi feda edeceğim. Yeter ki onu sevdiğimi hiç olmazsa sen anla. Ömer gece gündüz bir türlü aklımdan çıkmıyor. Feryat.

0: Ağlıyorsun. Neden?
1: Ömrüm hep ağlamakla geçti Şevki Bey.
0: Düğünümüzde gülmeni isterdim.
1: Beni bağışlayın. İçim kan ağlarken gülemem.
0: Benden çekinme Zeynep. Yüreğindeki derdi dile getir. Belki sana yardım edebilirim.
1: Sahi mi? Bu mümkün mü?
0: Ben şerefli bir insanım. Sana asla bir kötülüğüm dokunsun istemem. Bana itimat etmelisin. Söyle, nedir seni böyle ağlatan, bu geceni zindan eden?
1: Daha küçük yaştan beri Ömer'le ben bir arada yaşadık. Birbirimizi sevdik. Bu aşkımız yüce dağlardaki karlar kadar tertemizdi. Ama babam ayırdı bizi. Bizi yaşarken öldürdü.
0: Bunları bilmiyordum. Ben seven bir yüreği hançerlemem. Bu tertemiz aşkınızın arasına bir kara çalı gibi giremem. Sana elimi sürersem ateşte yanayım. Bundan böyle dünya ahiret bacımsın benim.
1: Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun.

0: Hayrola damat?
1: Hayrı şerri yok bunun. Aptal yerine konmak istemem.
2: Haşa! Ne yapmışız ki?
1: Daha ne yapacaksın? Az daha beni günah sokacaktın. Ben yıkılan bir mutluluğun üstüne yuva kurmam. Vicdanım el vermez. Madem kızının gönlü Ömer'deydi, bana ne hakla verdin onu? Elimi bile sürmediğim Zeynep'ten hemen ayrılacağım.
0: Zeynep! Zeynep! Ömer'e mani ol!

Gel sevgilim. Bizi kimse ayıramaz. Sevdamız gönüllerde yaşayacak, türkü olacak. Gel Ömer, gel.

0: bunu yaptın. Ben yalnız seni sevdim. Yalnız senin için yaşadım. Sana kıymasınlar, öldürmesinler diye bu evliliğe razı oldum. Ya şimdi? Niçin bunu yaptın? Neden ayırdın bizi? Neden? Neden?
1: Zeynep'im, düğünümüz şen ola. Zeynep'im, şen ola.

0: benim. Seninim. Ömer. Ömer. Ben senin için geldim bu dünyaya. Niçin beni bırakıp gittin? Sen benim her şeyimdin. Ben şimdi nasıl yaşarım sen olmadan? Nasıl? Nasıl?
1: Uğursuzluğu sen getirdin bu eve. Bütün işlerim alt üst oldu.
2: Seni bu hale gaddarlığın soktu. Para için dünyayı ateşe verdi.

0: Gel sesini, nankör köpek!
1: Allah rızası için sus! İçeride zavallı kızın yüreği parçalanıyor!
0: Hay bana ne? Poncuk mu bulduk? Diyemezsin ona! Anasına bak, kızını al demişler! Anasını sen bir herifin koynunda yakalamadın mı? Ha? Bunca zaman ona analık babalık ettik! Alnındaki karaya göğüs kerdik! Zeynep'in öz anası çıktı, babası da sensin! O karıyı öldürüp yıllarca mahpusta yattın! Ha. Yalan mı bunlar? Hı? Zeynep öz kızın değil mi? Herifin koynunda yakaladın anasını, ha? Sen öldürmedin mi?
2: Yalvarırım, konuşma artık! Sende hiçbir insaf yok! Ömer'i sen öldürdün! Zeynep'in biricik kızım içeride kahrolmuş çırpınıp duruyor! Daha ne istiyorsun?
0: Şimdi gider kızının yüzüne haykırırım! İşte bu katil senin esas babandır derim! Öz anan da bir derim! Anlasın ne mal olduğunu! Ömer'e de, kızına da, sana da lanet olsun!
2: Sus diyorum sana! Yetti gayri! Yetti! Yetti! Zeynep! Kızım, yavrum! Niye kıydın canına? Niye?
1: Babacığım, iyi ki seni tanıdım. Onun kadar zalim biri benim babam olamazdı. Olamazdı.
2: Kadersiz kızım, talihsiz Zeynep'im!
1: Babacığım, doğru mu? Anam kötü müydü? Onu sen mi öldürdün?
2: Hayır yavrum, hayır, yalan! Hepsi iftira! Anan dünyanın en namuslu kadınıydı! Seni ninnilerle büyüttü, canına can kattı!
1: Sonra anama ne oldu?
2: Bir kaza! Tüfeğimi temizlerken ateş aldı, vuruldu. Gözleri sana açık gitti. Bunun için yattım mahpuslarda.
1: Doğru mu? Babamın dedikleri doğru mu? Doğru kızım. O günden bu yana sana öz kızım gibi baktım. Niçin kıydın canına, niçin? Sen bana analık ettin. Zavallı, kadersiz anamı aratmadın. Sıcacık yüreğinde beni bu yaşa getirdin. Kısmet bu kadarmış. Ağlama! Bak! Babamı buldum. Öz babama kavuştum. Babacığım! Anamın bana yadigarı babacığım. Sarıl! Bağrına bas beni!
2: Yavrum!
1: Senin kokunu duyayım! Yüreğinin sesini işiteyim! Artık susun! Ay, yalvarırım susun! Ömer'le benim adağımız var! Yemin verdik! Ayrılmamaya and içtik! Beni bekliyor! Onu bekletmemeliyim! Gülün! Yalvarırım, gülümseyin bana! Bu benim düğün günüm! Davullar çalsın! Oyunlar oynasın! Düğünüm şen ola! Şen ola! Bu dünyada önerime kavuşamadım! Ama ruhlarımız ahirette birleşecek! Artık kimse ayıramaz orada bizi! Babacığım! Anacığım! Vasiyetim olsun size! Sağlığımızda birbirimize kavuşamadık! Bundan sonra ayırmayın bizi! Mezarlarımızı dilek taşına yan yana kazın! Mezar taşlarımıza Ömer'e hasret giden Zeynep ve Zeynep'e hasret giden Ömer diye yazın!

0: Yeter artık! Yaktığın, parçaladığın, kana buladığın bunca insanın yüreği ne halde? Şöyle bir dön de ardına bak zalim!
1: Kapa çeneni!
0: Ne istedin zavallılardan? Kara topraklar kıymadı onlara, sen kıydın!
1: Sana sus dedim!
0: O benim kızımdı! Ömrümce edindiğim tek evladımdı! Nefret ediyorum senden! Bunca yıl bana hiçbir şey vermedin! Dölsüz, dölsüz!
1: Yeter!
0: Vur! Öldür istersen! Bunca zaman sustum, baş eğdim! Yetti gayri! Artık susmayacağım! Ahirette Ömer'in de, Zeynep'in de elleri yakana yapışacak! Senden hesap soracaklar!
1: Kapat çeneni, katil etme beni, yeter!
0: Zeynep'imi, biricik kızımı elimden aldın! Babasına, Ömer'ine doyamadan gitti yavrucak! Anasının yatağına girip, babasını katil yaptın! Öz kardeşinin karısıyla utanmadan yattın! Allah sana bunların hesabını sormayacak mı? Sormayacak mı? Sormayacak mı?
1: Bunlara inanmıyorsun değil mi abi? Ben senin karına kötü gözle bakabilir miyim? Vallahi yalan! İftira! Billahi yalan abicim!
2: Bu yıktığın yuvam için! Bu Ömer için! Bu Zeynep için!

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
5: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Herkese merhabalar. Bugün Leros'ta eşsiz bir düğüne katılacağız. Yunanlı George ve Tunuslu Sara'nın düğünü bu. Bulunduğumuz yer Leros'un tarihi noktalarından biri. Nikah burada kıyılacak. Ve damat George'un yanında alıyoruz soluğu. Kendisine uzatıyoruz mikrofonu. Gelini bekliyor George. Hazırlanmış ve çok heyecanlı.
1: Are you in prison now?
2: No, I'm not in prison.
1: You're in prison.
2: I'm so happy, man.
1: You are happy, huh?
2: I'm so happy.
1: Where is Bright?
2: The Bright is coming. I wish.
1: It's coming.
2: I have a calendar.
1: Bekliyorum diyor. Değerli izleyenler, gelini bekliyorum diyor. Gelinler hep geç kalır diyor. Ve şu anda bir tane sayacı var, kronometresi var. Onunla gelini bekliyor. Wedding starting.
2: The wedding starts at 6. Is a schedule, but okay, for sure the bride has a tradition of the bride. So I hope 6:10, 6:15, something like this. But I will wait in here for many hours. It's no problem. I love her a lot.
1: Evet, ben onu çok seviyorum diyor. Tabii ki düğün saat 6'da başlayacak, öyle planlıyoruz ama 6 çeyrek de olabilir ama bir saat bile gecikse onu seviyorum diyor. Aşk böyle bir şey değerli izleyenler. Görüyorsunuz George.
2: The only difference it will be if it is more than 2 hours delay, I will take out my jacket.
1: Eğer diyor 2 saati aşarsa ama ceketimi çıkartırım diyor. Yani kendi böyle tavrını da koyuyor. Bu arada tabii ki bu bir geleneksel Yunan düğünü dedik ama gelin Tunuslu ve Müslüman bir hanımefendi. Hakikaten çok güzel, böylesine kültürlerin bir arada olduğu bir noktadayız değerli izleyenler. Tunuslu bir gelinle, Müslüman bir gelinle George, Yunanlı bir damadı evlendiriyoruz. And we wish you very very happy life.
2: Thank you very very much. Thank you very very much. After in our perfect Greek party next to the sea.
1: Evet, denizin kenarındaki harika bir Yunan eğlencesine de bekliyoruz sizi. Çünkü diyor ki arkadaşımızsınız, dostumuzsunuz.

0: Evet değerli izleyenlerimiz, bir Yunanlı dostumuz Tunuslu Müslüman bir kızla evleniyor ve bu kültürlü, çok kültürlü düğün birçok tabii ki dünyanın dört bir yanından misafiri de ağırlıyor. Çünkü kızımız Tunus'ta, kızımız Tunuslu ama Fransa'da yaşıyor, Paris'te yaşıyor. Böylece Fransa'dan da konuklar var, aynı zamanda Tunus'tan da konuklar var. Aynı zamanda Yunanistan'ın dört bir yanından da konuklar var. Hakikaten Birleşmiş Milletler gibi bir ortam var burada. Leros'ta. Dünya burada toplandı diyebiliriz George'un düğününde. Hadi bakalım. Gelini beklemeye devam ediyoruz.
1: Ve işte gelin geliyor. Gelin arabası içindeki Sarah'ı görüyoruz.
0: Gelin arabasıyla geldi işte, güzel. Klasik bir 36 model ile, atıyorum modelini. Yani bu konuda yalan söylüyorum, anlamıyorum ama gelin burada. Önemli olan o. Hakikaten çok keyifli bir an şu anda ve gelinle artık damat buluşacak değerli izleyenler Beleni Tower'da. İşte şu anda gelin nazlanıyor arabadan inmek konusunda. Gayet güzel sallıyor. Hey, hello. George birazdan geliniyle buluşacak diyoruz değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi burada gayet güzel bir ortam var. Herkes çok mutlu. Hadi bakalım gelinin yanına doğru gidelim. Evet işte... Gördüğünüz gibi son derece güzel. Hello.
2: Hello.
0: I wish you happiness all your life.
2: Thank you very much. I'm super excited.
0: Çok heyecanlıyım diyor ve hayat boyu mutluluklar diliyoruz kendisine.
1: Sarı'yı George'a teslim ediyorlar.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, George şu anda gelinini bekliyor ve bu geleneksel Yunan düğününde işte gördüğünüz gibi gelinimiz geliyor ve George'la, yani damatla buluşuyor. Gelin damat şu anda buradalar ve buluşuyorlar diyoruz. İşte herkes alkışlıyor, dünyanın dört bir yanından misafirler bu keyifli anı alkışlarla kutluyorlar. Ve artık gelin damadına kavuşuyor diyoruz. Çok heyecanlılar değerli izleyenler. Normal tabii ki, hakikaten çok keyifli bir an. Ve işte gördüğünüz gibi devam ediyorlar.
1: Ve çift yavaş yavaş nikahın kıyılacağı yerde soluğu alıyor.

0: ve nikah kıyılıyor. Son derece heyecanlıyız.
1: On veut entendre que vous le disiez un peu plus fort, donc
2: oui.
1: Que...
2: oui.
1: Voilà. Excellent. Salut,
0: Nicolas. Evet değerli izleyenlerimiz, az önce damattan evet'i aldık. Şimdi de gelin hanımdan evet'i alma zamanı. Ondan da evet'i aldığımızda Allah tamamına erdirecek diyoruz. Ve nikah törenini görüntülemeyi sürdürüyoruz.
1: Avec l'union, à vie, comme mari et femme. Donc, vous êtes mariés.
3: Vive les mariés.
1: Vive les mariés.

0: imzalar atılıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda artık imzalar atılıyor. Gelin Hanım da evet dedi. Leros Belediye Başkanı da aramızda ve nikah kıyıldı. Hayırlı olsun diyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz çiftimize. İşte görüyorsunuz, imzaları atıyorlar diyoruz. Haydi bakalım.

0: İmzaların ardından dünya evine giren George ve Sarah'la röportaj yapıyoruz. Mikrofonu uzatıyoruz bu güzel çifte.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda gelin ve damadı yakaladık. Onlar nikahlarını kıydılar ve artık röportaj zamanı. Congratulations.
2: Thank you very much.
1: Evet, can you tell us your feelings?
2: Super exciting. I want now to have a good party and to enjoy all my friends who came from far, my family from far, yeah, to Leos, to enjoy Leos all together.
1: Yeah, there are lots of people coming from France and all over the world.
2: From Paris, for France in general, and also from Tunisia.
1: Tunisia as well, that's good. Evet değerli izleyenler, Tunus'tan, Fransa'dan, Paris'ten birçok kişi geldi. Çünkü gelin hanım Paris'ten geliyor, Tunuslu. Ve George, my friends, my best friends, and what's your feelings about this very beautiful day? Congratulations.
3: Thank you very much, Adama. Thank you very much. And really, I'm more than happy, more than happy. I found the treasure of my life, and I go further on this.
1: Evet, hayatımın hazinesini buldum. Çok mutluyum, mutludan bile öteyim diyor. Ve bundan sonra parti devam ediyor. And what is next? What will we do now?
3: Well, now we'll go to have a super party in next to the sea in El Greco.
1: Pantelis.
3: Pandelia. I don't want to say more things. Okay. You will say more with your camera.
1: Okay. Evet, bundan sonra parti zamanı diyor. Artık evlendiler. Onlara mutluluklar diliyoruz tüm hayat boyu.
0: Burada düğünler bir nikahla bitmiyor. Bu işin eğlencesi de var elbette. Leros'ta eğlence zamanı. Panteli Beach'e gidiyoruz ve El Greco'da Sarah ve George'u bekliyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, George'un düğünündeyiz, Leros'tayız ve nikah kıyıldı. Artık eğlence zamanı. George dedi ki Panteli'ye gidin, El Greco'ya konuşlanın ve orada çok büyük sürprizler sizleri bekliyor. Biz de o büyük sürprizleri bekliyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi her şey hazır. Bize de sağ olsun bir masa ayarlamış. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte masamızdaki yerimizi alacağız. Hem yemeklerimizi yiyeceğiz hem de bu keyifli anları daha fazla ve daha keyifli bir şekilde yaşayacağız diyoruz.
0: Sarah ve George'u beklerken masada tüm davetliler için bunları buluyoruz.
1: Tabii ki bu geleneksel bir Yunan düğünü aynı zamanda. O yüzden Yunan adetleri de var. İşte her masada elimde görmüş olduğunuz bu balları George ve Sarah koymuşlar. Ve with our love, yani aşkımızla diyorlar. İşte Sarah ve George Korfias olarak bu balları gelen misafirlere hediye ediyorlar. Bir ömür boyu mutluluklar, bal gibi bir evlilikleri olsun. Ağızlarının tadı hiç bozulmasın diyoruz ve bu keyifli düğünü yaşamayı sürdürüyoruz.
0: Ve beklenen an geldi çattı. Sarah ve George sokak çalgıcıları eşliğinde geliyorlar. Bütün kasabayı gezip dolaşıp aşklarını ilan edip Panteli Beach'e ayak basıyorlar.
1: İşte müzisyenler önde ve Sarah ile George harika bir şekilde buradalar.

0: ve davetlilerle buluşuyorlar. Artık eğlence başlasın.
1: Değerli izleyenlerimiz, Pantelide El Greco'dayız ve Sara, George işte buradalar. Görmüş olduğunuz gibi onlar müzik eşliğinde geleneksel Yunan klasiği diyeceğiz. Geldiler ve davetlilerle buluştular. Artık bundan sonra eğlence zamanı, müzik zamanı diyoruz. Harika görüntüler yakalayacağız sizler için. Leros'ta geleneksel bir Yunan düğünü ne yapıyorsak sizler için.

0: Elbette bu düğünün başlangıcında harika Yunan yemekleri de var. İşte yemeklere bir göz atıyoruz. Keyifli müzikler eşliğinde yemeğimizi yedikten sonra artık akşamı buluyoruz. Danslar, havai fişekler ve coşkulu bir düğün ortamı bizleri bekliyor. Sara ve George'un düğününden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
1: İşte gözlerimiz pistte, gelin damat oynuyor ve bu keyifli geleneksel Yunan düğününden harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Her geçen dakika tansiyon yükseliyor. Şimdi de Yunan müzikleri başlıyor. Tabak kırmak bir Yunan adeti. İşte Sara ve George'un düğününde de tabaklar kırılıyor. Ama bu tabaklar yasa gereği artık alçı. Biz de katılıyoruz alçıdan tabakları kırmaya.
1: Haydi bakalım. Hoppa! Eskiden porselendi. Artık bu tabaklar alçı ve kırıyoruz. Hoppa!
0: Ve her düğünün vazgeçilmesi düğün pastası. Düğün pastası kesiliyor. Pastanın kesilmesinden sonra eğlence devam ediyor. Ve gece yarısını buluyoruz. Şimdi havai fişek zamanı. Harika havai fişek gösterisiyle düğün tamamlanıyor. Çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Sara ve George'a bir yastıkta kocayın diyor, mutluluklar diliyoruz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Berat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
1: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
2: Gelinliğini kendin seç.
3: İyi yolculuklar Ümran.
4: Teşekkür ederim dayıcığım.
5: Niye dönmüyor Asım amca?
6: Kaptan Murat.
3: Merhaba delikanlı.
5: Onu bulacağım Asım amca.
3: Bir şeyiniz yok ya?
5: Hayır.
3: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım. 5 saattir bekliyorum.
5: Bunun için maaş alıyorsun.
7: Alev Alev bugün 18'de TV4'te.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesindeyiz ve şu anda Yıldız Parkı'ndayız. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başla.

güne bol bol enerji toplamak için güzel bir kahvaltıyla başlayalım Yıldız Parkı'nda. Şunu söylemek istiyorum, şimdi Yıldız Parkı'nda kahvaltı yapabileceğiniz ya da bir şeyler yiyip içebileceğiniz diyeyim daha doğrusu çadır köşkü var, Malta köşkü var, bir de kır kahvesi var. Şimdi üçünde de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Ben öncelikle Malta Köşkü'ne uğramak istiyorum sevgili seyirciler. O zaman gidelim şöyle güzel bir kahvaltımızı yapalım. Sonrasında Yıldız Parkı'nı en güzel şekilde gezelim ve bence bu güzel havanın keyfini çıkartalım.

Kahvaltı köşküne geldik kahvaltı yapmaya. Şunu söylemek istiyorum size. Burası hava güzel olduğu zamanlarda ve hafta sonları fazlasıyla kalabalıkmış. Rezervasyon yapılmadığını belirtmek istiyorum. Şimdi hava güzel olduğu için dışarıda masalar var. Biz dışarıda oturacağız. Havanın güzel olduğu zamanlarda kışın dahi dışarıya masa koyuyorlarmış. Bir kere onu söylemek istiyorum size. Ama oldu da hava çok kötü, yağmur yağıyor. Nerede oturacaksınız? İçeride oturacaksınız ve bir şeylerin yiyip içeceksiniz içeride. Tarihi bir köşk, bahsedeceğiz bundan ama bence ben masaya gideyim. Neyin ne kadar olduğunu ve burada neler olduğunu sizlerle paylaşayım. Yıldız Parkı'nın içinde Malta Köşkü'nde.

Bugün enerji muhteşem. Size de inşallah bu enerjiyi veririz diyorum. Şimdi kahvaltımı yemeye başlıyorum. Simitle başlayacağım. Şimdi bu kahvaltı, mega kahvaltı tek kişiye verilmiyor. Onu da söylemek istiyorum size. İki kişi geldiğiniz zaman mega kahvaltı istiyorsunuz en fazla. Ama diyorsanız ki ben tek başıma geldim, mega bir kahvaltı yapacağım, masayı donatın diyorsanız tabii ki o da size kalmış. Burası haftanın 7 günü sabah 9'dan akşam 10'a kadar açık, onu söyleyebilirim size. Kahvaltı hafta içi 9-12 arasında, hafta sonu da 9-2 arasında kahvaltı. Rezervasyon yok. Hafta sonu özellikle güzel havalarda buraya gelirseniz fazlasıyla kalabalık olduğunu, yer bulamayacağınızı belirtmek isterim ve simidimle yumurtamın sarısını patlatayım derim. Tereyağlı yumurtayı da pek severim. Orada martı sesleri, martılar da ekmek kavgasında. Güzel geçinmek varken kavga niye? Değil mi? Evet diyor kameraman arkadaşlarım.

Mesela her yerde bal kaymak geliyor serpme kahvaltı istediğinizde ama o kadar güzel bir şekilde sunulmuş ki yani benim gerçekten bu bal kaymağı bitiresim geldi. Burada özel organizasyonlar da yapılıyor. Onun da bilgisini sizlere vermek isterim. Kahvaltımız bitsin. Sonrasında Malta Köşkü'nün içine girelim ve Malta Köşkü'nden bahsedelim bence.

Malta Köşkü'nde dışarıda oturmuştuk hava güzel diye ama tabii havanın kötü olduğu zamanlarda içeride oturabileceğinizi de söylemiştim. Malta Köşkü'ne gelirseniz içeride böyle yerlerde oturabilirsiniz. Kendinize bir saraylı gibi hissedebilirsiniz ki dışarıda da açıkçası pencerelerden bakıldığında muhteşem bir manzara var sevgili seyirciler. Kesinlikle görülmeye değer. Hem süslemelerle hem altın varaklı aynalarıyla bu tarihi yapıp biraz önce de dediğim gibi gerçekten görülmeye değer. Geldiğinizde buraya cep telefonunuz ya da işte fotoğraf makinenize unutulmaz kareler ekleyebilirsiniz. Malta Köşkü Sultan Abdülaziz döneminde Malta'dan getirilen taşlarla yapılmıştır. Adını da buradan almıştır, öyle söyleniyor. Tarihte de önemli olaylara sahne olmuştur Malta Köşkü.

Kahvaltımızı yaptık, enerjimizi depoladık. Şimdi Yıldız Parkı'nda, Yıldız Korusu olarak da biliniyor aynı zamanda burası. Biraz dolaşalım. Buraya çocuklarınızla geldiğiniz zaman arkamda görmüş olduğunuz gibi oyun parkları var. Keyifli vakit geçirebilirsiniz çocuklarınızla. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi ben yürüyüşüme başlıyorum. Geldiğinizde spor yapan insanları görebilirsiniz. Egzersiz yapan, daha doğrusu spor yapan dememek gerekiyormuş. Egzersiz yapan insanları görebilirsiniz. Tempolu yürüyüş yapan, köpeğiyle gezen insanları görebilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum size, etrafta tasmasız köpeğinizi gezdirmeyiniz diye yazılar var. Bunu da söyleyeyim size. Piknik yapabileceğiniz banklar var, masalar var. Oralarda da evden kekinizi, böreğinizi getirip yine burada güzel bir gün geçirebilirsiniz sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum piknikle ilgili. Burada ateş yakmak kesinlikle yasak. Onu söylemek istiyorum sizlere. Onun dışında yani şöyle Yıldız Parkı'nda dolaşıyorum da yazın ayrı, kışın ayrı keyifli burası. Sonbaharda yaprakların düşüşü, fotoğraf makinenizin ya da cep telefonunuzun karesine muhteşem görüntüler ekletebilir sizlere. Buraya aracınızla gelebilirsiniz. Aracınızı park edebileceğiniz otopark var. Onu belirtebilirim ve Yıldız Parkı'nın iki girişinin olduğunu söyleyebilirim. Biri Balmumcu'dan Ortaköy'e iner Palanga Caddesi'nin olduğu giriş, diğeri de Çırağan Caddesi'ndeki giriş. Buraya o iki girişten de girebilirsiniz diyelim ve hazır hava güzelken biz de bu güzel parkın keyfini çıkartalım.

su sesi, ağaçların gölgesi ve mis kokular. E daha ne olsun? Şehrin içinde aslında şehrin karmaşasından fazlasıyla uzakta bir yerdeyiz. Aslında şehrin tam göbeğindeyiz şu anda. İstanbul'un tam göbeğindeyiz. Ve muhteşem bir yer burası. İstanbul'un içindeyseniz, gelmediyseniz, İstanbul'un dışından İstanbul'u gezmeye geliyorsanız mutlaka Yıldız Parkı'na, Yıldız Korusu olarak da biliniyor. Buraya gelmenizi tavsiye ediyorum sevgili seyirciler. Yıldız Parkı'nda Osmanlı döneminden, dünyanın her yerinden çeşit çeşit toplanmış çiçek, ağaç, ve bitki çeşitlerini de geldiğiniz zaman görebilirsiniz.

parkın içinde, Yıldız Parkı'nın içinde ayrıca 2 adet suni göl var. Bunu da belirtmek istiyorum. Hafta sonu ben ailemle nerede nasıl vakit geçirebilirim? Şehirden çok sıkıldım ama fazla da uzağa gitmek istemiyorum diyorsanız Yıldız Parkı tam da size göre benden söylemesi ki ben sağıma, soluma, önüme, arkama bakmaya doyamadım. Sanki bir ormanın içerisindeyim ve uçsuz bucaksız bir manzaraya doğru bakıyorum ve bu manzaranın sonu yokmuş gibi hissediyorum açıkçası sevgili seyirciler. Vallahi yürüyüşümüzü yaptık. Kahvaltıda yediklerimizi yaktık. Şimdi kır kahvesine geçeceğiz. Bir kahve molası vereceğiz. Kahve tatlı molası vereceğiz. Sonrasında da günümüze en güzel şekilde devam edeceğiz. Kır kahvesine geldik. Şunu belirtmek istiyorum ki kır kahvesinde Yıldız Parkı'nın içine geldiğiniz zaman hava güzel olduğunda oturabiliyorsunuz. Kışın çok şiddetli işte olduğu zamanlarda buranın kapalı olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman işte yazın, ilkbahar, sonbaharda oturabilirsiniz kır kahvesinde. Onun dışında Malta Köşkü'nde ya da Çadır Köşkü'nde bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şimdi ben bir kahve tatlı molası vereyim dedim. Hemen gidip kahvemle tatlımı alıp geliyorum buraya. Americano söyledim, San Sebastian cheesecake söyledim, yanında çikolata sosu da var. Çikolata sosu içeride eritilmiş. Hani öyle bildiğiniz hazır çikolata soslarından değil, bir kere onu söyleyeyim. Bir de mozaik pasta söyledim. Hangisinden başlasak bilemedim, ben siz görün diye iki tatlıyı da söyledim. Ve her zaman hayatımızda tatlı yiyip tatlı konuşalım ve tatlılarımızı yemeye başlayalım o zaman. San Sebastian cheesecake'i çok severim. Ben hayatımdaki en lezzetli San Sebastian cheesecake'i nerede yedim biliyor musunuz? Balla yapılıyordu. Kanlıca'da yedim. Evet. Kanlıca'da yedim. Gerçekten tabağı yiyecektim. Bir çekimde Kanlıca'ya gitmiştik yazın bir çekimde. Ya ben hayatımda size yemin ederim en lezzetli San Sebastian cheesecake yedim. Hacı Muhittin sokaktaydı. Kanlıca'da yanlış hatırlamıyorsam sokağın ismini, böyle renkli renkli evler vardı. Güzelmiş. Vallahi bu kadar yürüyüşe parkın içinde iyi ki bir kahve ve tatlı molası verdik. Bu da çok güzelmiş. Tatlılarımı yiyeyim, kahvemi yudumlayayım. Sonrasında gezmek olsun da gezmeyeyim. Bu güzel havada dolu dolu devam edelim.

Parkın içindeki bir diğer köşke geldik. Çadır köşke geldik. Burada tabii ki bir şeyler yiyip içmeyeceğiz ama bilgisini sizlerle paylaşacağız. Sabahtan beri bir şeyler yiyip içiyoruz değil mi Recep? Çadır köşkede şöyle bir göz atalım. Sonrasındaysa sevgili seyirciler bence Beşiktaş'a gidelim. Çarşıda şöyle neler var neler yok neyi ne kadara sizlere bilgisini verelim. Yıldız Parkı'ndan ama çıkmadan önce dediğim gibi biraz önce de bir çadır köşke uğrayalım.

1871 yılında Çırağan Sarayı'na ait olan koruda Sultan Abdülaziz'in isteğiyle Sedir Köşkü olarak inşa ettirilmiş çadır köşk sevgili seyirciler. Burayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Burada da yine Malta Köşkü'nde olduğu gibi Yıldız Parkı'na geldiğiniz zaman bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Kışın görmüş olduğunuz gibi kapalı alanda yazın. Daha doğrusu havalar böyle güzel olduğu zaman kışında dışarıda bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Şimdi burada belirli zamanlarda işte 40 güne bir ya da 30 güne bir, ayda bir işte Kastamonu yöresel günleri oluyor ve oranın hem yöresel kahvaltısı hem de yöresel yemeklerini yiyebiliyorsunuz. Şu an biz geldiğimizde Kastamonu yöresel lezzetleri olduğu için onu örnek veriyorum size. Ama siz geldiğiniz zaman hani bu değişmiş olabilir. Onun bilgisini vermek istiyorum. Geldiğiniz zaman Kastamonu yöresine ait yöresel ürünlerden de satın alabilirsiniz burada. Burada oturup yemenin yanı sıra. Şunu da belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. Mesela Kastamonu yöresel günleri bittikten sonra Osmanlı mutfağına özgü balık menüsü olacakmış. Mesela yani buraya geldiğinizde yöresel tatları deneme fırsatınızın da olduğunu bilmenizi isterim.

Yıldız Parkı ile ilgili hemen bilgileri verelim sizlere sevgili seyirciler. Osmanlı döneminde 1600'lerin başlarında ortaya çıkmış Yıldız Parkı ve o zamanlar Kazancıoğlu Bahçesi adını taşıyormuş ve bu ailenin mülkü olan topraklar da Padişah 4. Murat tarafından satın alınarak kızı Kaya Sultan'a hediye edilmiş. Ne kadar güzel bir hediye, değil mi Recep? Kesinlikle evet diyor kameraman arkadaşım Recep'te. Lale Devri döneminde süsleme zevkine dayalı düzenlenen çırağan alemleri sırasında çeşitli eğlencelere de mekan olmuş Yıldız Parkı, Yıldız Korusu diyelim. Ve sizi son kez bu güzel parkla, koruyla baş başa bırakalım ve Beşiktaş çarşıya gidelim. Şöyle neler var neler yok bir bakalım, biraz da alışverişin nabzını tutalım bence.

0: Beşiktaş Çarşı'ya geldik. Neler var, neler yok, neyin ne kadar, size hemen bilgisini vereceğiz. Ve yürürken Adapazarı kabağımız gelmiştir. Sezonu açtık. Kendi tarlamızdan diyor abi. Tahini var, cevizi var. Sen süpersin ya. Dur geliyorum hemen yiyin. Dur bekle, geldim yanına. Recep bizi oradan görür müsün şöyle abimle? Niye geldin Recep buraya? Hoş buldum. Recep oraya gitsin. Söyle Recep'e.
1: Recep geç karşıya, hap çocuğum.
0: Heh,
1: orada abisi.
0: Heh. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir lokma yemez miyim? İlyas abi sen kaç senedir buradasın?
1: 50 senedir buradayım.
0: 50 senedir buradasın.
1: Evet.
0: Ben o kadar Beşiktaş'a geldim. İlyas abimi görmedim. Bu da benim ayıbım olsun.
1: Eyvallah
0: Beşiktaş kardeşim. Çarşı'ya geldiğiniz zaman girişte hemen İlyas abiyi bulun. Kabak tatlısından yiyin. Dur bir dakika, tadına bakayım, söyleyeceğim nasıl olduğunu.
1: Abi bekle.
0: Haftanın kaç günü sabahtan akşama kadar buradasın?
1: 7 gün buradayım.
0: Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Soramadım da soruyu. 6'dan 9'a kadar İlyas abim evet, burada. Buyurun bir kabak tatlılarına göz evet. atın. Porsiyonla karşılayacağım.
1: Al buradan.
0: Ben kabak tatlısını nasıl severim, size anlatamam. Tahinli cevizli aynen böyle olacak işte kabak tatlısı. Kabak tatlısı burada yeniliyormuş Beşiktaş'a gelince. İlyas abi hemen Sinan Paşa iş merkezi var. Sinan Paşa pasajı Beşiktaş çarşıda hemen onun karşısında. Yani enerji mükemmel. Başka diyecek hiçbir şey bulamıyorum ve tatlı yemeye başlıyorum. Zaten çok severim, mükemmel yapmış. Ya ben yemin ederim size hayatımda bu kadar güzel kabak tatlısı yemedim. Kesinlikle Beşiktaş çarşıya yolunuz düşerse yiyin. İlyas abiyi de bulun. Hadi bakalım çarşıda neler var neler yok bir bakalım. Bugün çok keyifli bir gün geçiriyoruz bence. Sence Recep? Bence de diyor Recep Bey.

Valla pasajın hemen girişinde Sinanpaşa pasajının, İlyas abinin hemen ilerisinde böyle açık bir butik var. Şöyle göstersin Recep, geniş geniş. Bana açıkçası fiyatlar uygun geldi. Sabah 10'da açılıyor, akşam 10'da kapanıyormuş burası.

0: Vallahi güzel şeyler vardı bence orada, benden söylemesi. Çarşıda dolaşmaya devam ediyoruz. Bugün yüzeysel böyle geçeceğiz. Beşiktaş çarşıda ne var ne yok. Ben sizi bir de çok güzel bir yere götüreceğim birazdan. Birazcık alışverişin nabzını yoklayalım ama Beşiktaş çarşıda. Bak mesela Kuyumcular Çarşısı var. Bu çarşıda mutlaka görülmeye, gezmeye değer. Gel bir. Niye gelmiyorsun? Uzaktan bana diyor ki seni izliyorum. Neyin çok? Neyin çok?
1: Seni çok izliyorum dedim.
0: Sağır duymaz uydurur işte. İşim çok dedin ama galiba.
1: Ha, biraz, evet,
0: İşin çok ama bana laf atıyorsun. 2 dakika benimle sohbet etsen ne olur?
1: Şekerliyim.
0: Nereye gidiyorsunuz?
1: Binbir çeşite.
0: Ne alacaksınız? Yün alacaksınız. Oo, evet, atkılar bereler yapılsın. Bir tane de bana örerseniz sevinirim. Tamam.
1: Vallahi örerim.
0: Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İsim?
1: Ayça.
0: Ayça ablacığım, Allah sana sağlık versin.
1: Teşekkür
0: böyle
1: ederim.
0: Böyle bol enerjin, güzel olduğu her gün senin olsun, biliyor musun? Mersi. Ne dediğimi ben de bilmiyorum şu an. Vallahi billahi ben de ne dediğimi bilmiyorum. Güneş tutulması benim de dilimi tuttu galiba.
1: Evet.
0: Ayça ablacığım, o zaman baştan alıyorum hemen. Enerjin hiç düşmesin. Allah hep seni güldürsün. Gerçekten ben böyle gülen, enerjisi güzel insanları çok seviyorum.
1: Ben de sizleri seviyorum.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ya gerçekten ben böyle enerjisi güzel insanları çok seviyorum. İşte kaç

0: yaşındasın? 50. Önemli olan 50 mi yoksa kaç yaşında hissettiğin mi? Kesinlikle kaç yaşında hissettiğin. Yani bence. Sence Recep? Bence de diyor. Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ay, ne güzellik.
2: Oh.
0: Ben zayıfladım evet hayatım.
2: Taş gibi
0: olmuşum. Taş gibi mi olmuşum? Allah beni nazarlardan saklasın.
2: Aynı program değil mi yine?
0: Aynı program, yıldız, aynı yıldız program. Biliyor, biliyor. Görüşürüz, hoşçakalın. Haydi görüşürüz. Görüyorsunuz değil mi işte ben tanınan bir insanım. Hemen sol tarafta bereler var görmüş olduğunuz gibi. Yine bir takıcı. Bak 30 liraya 60 liraya bere görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir buralara göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım yine Beşiktaş Çarşı'da.

İp doysana, bir kilodan ne olur? Oh oh bey amca, 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Beşiktaş'ta balık pazarına geldik, balık çarşısına geldik. Aman Allah'ım! Neler neler var, derya kuzusu bunlar. Gel, gel. Derya kuzusu bunlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Siz buraya geldiğiniz zaman balık fiyatları değişebilir. Artmış ya da düşmüş olabilir. Balık kilosuna göre artabilir, kilosuna göre düşebilir. Ya da adedine göre fiyat değişebilir. Bir gösterir misin şu güzel insanları Allah aşkına? Balık buradan alınır, taze taze. Balığın yanına salata malzemesi de amcamdan alınır, taze taze. Şöyle bir Cihangir'e doğru gidelim. Çok tarihi bir yerden sizleri karşılayacağım. O da size sürpriz olsun.

Yıldız Parkı, Beşiktaş Çarşı, hop Beyoğlu'nda gezersin dedik. Ses de kalmadı artık valla. Sıra Serviler Caddesi'nden hemen Hocazade Sokağı'na girdiğiniz zaman Merkez Rum Kız Lisesi var. Hocazade Sokağı'nın hemen sonunda sol tarafta sevgili seyirciler. Şimdi birazdan sizi o kız lisesine götüreceğim. Orada şu an Bienal olduğu için o kız lisesi açık ama ben size mutlaka orayı göstermek istedim. Ve oranın biraz tarihinden açıkçası bahsetmek istedim. Tam olarak mevkisini tarif edecek olursam, Sıra Selviler Caddesi'nde eskiden Alman Hastanesi vardı. Alman Hastanesi'nin hemen karşı sokağı oluyor burası. Ne duruyoruz? Hadi gelin Merkez Rum Kız Lisesi'ne gidelim. Biraz tarihi içimize çekelim.

ve Merkez Rum Lisesi'ne geldik sevgili seyirciler. 23 yıl aranın ardından İstanbul Bienali için bu okul kapılarını açmış durumda. Şöyle okula bakacak olursak zaten oldukça tarihi bir yapı burası. 1850 yılında bu okul yoksul kız çocuklarının eğitim alabilmesi için hizmet veriyormuş. Onu söylemek istiyorum sizlere. 1999 yılına kadar da eğitim vermeye devam edilmiş burada. Öğrenci azlığından dolayı zannediyorum 2 öğrenci eğitim alıyormuş en son. Öğrenci azlığından dolayı da sonrasında okul kapatılmış. Kapatıldıktan sonra 23 yılların ardından biraz önce söylemiştim. Kapılarını İstanbul Bienali için açmış durumda. Burada İstanbul Bienali gibi organizasyon olursa sadece bu okulu ziyaret edebileceğinizi söyleyeyim. Ben önce sizi okulla baş başa bırakayım. Okulu gezmek, ziyaret etmek de bu arada ücretsiz. Onu da belirteyim.

Bugün çok ama çok keyifli bir gün geçirdim açıkçası. Umarım siz de benimle gezmiş kadar olmuşsunuzdur. Bir hatamız olduysa affola efendim. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Aman olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Öpüyorum hepinizi efendim. Hoşça kalın.

0: bu gürültü nedir? Yoksa kıyamet kopar.
1: Yine Mahmur ablaya sataştı deli mürvetin kedisi.

0: Hoca saraylar gibi konağımda aylardır bir kuruş vermeden oturuyorlar. Bir de utanmadan, sıkılmadan camımı, çerçevemi taşlıyorlar.
1: Ne yapalım, sahip olsana kedine.
2: Sahip olsana ya, az daha Mahmur abla yiyecekti.
0: Mahmur abla gibi 100 tane uyuz kuş feda olsun benim minnoşuma. Minnoşum, benim kedim asil kedidir, asil. Öyle uyuz kuşları yerse midesi bozulur.
2: Oh, oh, uyuz dedi Mahmur ablaya.
3: Uyuz diye senin gibi içi geçmiş kart kokonolara denir.
0: İnersem aşağı, ağzını cart diye yırtarım seni. Kokonu diye senin anana derler, amuru. Bana bugüne bugün kara gümrüklü mürüvvet hanımefendi derler.
2: Hanımefendiye dikiz!
0: Ay, amanın dostlar! Şimdi şırak kadar düşün bayılıcım! Görüyor musun şu terbiyesizleri? Defolun, defolun, gözüm görmesin sizi! Akşama da 6 aylık kirayı getirmezseniz hepinizi kulağınızdan tuttuğum gibi sokağa atarım! Anlaşıldı mı?

0: Hayırlı işler.
1: Eyvallah.
2: Niyet, kuşlara, tavşanlara niyet. Niyet, niyet.
3: Niyetçi, niyetçi.
2: Buyur hanım abla.
3: Yavrumun şansına bir niyet çek bakayım.
2: Başsın hanım abla. Göz takılır devrane, fal bakmayan divane. Pamuk tavşan çek niyeti, çıksın falımız meydane. Oku bakalım delikanlı.
4: Ama ben okula gitmiyorum ki.
2: Öyleyse ben okuyayım. Başına konacak talih güneşi, yakında olacaksın milyoner koşun eşi. Haydi inşallah.
3: İnşallah, al oğlum.
2: Sifta senden, bereketi Allah'tan.
3: Güle güle.
0: Aslan parem, şu kolunu az bir buçuk öteye al, kibrit ben görünsün. Güzel. Bir takya kıpırdamayını sakın. Bir, iki, üç, hop! Boyayalım, parlatalım abiler! Boyayalım abicim! Parlatalım abi! Boyayalım, parlatalım! Cilalayalım!

0: Beybaba pelici görünce çarpıldın galiba ha? Buyur cüzdanını. Her göz banyosuna bir cüzdan ekersen sana günde bir çuval para yetişmez.
1: Ne yaparsın evlat? Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
0: Sende daha çok iş var beybaba. Ne de olsa eski topraksın sen. Hadi eyvallah.
1: Al bakayım şunu. Yo, katiyen olmaz. Bu senin hakkın. Güle güle harca. Hadi bakayım.
2: Senin vaziyeti coğrafyan ne alemde?
3: Kesiktir evladım. Allah orduya zevallık vermesin. Sabahtan beri iki asker geldi, hepsi o kadar.
2: Bende de iş yok. Desene bu akşam kuru ekmeğe yatacağız.
3: Kuru ekmeğe de çok şükür. Ya ev kirasını ne yapacağız Allah bilir.
0: Murat abi, Murat abi! Buna halis 10 Türk derler. Su katılmadık 10 Türk lirası. Mis mübarek, mis!
3: Sahicidir, son milli piyango çarptı.
0: Doğruluk piyangosu bu Atin amca. Ey gözünü sevdiğimin oğlu! Çıktı gene bizim şehriye çorbası. Hadi gelin de birer de çay ısmarlayayım size. Hey, gene iyisin moruk.
4: Moruk senin babandı. Al bakalım delikanlı.
5: Ha? Az değil mi?
4: Çok bile. Bu saat 20 lira etmez ama senin güzel hatırın için 50 lira veriyorum.
5: Yavru sinema kapısında beklemese vermezdim ama...
4: Haftaya 100 lirayı yetirmezsen saati yok bil.
6: Ali oğlum!
0: Hop dedik!
6: Bizim şeyleri Salomon Efendi'ye yaz!
0: Otur be! Ali! Hop dedik! Bize 3 çay demle! Baş üstüne abi!
6: 3 çaya! Musluk 3 çay ısmarlıyor!
1: Desene zenginlermiş!
0: Ne söyleseniz buradan girer buradan çıkar! Derdinizi çarşaf gibi onluğa anlatın!
7: İki de evvelden var. İstersen kalsın, akşama camları silersin ödeşeriz.
0: Tamam oldu. Mis mübarek mis. Canını sevdiğim şehriyiz. Bu sefer çorbayı nasıl yapalım biliyor musun?
5: Nasıl?
0: Yumurtalı yapalım. Limonu da sıktın mı yeme de yanında yat. Zengin olsam ne yaparım biliyor musun? Her gün en az 15 defa yumurtalı şehriye çorbası içerim.
5: Yok, devenin başı.

0: Gözlerin...
1: Evet, körüm. İnsan görmeyince geceyle gündüzün farkı olmuyor. Uyumuş kalmış.
2: Makaralarını, taraklarını da topladım abla.
0: Aç mısın? Söyle, aç mısın? Hadi bizden gel, sıcak bir çorba içersin.
1: Yok, istemem.
0: Hadi gel canım, madem ki insanız birbirimize yardım etmeliyiz.
1: Bu zamanda insanlar birbirine yardım etmiyor. Hepsi kendi menfaatini düşünüyor.

0: günü.
1: Tencereye senin için bir tas fazla su koyduk, ne olur biter.
2: Menfaat bunun neresinde?
0: İlk defa böyle konuşan insanlara rastlıyorum.
2: Hadi.
1: Korkma abla, gel.
0: Peki.
3: Buyursunlar.
0: Burası neresi?
2: Bize göre bir yer işte.
0: Çok büyük bir yer olmalı.
2: Nereden anladın?
0: Merdivenlerinden.
1: Abi, ben ateşi yakıp suyu koyayım.
2: Heh. Otur şöyle. İsmin ne senin?
0: Gül. Sizinkiler?
2: Benimki Murat.
1: Benimki de Mıstık, yani Mustafa.
0: Memnun oldum.
2: Kimin kimsen yok mu senin?
0: Hayır. Bir arkadaşım var Üsküdar'da. Vapur parası çıkarsa oraya giderim. Bazen de böyle sokakta kaldığım olur.
2: Genç bir kızın geceyi sokaklarda geçirmesi zor değil mi?
0: Bazen sataşan olur. Sarhoşlar, serseriler. Alıştım bunlara. Kör olduğumu anlayınca bırakıyorlar.
2: İstersen burada kalabilirsin.
0: Size yük olmak istemem. Çorbamı içer hemen giderim. Siz de fakir insanlarsınız.
2: Yok canım, nereden çıkardın fakir olduğumuzu?
0: Akşam yemeğinde çorba içeceğiz demediniz mi?
2: Şey, çorbayı sade fakirler mi içer? Zenginiz biz. Hizmetçi izinli de Mıstık şıpın işi çorba pişiriyor. Yoksa her akşam türlü türlü yemekler yeriz biz. Baksana, koskoca konakta oturuyoruz. Babamız Adana'da pamuk tüccarı. Her ay bize binlerce lira gönderir. Kardeşim Mıstık mektebe gider. Mühendis olacak. Ben de zevk için ressamlık yaparım. Her tablom binlerce liraya satılır. Bize yük falan olmazsınız. İstediğiniz kadar kalın burada.
0: Demek burada kalabilirim. Demek benim de başımı sokacak bir evim, içimi ısıtacak sıcak bir çorbam olacak. Allah sizden razı olsun.
2: Üstünde durma böyle şeylerin. Ha, resimden bahsediyorduk.
0: Resim yapmak zor mu?
2: Tabii zor, çok zor. Önce ruh asaleti lazım, sonra insanın temiz hisleri olmalı.
1: Abi! Kuşların kafeslerini temizledin mi?
0: Ne kafesi? Kuş mu besliyorsunuz?
2: Kafes yani. Kuş.
0: Ben kuşları çok severim.
2: Ben de resimlerini yapmaya bayılırım.
0: Ne kadar ince ruhlu bir insansınız.
1: Abi! Lahanayı nereye koydun tavşan?
2: Tavşan ya. Benim tavşan resimlerini bir görsen. Ben şu çorbaya bir bakıvereyim. Bir dakika, çeneni tutsam patlar mısın be?
1: Ne dedik ya?
2: Kız gitmek isteyince numara yaptım, zenginiz dedim.
1: Zengin ediniz.
2: İkimiz kardeşiz. Babamız Adana'da tüccar. Bize Aydana'ya para gönderir. Ben ressamım, sen de mühendis mektebinde okuyorsun.
1: Vay anam, mühendis mektebinde okuyorum ha?
2: Bu konak da bizim, unutma. Şimdi çorbayı al da yürü.
1: Bu çok kıyak be! Haybeden zengin olduk!
2: Çorbanız hazır Gül. Bizim Mıstık çok iyi aşçıdır. Harika yemekler yapar.
1: Öyleyimdir ya! Zevk için yemek pişirmeye bayılıyorum. Yoksa babamız Adana'da milyoner. İstesek apartmanlar, Cadillac markalı otomobiller, çifte çifte uşaklar, her akşam şehriye çorbalı...
0: Ne var, bir şey mi oldu?
2: Yok canım, Mıstık şaka yapıyor gene. Öyle şakacıdır ki kafir.
1: Ya öyle şakacıyımdır ki...
4: Bu esnafta insaf denen şeyden zırnık kalmamıştır. Hoppala! Bu yavru usta nereden çıktı?
2: Oh, buyurun Mösyö Artin, gözlerimiz yollarda kaldı. Kaç gündür nerelerdesiniz?
4: O senin aklından zorun vardır.
2: Candan ve sevgili dostumuz, tüccardan Mösyö Artin... bu da Gül Hanım.
4: Ne asaletli bir tanışma!
2: Sizin yazıhaneden bir pusula göndermişler, şuna bir bakıverin.
4: Ne doğrusun, ne pusulası? Zottop'tan divane oldunuz, ne yazıhanesi? Bu yavru usta neyin nesi?
2: Dur, her şeyi anlatayım. Tam şehriyeyi almış eve geliyorum.

0: Demek Gül Hanım'la yeni tanıştınız. Efendim bendeniz Fotoğrafçılık Türk Anonim Ortaklığı Müdürü Artin D'Artagnan. Şeref yap oldum efendim. Şimdi size bir teklifim var. Aramıza Gül Hanım'ın katılması şerefine bir eğlence tertipleyelim.
1: Tamam, otomobiller benden.
0: Otomobil olursa ben yokum, biliyorsun beni tutar.
2: En iyisi burada eğleniriz, biz bize.
1: Ben mızıka çalarım.
3: Ben de şarkı söylerim size.
0: Var olasın Gül Hanım.
2: Neyse, gerisini yarın hallederiz. Gül'ün uykusu gelmiştir. Yatağını yapalım. Biz yukarıdaki büyük odada yatarız.
3: Benim için rahatsız olacaksınız.
2: Yok canım, koskocaman köşkte rahatsızlık ne kelime.
4: Temiz çarşaf getir.

0: Yemek yemiyorsun Murat!
1: Hayır Artın Usta, canım istemiyor.
0: Bak Mıstık, zenginlik gösterisinde bulunup asaletli laf etmeyi bana bırakın. Gayet iyi lugat paralarım.
2: Ben de ziyafet için öyle bir süsleyeceğim ki salonu, çiçek de olacak. Kocaman kocaman güller.
0: Zo kendini sahiden zengin sanıyorsun.
2: Murat abi, gülleri ben vereyim kıza, olmaz mı?
1: Ne olur, sen ver.

0: teriyak kuzuları bunlar evladım!
1: Beş kağıt vereyim!
2: Olmaz Salomon efendi, bana 15 lira lazım!
1: Sen yabancı değilsin! Al şu 10 lirayı!
2: Ama...
1: Bir kuruş fazla olmaz! Tamamdır, tamamdır!
3: Oğlum Ali!
4: Hop dedik!
3: Bizim çayları Salomon efendiye yaz!
4: Başüstüne abi!

0: Nasıl güller? Zobu güller bir parça olsun, kokmuyor!
1: Kokmuyor mu?
2: Peki ne olacak şimdi?
0: Bu işi gene Artin Usta halleder.
1: Ne yapıyorsun ya? Leylek lisansı bu!
0: Sen karışma yavrus!
3: Yaslı gittim, sen geldim!

0: Bu çiçekleri senin için getirdim Gül abla.
1: Leylak! Leylak getirmişsin. Ama bunlar gül.
0: Sana adi gül getirecektim. Aşılı gül getirdim abla. Bunlar çok kıymetlidir. Koca İstanbul'da bir tek yerde bulunur leylak kokulu güller.
1: Çok teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Bu neşeli geceyi konağın şeref salonunda kutlayalım. Ne dersiniz?
3: Münasiptir.
1: Ah, ne iyi.
2: Çıkalım öyleyse.
3: Yukarıda eşya vardır. Zo eşyasız konak olur.
0: Öyleyse yükle şu koltuğu.

0: konağın haşmetine bakın, insanın ruhuna huşu ver o.
1: Buyursunlar.
2: İşte konağın şeref salonuna geldik. Siz güle salonu gezdirin, ben de buzdolabından çıkarayım.
0: Karşı tarafta büyük çerçeveler içinde dedelerden kalma muazzam tablolar asılmaktadır. İşte Murat'ın büyük babası.
3: Çok kıymetli bir şey olsa gerek.
0: Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor. Ama Murat satmıyor, çünkü manevi kıymetine baha biçilemez. Bu taraftan bu. Bu da sevgili validelerinin portresi.
1: Buyurun efendim, bu taraftan.
0: Çek evladım şu sehpayı. Dikkat et, üstündeki Çin vazosunu devireceksin. İşte şu cenahta da muhterem pederlerinin resmi duruyor.
2: Güle salonu mu gezdiriyorsunuz?
3: Evet, Monsieur Artin'le Mıslık aile resimlerinizi gösterdiler.
2: Aile resimleri mi?
3: Ne iyi, bütün ecdadınızın tabloları var.
2: Evet, ecdadımın tabloları.
0: Şimdi size sofraların en şairanesini hazırlayacağım.
2: Ne yaptın bugün?
3: Hiç, oturdum. Sonra düşündüm.
2: Ne düşündün?
3: Seni düşündüm. Seni, sizleri, hepinizi. İnsanın dostları olması ne iyi.
2: Biz de seni düşündük. Artin, ben, Mıslık... Senin gibi bir dosta ihtiyacımız varmış da haberimiz yokmuş.
3: Yalnızlık, kimsesizlik korkunç bir şey. Sizleri tanıyınca bunu daha iyi anladım. Beni terk ederseniz artık o yalnızlığa dayanamam.
2: Seni hiç bırakmayacağız Gül. Hep beraber olacağız.
0: Hey baba bey! Fotoğrafçılık Türk Anonim Şirketi Müdürü Monsieur Artin D'Artagnan... Kralların bilem sofralarında yiyemeyeceği fevkalade güzel yemekler hazırladı.
4: At Martin'i devreli Artin, dağlar inlesin.
0: Anan mı ahçıydı, baban mı be Artin? İstersen millete parmaklarını bilem yedirirsin. İstavritlerin kılçıklarını bilem çıkarmışımdır ki... Hacı Bekir'in latil okumu olmuştur. Ama da soğuk, buzdolabı kıyak işliyor. Şimdi evimizin kraliçası şerefine içelim.
3: Ben miyim bu?
0: Elbette.
1: Şerefinize abla.
2: Sağlığına ve güzel günlere Gül.
3: Güzel günlere.

0: Elinize sağlık, çok güzel olmuş.
1: Afiyet olsun hanım kızım.
0: İyi dostlarım, iyi insanlar. Hepinizin, hepimizin şerefine.
2: En kötü günümüz böyle olsun.
0: Allah hepinizden razı olsun. Hayatımda ilk defa neşelendirdiniz beni. Ama size sevgimden başka verebilecek hiçbir şeyim yok. Kör bir kızın sevgisinden başka hiçbir şey.
1: Daima devam edecek dostluğumuzun şerefine.

0: Görmek istiyorum artık, görmek istiyorum. Bu karanlıktan kurtulmak, sizleri, hepinizi görebilmek için görmek istiyorum.
1: Ağlama gül, ağlama.

0: Çocukken geçirdiğim hastalıktan kör olmuş gözlerim. Annem babam fakir insanlar oldukları için baktıramamışlar. Bir sene oluyor, ard arda öldü ikisi de. O zamandan beri sokaklardayım.
1: Hiç doktora gittim. Ne dedi?
0: Ameliyatla açılabilirmiş. Ama çok para lazımmış.
1: Ne kadar?
0: 3000 lira.
1: O kadar mı? 3000.
0: Çok değil mi?
1: Yok, babama yazar isterim.
0: Gözlerim açılacak öyle mi? Göreceğim. Seni göreceğim. Hepinizi, kuşları, ağaçları göreceğim. İçinde yaşadığım köşkü.
1: Her şeyi göreceksin Gül. Bu sıkıntılı günleri unutacaksın.
0: Belki de bu saadet bitecek. Ben ne kadar istesem de anneniz, babanız, belki nişanlınız sizden uzaklaşmama sebep olacak. Gene yalnız kalacağım.
1: Kalmayacaksın Gül, seni bırakmayacağım. Mıstık evlensin isterse, Artin de gitsin. Biz gene beraber olacağız. Küçük bir evimiz olacak. Belki deniz kenarında renk renk çiçekler, kahkaha çiçekleri, güller, hanım elleri, sarmaşıklar içinde. Sonra kuşlar olacak, Mahmure abla, Pamuk, onların yavruları. Akşama kadar yanında olacağım. Geceleri yıldızları seyredeceğiz. Belki eğer sen istersen... Nasıl söyleyeyim bilmem ki... Sana karım olur musun diyeceğim. İstersen kabul etmesi yanı yok. Ben yine de seni seveceğim. Öyle ya.

0: Mürvet Hanım, hu! Allah seni korudu Mürvetciğim, dün akşam iyi ki evde değildin.
1: Hayrola Hadiye Hanım, ne oldu?
0: Daha ne olsun, acıyıp evine aldığın iyi çocuklardır diye her zaman müdafaa ettiğin o it kopuk alayı eve kadın kapamışlar.
1: Ne? Kadın mı kapatmışlar? Ah başıma gelenler! Baba yadigarı konağın adını iki paralık ettiler demek.
2: Senin konak olsa neyse, mahallenin namusuyla oynuyorlar. Sazlı sözlü, içkili bir oturak alemi ki sorma!
0: Yakında kapıya kırmızı fener asarlarsa hiç şaşmam.
1: Gidip dünyayı başlarına dar etmezsem bana da kara gümrüklü deli mürvet demesinler, görürsünüz!

0: Ne çabuk döndünüz!
1: Hele şuna bak! Edepsizliğin böylesini de hiç görmemiştim! Çabuk tası tarağı topla! Bu ev senin bildiğin evlerden değil!
0: Anlayamadım efendim! Kimsiniz siz?
1: Şimdi süpürge sopasını kaparsam kim olduğumu görürsün! Defol dedi!
0: Gidecek yerim yoktu da Murat Bey getirdi beni köşke. Siz onların hizmetine bakan hanım olacaksınız. İzinden döndünüz herhalde.
1: Evet. Affedersiniz. Evet, izindeydim. Beylerin 40 yıllık hizmetçisiyim. Biraz sinirliyim de. Evde bir yabancı görünce...
0: Teşekkür ederim. Asıl siz benim kusuruma bakmayın. Nereden bilecektiniz? Gözlerim açılınca ev işlerinde yardım ederim size. Koskoca konak. Kim bilir ne kadar yoruluyorsunuzdur.
1: Tabii, kocaman konak. Ama kolları bir sıvadım mı altından girer, üstünden çıkarım evelallah.
2: Gül'ün gözlerini muayene eden doktora gittim.
3: Ne oldu? Sonra Murat abi?
2: Vaziyetimizi anlattım, fakiriz dedim. İyi adammış. Ben para almam ama hastane masrafları 3000 lira tutar dedi.
3: 3000 lira? Bu kadar para nereden bulunur be?
2: Nasıl buluruz ben de bilmiyorum.
3: Bugünlük yapacak bir şey yok. Geç oldu artık. Gül'ü daha fazla bekletmeyelim. Yarın ola hayır ola.

0: İşte beyefendiler de geldiler. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İzinden dönüp de küçük hanımı evde bulunca şaşırdım. Artık 40 yıllık hizmetçinizin kusuruna bakmazsınız. Köşke misafir getirdiğinizden haberim yoktu da.
1: Kabahat bizde Mürvet hanım. Sizden şey yani, senden habersiz...
2: Nasıl olsa koca köşkte oda bol dedik.
0: Tabii efendim, koca köşk. Hamdolsun odadan bol ne var? Yemek hazır efendim.
2: Yaşa sen Mürvet! Banyoyu da hazırlayıver, yorulacaksın ama çamaşır da dağ gibi yığıldı! Nasılsın hanım kızım?
0: Buyurun beyefendi!
3: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Siz de buyurun beyefendi. Size layık bir sofra değil ama kusura bakmayın Gül hanım.
3: Çok mutluyum. Bu mutluluğu bana verdiğiniz için

0: Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gözlerim açılınca... ne olur beni başınızdan atmayın. Yemek pişiririm size. Çamaşırlarınızı yıkarım. Her hizmetinizi görürüm. Neden cevap vermiyorsunuz? Kovmayacaksınız değil mi?
1: O nasıl söz hanım kızım?
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Artin amca.

0: Kızcağıza doğruyu anlatmaktan başka çaremiz yok.
1: Artık çok geç. Uydurduğumuz masala öyle bir inanıyor ki... ...doğruyu söylemektense öldürelim daha iyi.
2: Alın. Birikmiş 1000 liram vardı.
1: Mürvet abla...
2: Sus! Olsa da tamamını verseydim. Koskoca köşkün sahibiyim ama atsan atılmaz. Tarihi eser diye satsan kimse almaz.
3: Sağ ol Mürvet abla. Herkes senin gibi yüreğinde hisseseydi bunu.
0: Gerisini Salomon Efendi'den istesek?
4: Verir mi?
3: Benim boya sandığını, kuşları, fotoğraf makinesini rehin bırakırız.
0: Çalışmazsak borcu nasıl öderiz?
3: Allah kerim be Ertin amca. Hele Gül ablanın gözleri bir açılsın... ...başka biri tutar gene öderiz borcumuzu.
1: Merhaba Salomon Efendi.
5: Merhaba.
1: Senden bir ricamız vardı.
5: Ne ricası?
1: Acele bir miktar paraya ihtiyacımız var.
5: Ne yapacaksınız parayı?
1: Nasıl anlatayım, bir hayır işi, sakat birine yardım.
5: Anladım, bir beşlik yeter mi?
3: Beşlik mi? Hangi beşlik?
0: Çık, çık bakalım!
5: Ne kadar yani?
1: 2000.
5: Kuruş mu?
0: Ne kuruşu Zo? Lira!
5: Şaka mı ediyorsunuz be kuzum?
1: Hayır Salomon Efendi, bize bu para muhakkak lazım.
6: Sevaptır Salomon Efendi, veri veri.
3: İsterseniz rehin de bırakırız.
6: Oldu tabii, boya sandığını, fotoğraf makinenizi, niyet kutunuzu Salomon Efendi'ye bırakırsınız.
5: Malum ya, iş adamıyım ben.
0: Getirelim.
5: Tabii, getirin kutuları, alın paraları.
6: Ulan bunlar enayi değil, su katılmamış alanak be!
5: Maşallah Osman! Rahmetlik neredesin?

0: Sizin be!
1: Bana bak Murat, boş ver sen! Bunlara matrak lazım! Fakir fukaranın halinden anlamazlar!
2: Sen anlar mısın sanki?
1: Bir dakika Murat! Bende para yok, olsa verirdim bilirsin! Ama bak, Rabbena hakkı için bir Osman Büyük Bulut ver! Zengin mi zengin, efendi mi efendi! Beni çok iyi tanır, ona git!
2: Sana eğlence lazım!
1: Bana bak oğlum, biz fakir fukarayı matrağa alıp gülenlerden değiliz! Benim ismim Mevlana Kapılı Ayı Recep! Ama kendim ayı değilim!
3: Bilirim ki siz adesiniz!
1: Sen karışma be! Ne kaybedersin gidersen? Buradan bir dolmuşla Fenerbahçe'ye! Kime sorsan Osman Büyük Bulut diye gösterir! Vaziyeti anlatırsın! Beni ayı gönderdi dersin! Ulan Hakkı, Çarpık Hatice'nin düğün mangırını kimden iyi ettikti?
4: Osman Büyük Bulut'tan!
1: Ya sarhoş yaptığı arabayı çarptığı zaman kimden aldık tamir parasını?
4: Onu da Osman Büyük Bulut'tan!
1: Şimdi aklın kesti mi arslanım?
2: Biçimsiz bir manzarayla karşılaşmayalım!
1: Yahu fakir babasıdır diyorum sana be kardeşim! Git, sonunda bana dua etmezsen bir şey bilmem!
2: Peki!
5: Yarın ilk işimiz bu olsun!
3: Osman Büyük Bulut dedi!
1: Tamam!
3: Hadi eyvallah kişi zadem!
1: Hay Allah! Yarın gene bize sinema çıktı be!
5: Böyle biri yok mu?
1: Olmaz olur mu? İstanbul'un en cımrı zengini!
5: Oldu galiba abi ha, ne dersin?
2: O hergeliğe pek inanılmaz ya!
3: Bir defa gideriz, ne kaybederiz ki?
2: Ya olmazsa?
5: Boş ver be Murat abi, garip kuşun yuvasını Allah yapar!
3: Hey be Murat! Hadi biz gidip birkaç kuruş doğrultalım! Sen de git Gül'ü gezdir! Kızcağız sabahtan beri evde kapalı kaldı!

0: Çok güzel bir yer olmalı burası. Sahiden güzel mi?
1: Güzel, çok güzel.
0: İnsanın gözleri görmeyince gönlündeki gibi olsun istiyor her şey. Bilsen nasıl merak ediyorum seni. Gözlerim açılacak değil mi? Sadece masallarda var olduğuna inandığım iyi insanları, güzel şeyleri görebileceğim değil mi?
1: Telgraf havalesiyle istedim parayı babamdan. Yarın mutlaka elimize geçer.
0: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bütün bu yaşadığım şeylerin gerçek olduklarına inanamıyorum.
1: Gözlerin açılacak. Yemin ederim ki açılacak.
0: Oturduğumuz köşkü anlatsana. Çok merak ediyorum.
1: Güller, çam ağaçları, rengarenk çiçekler arasında. İki tarafı beyaz mermer merdivenli.
0: Çok güzel. Düşündüğümden daha güzel.

0: kadınlar birliği çayı.
1: Yeter, yeter!
2: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
3: Seni evine bırakmak müsaade etmiyorsunuzlar. Prenses Nilgün kaçırılmış.
1: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
0: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
4: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum benim.
0: Buyurun. Bacım. Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla, hadi!
4: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuldu, kaçtım.
3: Birbirinize güvenebilirsiniz, ekselans.
2: Siz paraları hazırlayın.
4: Bugün son gün. Bu benim ilk ayrımım.
2: Satmıyorum dedim.
0: 25.000.
4: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
5: İstanbul tatili bugün 16.15'te TV4'te.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: başına yedin.
1: Yeter, yeter!
2: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
3: Seni evine bırakmak müsaade etmiyorlar. Prenses Nilgün kaçırılmış.
1: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
4: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
5: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum benim.
4: Buyurun. Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla, hadi!
5: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuldu, kaçtım.
3: Bir bize güvenebilirsiniz, ekselans.
2: Siz paraları hazırlayın.
5: Bugün son gün. Bu benim ilk ayrımım.
2: Satmıyorum dedim.
4: 25.000.
5: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
6: İstanbul tatili bugün 16.15'te TV4'te.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi.

0: Tepeye karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
1: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Burası olacak Murat abi.
6: Sıkı durun çocuklar, film başlıyor.
7: Buyurun efendim, geç kaldınız.
8: Çok enteresan darling. Bu kuşları da nereden buldunuz?
7: Affedersiniz. Acaba Osman Bey...
8: Aa, bak babanı arıyorlar.
7: İşte orada.
8: Ama olur mu?
9: Niçin olmasın? O beğendiğin katı satın alır, istediğin gibi dayar döşerim. Kapına son model bir araba, bankadaki hesabına şimdilik 100.000 lira.
5: Tam yerine gelmişiz be Murat abi. Herif 100.000'lerden bahsediyor. Bizim isteyeceğimiz sadece 2.000 liracık.
7: Affedersiniz Osman Bey. He? Osman Bey, bizi Recep...
9: Şimdi sırası mı be kardeşim? Kim bu Recep Allah aşkına?
5: Ayı!
9: Ne dedin?
7: Arkadaşın Recep Bey'den bahsediyor da...
9: Kim bu Recep yahu?
5: Ayı diyorum sana!
9: Bana mı? Ben adamım!
7: Affedersiniz Osman Bey, bir anlaşmazlık oldu. Ayı, Recep Bey'in lakabıdır. Mevlana kapılı Ayı Recep.
9: Bana ne bunlardan? Ne istiyorsunuz, onu söyleyeyim.
5: Ayı senin için 2.000 papel versin dedi.
9: Ne? Şimdi de şantaj ha? Paraş mı istiyorsunuz benden?
7: Estağfurullah efendim, ne haddimize. Recep Bey sizin fukara babası olduğunuzu söyledi. Kör bir kızın gözlerini açtırmak için 2.000 liraya ihtiyacımız vardı.
9: 2.000 lira! He! 2.000 liracık! Bu da dilenciliğin başka türlüsü herhalde. Mehmet! Mehmet!
10: Buyurun efendim.
9: Nasıl girdi bu adamlar buraya?
10: Kılıklarını aldandım efendim. Kıyafet balosuna gelmiş oğlunuzun arkadaşları sandım.
9: Çabuk at şunları dışarıya!
10: Başüstüne efendim, hadi.
7: Bırak
10: hadi
7: be! Biz çıkmasını biliriz.
9: 2.000 liraymış! Parayı sokaktan mı buluyoruz be?
7: Adamlar, siz insan adamlardınız değil mi? Çok darda olduğumuzu biliyordunuz. Bir sakata yardım için paraya ihtiyacımız olduğunu, her çareye başvurduğumuzu biliyordunuz. Şimdi ne hoş oldu değil mi? Arkadaşlarınızı aldattınız. Onlar kovuldu, eğlence çıktı size. Niçin gülmüyorsunuz? Hadi gülsenize! Niçin alay etmiyorsunuz? Alay etsenize!
9: Kör Nuri'nin hacamat parasını kimden aldıktı?
11: Osman Büyükbulut'tan.
9: Çarpık Hatice'nin düğün masrafını?
11: Onu da Osman Büyükbulut'tan.
5: Görüyor musun?
12: Yılan gibi sivri çıkar! Sık Murat abi! Yahudi'ye vur! Çenesine çenesine vur! Yaşa Murat abi! Oh! Sol gözünü kim şişirdi? Osman Büyükbulut! Dudağını kim patlattı? Osman Büyükbulut! Kalesini kim kırdı? Onu da Osman Büyük bulur.
2: Oğlum Ali!
12: Hop dedik!
2: Yaz şimdi bütün çayları ayı Recep'e.
4: Geç kaldılar küçük tavşan.

0: Murat abin hala gelmedi. Babası parayı gönderdi mi? Ne dersin? Bak, sana bir sır söyleyeceğim. Ama kimseye söylemeyeceksin ha. Hele Murat abine hiç söylemeyeceksin. Ben onu seviyorum küçük tavşan. Hem öyle çok seviyorum ki, niçin şaşırdın? Kör kızlar sevemez mi? Bunu gözlerim açıldıktan sonra söyleyeceğim. Murat diyeceğim, ben seni seviyorum. Gözlerim açılacak değil mi küçük tavşan? Sen Murat'ı benden iyi tanırsın. Sözünde durur değil mi? Belki de paralar gelmiştir. Bu kadar mesut olmak beni korkutuyor. Ya gözlerim açılmazsa? O zaman beni sever mi acaba? Düşünüyorum da. Saadete bu kadar yaklaştıktan sonra geriye dönemem diyorum. Soğuk gecelere, parklara, köprü altlarına. Kendimi öldürürüm. Daha iyi.
1: Şimdi ne yapacağız?
2: Parayı bulacağız. Bulmaya mecburuz.
1: Nereden? Yalvaracak yerimiz kaldı mı?
2: Yalvarmayacağız, zorla alacağız.
3: Murat bey oğlum sakın.
2: Bıktım artık. Niye kahvede alay ettiler bizden? Neden evlerinden köpek kovar gibi dışarı attılar bizi? Güle güle Mahmur abla. Sen gülle meşgul ol Artin Usta.
4: Beş yüzle biter. Dördüncü vidodan Rubikon. 4000 lira daha rica edeceğim. Şansınız yok bu akşam.
5: Kumarda kaybeden aşkta kazanır güzelim. Senin için bütün servetim feda olsun. Kim bu münasebetsiz acaba bu saatte?

0: Hepsine. Yalnız, yalvarırım, hayatımı bağışla.
1: Biz canın senin olsun, paraların da! Yarın Gül'ü hastaneye yatırırız.
2: Peki ya sen?
1: Teslim olacağım.
2: Teslim olacağız.

0: Sen misin Murat?
1: Para geldi Gül.
0: Geldi mi? Demek hastaneye yatacağım. Demek gözlerim açılacak.
1: Evet Gül, karanlık dünyan aydınlanacak artık. Yeni bir hayata başlayacaksın, başka bir dünyan olacak.
0: Yalnız mı? Niçin cevap vermiyorsun? Benim dünyam yok artık. İkimizin dünyası var. Mıstıklı, Monsieur Artinli dostlarla dolu.
1: Hayat bu Gül, kader bizi ayırırsa...
0: Sus Murat! Ölürüm o zaman.
1: Yaşayacaksın Gül.
0: Sen olmadan mı?
1: Ben olmasam bile.
0: Hayır. Demek bana acıyordun Murat. Şimdi gözlerim açılıyor. Acınacak halim kalmadı diye beni terk ediyorsun.
1: Beni dinle Gül. İnanarak dinle. Seni seviyorum. Ama öyle bir mesele var ki bunu sana izah edemem.
0: Gözlerim açılmasın isterse. Yeter ki senin yanında olayım.
1: Önümüzde uzun yıllar var. Sana döneceğim, gene mesut olacağız.
0: Gitme ne olursun, yalvarırım. Murat!
1: Gitmem lazım. Bu benim için ölümden de acı ama... gitmem lazım Gül.
0: Seni ölünceye kadar bekleyeceğim.
1: Geleceğim Gül. Dünyanın öbür ucunda da olsan geleceğim sana.
0: Murat! Murat!
1: Gülüm!
0: Murat! Muradım!
1: Gülüm!
0: Muradım! Murat!
2: Anas vardı Gül abla!
0: Sen de mi gidiyorsun mıstık?
2: Gül abla! Gül abla!

0: dönmek gözleri açıldı.
1: Anlatsana Bertin amca, ne yaptı seni görünce?
2: Beni tanımadı bile. Lüküs bir araba duruyordu kapıda. İçinden kalantor bir adam indi. Ona doğru koştu. Monsieur Artin dedi. Utandım. Kendimi tanıtamadım.
1: Gül abla haklı Murat abi. Çok attık.
3: Onun hayatında yerimiz yok artık. Beni de görse aynı şey olacaktı. Milyoner ressam Murat var şimdi onun hayalinde. Bırakalım her şeyi, tatlı bir hatıra olarak kalsın.
1: Belki bir gün rastlarız değil mi Murat abi?
3: Kim bilir, belki.
4: Ne budalayım ben. Önüne kadar gelmişim, haberim yok.

0: Mürvet Hanımcığım! Az daha evi bulamayacağım diye ödüm koptu.
1: Aa, Mürvet mi? Ne Mürvet'i be? Deli misin, nesin sen? Üstümü başımı berbat ettin! Kapı açılır açılmaz pat diye insana sarılmak! Dilenciliğin yeni şekli mi bu?
0: Siz yeni hizmetçi olacaksınız, beni tanımıyorsunuz. Murat Bey'i görmek istiyordum ben.
1: Murat Bey mi? Bu kılıkla mı? Başka kapıya kızım!
0: Ne olur, siz bir kere haber verin, Gül gelmiş deyin. Göreceksiniz bakın, nasıl koşup gelecek.
1: Azar işittireceksin bana ama, bekle bakalım.

0: Murat abi. Onu düşünüyorsun değil mi Murat abi?
1: Sen mıstık, sen düşünmüyor musun?
0: Ben de düşünüyorum ama sen başka.
1: Bir sene geçti aradan. Kim bilir nerededir şimdi? Mesut mudur acaba?
0: Bizi unutur mu dersin Murat abi?
1: Bilmem, unutmaz herhalde. Biz onu unutabiliyor muyuz? Onu bir gün uzaktan da olsa görebileceğimi ümit ederek yaşıyorum.
0: Göreceğiz Murat abi. Bulacağız onu. Ninem insan bir şey 40 gün isterse muhakkak olur derdi. Biz bir senedir onun ismini sayıklıyoruz.
1: Aylardır tek tesellim, onun gözümün önünden gitmeyen aydınlık yüzü, bana bakan ama görmeyen gözleri.
0: Artık görüyordur Murat abi. Bizi görse eskisi gibi sever mi dersin? Ben mesela o kadar yakışıklı diyelim. Ama sen, seni sever herhalde Murat abi.
1: Belki de evlenmiştir. Hep bizi bekleyecek değil ya.

0: kimse utanacak halimizden bizi istemeyecek. Ama o benim için ekmek, su, her şey. Arayıp bulacağım onu.
1: Nasıl bulacaksın be evlat? Koskoca İstanbul bu.
0: Ne olursa olsun arayacağım. Anlamıyor musunuz? Onsuz yapamıyorum. Yapamıyorum onsuz. Mıstık, sen istersen çalış. Gene boyacılık yap.
2: Sen nerede, ben orada Murat abi. Boşuna mı yattık içeride beraber?
1: Gül'ü hep beraber arayacağız.

0: Ne kadar çabalasak boş. Artık onu bir daha göremeyeceğiz.
1: Allah bu Murat abi. Bir de bakmışsın kendiliğinden karşımıza çıkıvermiş.
2: Aramayı biraz boşlayıp da adam gibi çalışmaya başlasak.
0: Çalışamıyorum Martin Usta. Sanki ben iş yaparken arkamdan geçecek de göremeyecekmişim gibi geliyor. Benden artık hayır yok.
2: Evladım, tazele şunu.
3: Baş üstüne Martin Usta.
1: Gül ablamın şarkısı.
4: Çoktan unuttum artık güneşi, yıldızları.
5: Hey gidi günler, hey!
6: Kes şu zırıltıyı be! Beşeli bir şeyi koy da dinleyelim.
3: Peki paşam.
1: Bu şarkı bitsin öyle.
6: Duymadın mı? Kaldır şu ölmüş eşek havasını dedik.
2: Ölmüş eşek senin.
6: Bana mı?
2: Sana ya, ne olacak?
6: Şimdi görürsün.
0: Dokunma ona.

0: Ne istiyorsun ahbap?
1: Gülperi Hanım'ı görmek istiyorum.
0: Bak sen, Gülperi Hanım'ı göreceksin demek. Ya eğlen bakalım delikanlı, burası sana göre yer değil.
2: Hasan abi, Gülperi Hanım için çiçek gönderdiler.
0: Peki, odasına götürün. Hey delikanlı, sana söyledik. Gülperi Hanım kim, sen kim? Hadi durma, çek arabanı, hadi!

0: Bulduk! Bulduk!
1: Ey güllü, hele hele güllü. Ey güllü, hele hele güllü.

0: Ne oldu be Murat abi, anlatsana.
1: Hadi be Murat abi, meraktan patlatma insanı.
2: Ne oldu anlatsana, Gül'ü gördün.
1: Peki niye sevinmiyorsun?
3: Önce içim içime sığmıyordum. Birdenbire her şeyin hallolduğunu sanıyordum. Onu ellerimle tutacakmışım gibi yakın geliyordu bana.
1: Seni tanımadı mı yoksa?
3: Görmedim ki. İçeriye bile sokmadım.
1: Nasıl sokmazlarmış? Kapıyı mapıyı kırar, dünyayı başlarına yıkarız.
3: Faydası yok. O artık bizden çok uzaklarda. Bambaşka bir dünyanın insanı olmuş. Zenginliği, şöhreti dağları aşmış. Bir de bizim halimize baksan. Sepetlerle çiçek geldi. Her biri 500 lira ederdi en azından. Bizim bir aylık nafakamız.
1: Aramızda uçurumlar var desene.
2: İyi ki yanına gitmemişsin evlat.
3: Haklısın Martin Usta. Hastaneden o haliyle çıktığı gün seni beğenmeyip başkasına koşan kız beni karşısında görünce yaka paça dışarı attırırdı.

0: Gazinoda çiçek satan kızı al, gazinoya baş solist yap. Sonra da ona aşık ol. Olacak şey değil bu Kenan.
1: Gül'ü tanısan böyle söylemezdim. O eşi bulunmaz bir insandır.
2: Nasıl geçti?

0: nasıl yakalamıştık saçlarımdan baharı.
1: Oğlum, sen iyice abayı yakmışsın. Belki de evlerine teklif edersin kıza. Ha? Ne dersin?
0: Ben hala o günlerini

0: Geldiğinizi hanımefendiye haber vereyim.
1: Hoş geldiniz Kenan Bey.
2: Oh, hoş bulduk. Şahaneydiniz bu gece. Tek kelimeyle şahane.
1: Çok teşekkür ederim Kenan Bey.
2: Para, şöhret, istediğiniz yere ulaştınız sonunda. Evlenme teklifime hayır diyebilmek için... bakalım hangi bahaneyi ileri süreceksiniz şimdi?
1: Her şeyimi size borçluyum Kenan Bey. Bu duruma gelmemde sizin payınız büyük. Ama yapmak istediğim şeyler bitmedi henüz. Yıllar önce bana korkunç acılar çektiren... fakir bir kız olduğum için... beni köpekler gibi kapısından kovan... kötü kalpli bir adam var. Size evet demeden önce... onu bulup intikamımı alacağım. Parayı da... şöhreti de sadece bunun için istedim.
2: Hala bu eski hikayeyi unutmadınız mı?
1: Unutmak mı? Unutulur mu hiç?

0: efendim.
1: Murat Bey'e Gül hanımefendi geldiler deyin.
0: Baş üstüne efendim. Siz salona buyurun.

0: Umduğumdan yaşlı ve çirkinmişsiniz Murat Bey. Yıllardır bugünü bekledim. Yüzünüze karşı ne kadar alçak bir adam olduğunuzu haykırabilmek için sabrettim. Söyleyin bana, zavallı bir körle sadece alay etmek için mi para verip gözlerini açtırdınız? Paralarınızın minneti altında kalmayacak kadar zenginim ben de artık!
1: Büyük bir yanlışlık var galiba hanımefendi. İlk defa bugün gördüm sizi.
0: Mustafa diye bir kardeşiniz, Artin amca diye bir arkadaşınız yok mu sizin?
1: Hayır. Söylediğiniz kimseleri tanımıyorum.
0: Sesinizi duyunca anladım. Yanılmışım. Affedersiniz. Çok affedersiniz.
1: Hanımefendi, lütfen içinde kendinize gelin.
0: Bu evi tarif etmişti. Onun da adı Murat'tı. Mürvet Hanım diye bir de hizmetçileri vardı.
1: Mürvet mi dediniz? Karşıki harap köşkün sahibi olmasın? Serseri görünüşlü bir takım kiracıları vardı. Çoktan beri ortada yok.

İşte Murad'ın büyük babasının resmi. Bu tabloya erbabı 50.000 veriyor ama Murat satmıyor. Çünkü manevi kıymetine baha biçilemez.

0: başkası olamaz! Neredeler? Murat, Artin amca, Mıstık nerede?
1: Sen hastaneye yattıktan sonra ben de bir daha yüzlerini göremedim kızım!
0: Peki ama neden?
1: Çok fakirdiler! Ameliyat için gerekli parayı denkleştiremedik! Sonra Mıstık'la Murat zorla almışlar bir zenginden! Bu yüzden hapse girdiler!
0: Demek çok fakirdiler! Demek benim yüzümden hapse girdiler! Onları bulmalıyım! Muhakkak bulmalıyım! Affedersiniz, niyetçi Murat'ı arıyorum, tanıyor musunuz?
2: Tanımaz olur muyum? Murat geçenlerde hapisten çıkmış ama niyetçilik yapmıyormuş artık. Hiç görünmüyor ortalıkta.

0: Affedersiniz, fotoğrafçı Monsieur Artin'i tanıyor musunuz?
1: Bizim Ermeni Artin ustayı soruyorsunuz herhalde.
0: Ha, evet, Artin ustayı.
1: Bunlar üç arkadaştılar. Biri boyacı, biri niyetçi, biri de bizim Artin.
0: Evet, nerede bulabilirim onları?
1: Artin arada sırada uğrar. Ama ötekileri hiç görmüyorum.
0: Monsieur Artin'i görürseniz, insaniyet namına bu kartı verin. Hemen bana gelsin, çok mühimdir. Ne olur unutmayın.
1: Unutmam hanımefendi.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ne oldu size böyle? Neden her kapıyı çalışımda evde yok dedirtiyorsunuz? Neden böyle değiştiniz? Son görüşmemizden beri aylar geçti. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Evlenme teklifime hala bir cevap vermediniz.
1: Evlenmemize imkan yok Kenan Bey. Şarkı söylemekten de vazgeçiyorum artık.
0: Nasıl olur?
1: Gazetelere ilan verdim. Fakir halka bedava bir konser vereceğim. Belki onlar da gelir. Eğer Tanrı yardım eder de eski dostlarımı bulabilirsem, varımı yoğumu onları mutlu edebilmek, bana yaptıkları iyilikleri ödeyebilmek için harcayacağım.
0: Hiç mi ümit vermiyorsunuz bana?
1: Onlar olmadan yaşayamam. Anlamıyor musunuz? Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
2: Vazgeç şu Almanya'ya gitmek işinden be Murat.
3: Biletimi aldım, evrakım tamam. Allah izin verirse yarın akşam yolcuyum. Her gün resimlerini görüp sesini plaklarda duymak, bu kadar yakınımızdayken ondan uzak olmak, dayanma gücüm kalmadı artık.
4: Gazetede okudum bugün. Halka bedava konser veriyormuş Taşlık Gazinosu'nda. Uzaktan da olsa bir defacık gidip görelim Gül ablayı. Gidiyoruz değil mi?
2: He? Acele etmesek yetişemeyeceğiz.
1: Bir zamanlar ben yoksul bir insandım. Gerçekten yoksul. Üstelik gözlerim de kördü. Bin bir çile içinde yaşamaya çalışırken dünyanın en iyi üç insanına rastladım. İşte bu üç insan benim hayatımı değiştirdi. Gözlerimi açtırdı. Şimdiki şöhretimi, servetimi, her şeyimi onlara borçluyum. Ama dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Niyetçi Murat, boyacı Mıstık, fotoğrafçı Artin. İçinizde onları tanıyan varsa yalvarırım nerede olduklarını söylesin.
5: Ne alın, ne alın?
6: Yol verin.
5: Karı yok dedik size, laf anlamıyor musunuz ya?
6: Allah.
5: Hadi dağılsın
6: ya, Allah Allah.
2: Abi!
5: Hiç yer kalmadı dedik ya.
2: Ne olur be abicim, şöyle bir kenardan.
5: Yer yok dedik size, kucağımıza mı oturtacağız?
6: Terbiyeni bozma.
5: Te subhanallah, te.
3: Yürüyün, sesini uzaktan dinlemek bile haram bize.
1: Mutlu günlerimizin şarkısını okuyacağım.
7: Hadi, hadi, hadi, hadi, bırak, hadi, hadi, hadi.
2: Arkadaş, ben buraya kadar gelmişken Gül ablayı dinlemeden hiçbir yere gitmem.
7: Hemen hallederim abi. Herkes.

0: burası oğlum. Ben dünya gözüyle bir kere daha yakından göreceğim gülü. Sen de geleceksin. Nasıl olsa tanımaz bizi.
1: He? Hadi dağılın, açın yolu, açın! Açın, çekil be kardeşim böyle! Açılın dedi size, açılın be, açılın! Allah Allah! Var Allah!
2: Çekilme serseri!
3: İlk bebanın evladı, incilerim mi döküldü?

0: Kimdi biraz evvel konuşan? Kimdi konuşan söylesenize? Ne olur söyleyin, kimdi konuşan?
1: Tüyelim.
0: Ben bu sesin sahibini senelerdir bekledim. Senelerdir aradım. Neden söylemiyorsunuz? Kimse görmedi mi? Kimse duymadı mı? Bu mıstığın sesiydi. Mıstığın sesiydi.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Murat namuslu, dürüst bir genç ama parasız.
3: Lisan bilen uzak deniz kaptanı arıyorum.
4: Gelinliğini kendin seç.
5: İyi yolculuklar Ümran.
3: Teşekkür ederim dayıcığım.
6: Niye dönmüyor Asım amca?
7: Kaptan Murat.
5: Merhaba delikanlı.
7: Onu bulacağım Asım amca.
5: Bir şeyiniz yok ya?
7: Hayır.
5: Karımın ölümünden sonra ilk kez böyle oldu. Yeğenim ve genel sekreterim. Kocası Murat. Arkadaşım ve kaptanım.
8: 5 saattir bekliyorum.
7: Bunun için maaş alıyorsun.
9: Alev alev bugün 18'de TV4'te.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Deli, beni bırakıp da gidecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Güt, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma. Monsieur

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Koray nasılsın?
2: İyiyim şefim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bomba gibi. Handan?
3: Yine bomba gibiyim şefim.
0: Onlara bak, sana bugün sürprizim var.
3: Oley.
0: Reco.
4: Efendim şef.
0: Nasılsın?
4: Şefim bugün bomba gibiyim. Çünkü ayrıca çok heyecanlıyım şundan dolayı.
0: Neden?
4: Artık yarışmanın sonlarına gelmeye başladık. Karşı tarafın özellikle maskelerin düşeceğini düşünüyorum bugün. O yüzden çok iddialıyız. Hepsini göreceğiz. Gün sonunda kimin maskesi düşüyor, kiminki kalıyor göreceğiz.
0: Merve.
5: Buradayım. Nasılsınız?
0: Burada mısın?
5: Evet.
0: Nasılsın?
5: İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Daha
0: teşekkür
5: iyiyim
0: ederim
5: bu arada.
0: Bugün iyi olun ya. Bugün dördüncü gün. Yarın 10 bin liranın sahibi belli oluyor.
5: Sabra sonu selamettir diyeyim.
0: Öyle mi?
5: Evet.
0: Formatı bir kez daha hatırlatmamı ister misiniz?
4: Olur evet şef.
0: Çok keyifli bir yemek bekliyor sizleri. Bu yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Tadım masasına geçiyoruz. Gözümüzü tamamen kapatıyoruz. Yaptığınız yemeği sıfırdan beşe kadar puanlayarak sonra topu bana atıyorsunuz. Ben sıfırla beş arası puan veriyorum. Yarın da sıfırdan ona kadar puanı veriyorsunuz. Bakalım yarın 10 bin liranın sahibi kim olacak? Benim yemeğim. Süreniz 40 dakika. Okşama, yoğur, yoğur, yoğur, kol çalışsın. Haydi, ver coşkuyu Handan.
3: Veriyorum şefim.
0: Ne yapıyorsun ya? Recep, aa.
4: Kapat çeneni ya.
5: Kapatmıyorum.
4: Kendine gel, kendine.
0: Sen niye bu kadar terledin?
4: Maskeleri düşecek dedim ya, korkular.
0: Bak ben senin yerinde olsam, bunları böyle kes, şöyle bırak.
2: Kalbi güzel insanlardan bir tanesisin sen, biliyor musun aslında?
0: Yeter, yeter, yeter. Yağ yandı ya.
4: Yağmadı şefim.
0: Bir tavuktan kaç parça, neresinden ne çıkar? Göster bakalım.
3: Şov benim işim tatlım.
0: Muhteşem bir kızarmış mantı yaptık.
3: İçindeki fesleğenler çok iri kıyılmıştı.
4: O kadar Emin nasıl konuşabiliyor, ben hayretler içerisindeyim.
2: Bunu biraz hamuru kalın geldi bana şefim.
3: Ya inanmıyorum.
4: Biraz sarımsağı fazla olmuş gibi.
3: Kötü yemek yapamıyorum.
5: Sadece hamur tadını aldım, çok kalındı.
4: Bu kadar kötü yemek yapıyor gördünüz.
0: Kimin olabilir?
2: Handan Hanım gibi geldi bana.
3: Evet. Gene mi ya?
4: Kaslarını kullanmış eminim buna.
3: Bilmiyorum.
0: Puanın gelsin.
4: Tabağa puanım sıfır.
3: Sıfır.
2: Ben büyünüzüm arkadaşlar. Lütfen barışın.
0: Yıldız savaşları mı başlattın?
4: Düşmanın yanında yatıyor.
3: Dominant takılıyorsun. Hayır.
4: Kendi bilir. Herkesin karakteri kendine.
5: Özür dilemiyorum. Benim
0: yemeğim. Kaldıralım torşonları. Recep.
4: Fikrim yok şu an. O yüzden yine Merve'den bir kopya çekebilirim bugün.
0: Aa.
4: Yani konuşmasam da dünkü yaptığı...
0: Küs müsünüz hala?
4: Evet küsüm.
0: Dün de kaldı ya.
4: Yok şefim hala Merve'den bir özür bekliyorum, yapmadı. İnşallah yapacak.
5: Bence sen benden özür dilemezsin, ben senden değil.
4: Şefim bana baktı, kaç defa geldi, nasıl yapayım ben bunu bilmiyorum.
3: Evet.
4: Kendi içinde mırıldandı.
5: Benim atıyorsun şu anda, ben bunu bilmiyorum demedi.
4: Hayır, hayır, hayır.
5: Doğramalarına
4: kabul et, kabul et. Ben baktığımı söylüyorum şefim.
5: Kabul etmiyorum.
4: Edecek, sesini yükseltme.
5: Yükselteceğim çünkü
4: burası
5: ben...
4: Burası ses yükseltemezsin. Ben sana yükseltmiyorum.
5: Bilmiyorum demedim, sadece doğramalarına
4: bakmam. Şefim ben bu hareketini kabul etmiyorum Merve Hanım'ın. Ben nasıl baktıysam söylüyorum, o da baktı.
5: Değilsin.
4: Böyle sesini yükseltmesin şefim benimle.
0: Merve ne var, ne olabilir yemek?
5: Karar veremedim, çok karışık. Yani köfte diyeceğim değil, yoğurt var. Köfte de olabilir, bilmiyorum şu anda karar veremedim.
0: Peki, Handan?
3: Şefim ben buradan güzel bir el açması kıymalı börek bekliyorum açıkçası.
0: Yani yakın.
3: Böyle bir el açması hamur olacak diye tahmin ediyorum.
0: Koray bayağı bir çöktü. Koray ne oldu?
2: Şefim fesleğen kafamı karıştırdı. Fesleğen olmasa mantı yapacağız diyecektim. Ama fesleğen var, makarna yapabiliriz.
0: Bugün sizler için kızarmış mantı yapıyoruz. Bakalım izleyelim nasıl hazırlamışız. Benim yemeğim. Günlerden çıtır çıtır bir mantı günü. Mantının hamuru için gelsin malzemeler. 3 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 fiske tuz ve alabildiğine su. Mantının iç harcı için 150 gram dana kıyma, 1 adet soğan, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, karabiber ve tuz. Üzeri için 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, 6 yaprak fesleğen, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kuru nane, kızartmak için bolca sıvı yağ. Şimdi yapılışı. Bir kenarda yaklaşık 2 yemek kaşığı unu ayıracağım. Unu ayırmanızın sebebi ise mantıyı açarken hamur tezgaha yapışmasını istemiyorsanız mutlaka unu bir kenara ayırınız. Cam kabın içerisine unumu boşaltıyorum. Üzerine yumurtamı kırdım. Üzerine tuz ve suyumu ilave ettim. İyice yoğurmaya başlayacağım. Hamurum hazır. Şimdi rendenin küçük kısmında soğanımı ince bir şekilde rendeleyeceğim. Kıymamı bir kaba alacağım. Soğanımı kıymaya ilave edeceğim. Üzerine baharatlarını ilave edeceğim. Kıymayı yoğurmaya başlayacağım. Sarımsaklarımı ezdim. Fesleğimi ince ince doğradım. Yoğurdumu ilave ettim. Üzerine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Tuz ilavesi yapacağım. Güzelce karıştıracağım. Bir çorba kaşığı su ilavesi yapacağım. Tekrar karıştıracağım. Sarımsaklı yoğurdumu karıştırdıktan sonra sıkma torbasını alacağım. Artık yoğurt sosum hazır. Şimdi mantının hamurunu açma zamanı. Daha önceden hazırlamış olduğum unumu tezgaha serpiştireceğim. Artık mantı hamurunu ince bir şekilde açmaya başlayacağım. Mantı hamurum hazır. Şimdi yuvarlak bir kalıp yardımıyla mantılarımı yuvarlak bir şekilde keseceğim. Daha önceden hazırlamış olduğum iç harcı yuvarlak kesmiş olduğum hamurların ortasına yerleştireceğim. Mantıların kıymasını hamurun ortasına yerleştirdikten sonra güzel bir şekilde şekil vereceğim. Ocağa yağımı ilave edeceğim. Yağım kızdığına göre mantılarım artık yağda kızartma zamanı. Şimdi mantılarım kızardığına göre ayrı bir tavada ise zeytinyağı ve tereyağımı güzelce eriteceğim. İçerisine kırmızı toz biber ve nane ilavesi yapacağım. Üstüne yağ sosum da hazır olduğuna göre şimdi servis zamanı. Tabağımın orta kısmına kızartmış olduğum mantıları ilave edeceğim. Üzerine daha önceden sıkma torbasıyla hazırlamış olduğum yoğurt sosumu şu şekilde gezdireceğim. Şimdi üzerine zeytinyağlı, tereyağlı, baharatlı sosumu ilave ettim. Bana afiyet olsun, size kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
3: Bir kez daha izlesek olur mu?
0: Bir kez daha izledikten sonra geriye ne kaldı? Hamuru yoğuracaksınız. Harcını hazırlayacaksınız soğan, baharatlarla. Bildiğimiz mantı yapıyorsunuz. Hiç hayatınızda mantı yapmadınız mı?
3: Yaptık şefim.
0: Onu yağda kızartıyorsunuz. Üzerine sarımsaklı yoğurt yapıyorsunuz. Bu kadar basit.
3: Çıkartıyor muyuz onları?
0: Süreniz 40 dakika. Mantıdan korkan oldu mu hiç? Koray?
2: Ben biraz korktum şefim. O da süreyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Biraz
0: 40
2: korktum.
0: 40 dakika iyi bir süre ya. Ben 23 dakikada yapmışım bunu.
2: Siz 23 ise...
0: Evet, un ayırmayı unutmayın. Bakın bir daha söylüyorum. Mantıyı açmak için un ayırmayı unutmayın. Alt üstü bir tane hamur yapacaksınız.